190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfeli safiliyim. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amülü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber. Bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor?
Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinizde ne bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu, ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfasından olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses, Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır. Ve Allah'ın emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah'ın emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor. Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah Teala. Aslında bir nevi pislik manasına geliyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi

katta 7 tane cennet. 7 tane gök katında 7 tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle 3. gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak keyfileri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerini. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. Yüzde tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı 251. Afetlerse 200'de sadece 49. Yani %75'i iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi. Yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 4/3'ü iç dünyanızın nefs ve ruh toplamının 4/3'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin hissesizliğinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim,
ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz. Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen 2. basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin 1. katı, dilediğiniz anda, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması ve tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz. Onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz. Olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep 1. kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da
Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrinin imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Veya iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirine çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi açmıştır o zaman, nefsi levameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birir kimi, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birir kimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse
Daha sonra 5. gök katına ulaşır. 5. yüzyılda de Allah'tan razı olur kişi. 6. yüzyılda de göklerin 6. katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Vardiya kademesi. Daha sonra 7. defa %7'nin birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alaca karanlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur züht makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur. Yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil, milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız, torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki
Dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla, ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi. Fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytan dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yere getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluklu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakimde tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden
bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendinin işini yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için, Allah'tan bahsetmek için, onun ülkesinde zaman parçasını beraberlikle geçirmek için Allah, siz ve biz hepimiz Allah-u Teala'nın dininde bütün güzellikleri yaşamak için bir olacağız. Sevgili kardeşlerim, şu anda bir zikir sohbeti yapıyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Bu sohbet boyunca her an hepimiz derecat kazanacağız. Konumuz Allah olduğu için, Allah'tan bahsettiğimiz için, Allah'ın zikir edilmesi,
Allah'ın anılması, Allah'ın hatırlanması, Allah'tan bahsettiğimiz için. Biz güzelliği beraber yaşamak üzere gene bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bizler hepimiz şu anda kalp kalbeyiz, gönül gönüldeyiz. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi evvela bilgisayarla dünyanın neresinde olursanız olsun sizlere ulaşmayı, sizleri güzele doğru yönlendirmeyi nasip etti Allah Teala, Allah'a doğru. İnsan, hepimiz netice itibariyle birer mahlukuz. Sadece bir mahluk. Onun, yüce Allah'ın yaratıkları. Ama sevgili kardeşlerim, ne mutlu bize ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar. Öyleyse Allah Teala'ya şükredelim, hamd edelim ki insan olarak yaratılmışız. Yani ifade çok açık. Bizi, insanları Allah Teala kendisi için yaratmış. Ama insanın dışında ne kadar mahluku varsa hepsini biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın elindeki bütün mahlukatının arasında en sevgili, en değerli mahluk biz insanlarız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar önemli bir şey. Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve onun dışında yarattığı bütün mahluklarını onun için yarattığı bir mahluksunuz. İnsansınız siz. Bırakınız başka her şeyi. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Biliyorum, bana hasretinizden bahsedeceksiniz. Elbette bahsedeceksiniz, tamam. Ama biz ayrı değiliz ki. İşte şu anda hepiniz beni görebiliyorsunuz. Bir kısmınız radyolardan sadece dinliyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayardan görüntümü alıyorsunuz, sesimi alıyorsunuz. Bir kısmınız da Allah'a, onun için de sonsuz hamd ve şükrederiz ki uydudan alabiliyorsunuz, televizyonlarınızdan bizi seyredebiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sorabilir miyim mutsuz olanlarınıza, neden mutsuzsunuz? Eğer size söylediklerimizi yaşamıyorsanız mutsuzsunuz. Eğer Allah Teala'nın bizim vasıtamızla size ulaştırdıklarını yaşıyorsanız mutsuz olmanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah ile berabersiniz. Onunla dolusunuz. Onunla, Osmanlı tabiriyle, bilesiniz. Allah ile olmak Allah ile bile olmak. Birlikte olmak demek. Yavuz Sultan Selim rahmetli olurken son noktasında lalası diyor ki
Ona kavuşma zamanıdır padişahım. Onunla bile olmak zamanı gelmiştir padişahım. Yavuz Sultan Selim ona bakıyor. Diyor ki, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız. Sanırsınız, zannediyorsunuz demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir dizayn var. Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinizde nerelerde ne göreceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyorum. Allah ile beraber olmak, birlikte olmak öylesine büyük bir zevk ki, ve bu büyük zevki hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyorum ki, inşallah Allah Teala hepinize nasip kılar bunu. Her an onun sizinle birlikte olduğunu hissetmek ya da sizin onunla birlikte olduğunuzu hissetmeniz. O zaman her an, hayatınızın her anında yalnız değilim diye haykırmak gelir içinizden. O benimle birlikte demek gelir içinizden. Bunun mutluluğunu, bunun huzurunu yaşarsınız. Hangi şartların içinde olursanız olun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak her ortamda sizi mutlu edecek müstesna bir olaydır. Her an ona ulaşabilirsiniz. Her an ona sual sorabilirsiniz. Her an söylediklerinizi duyar. Kalp kulağınız açılmadıkça siz onun söylediklerini duyamazsınız ama o mutlaka size cevap vermek ister. Sizin bir an evvel onun cevabını alabilecek olan bir noktaya ulaşmanız için size yardımcı olacaktır. Öyleyse hedeflerinizi siz tayin edin. İstiyor musunuz? Allah ile konuşmak istiyor musunuz? O zaman Allah Teala'dan talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için dua edeceğiz. Sonra mı? Sonra bir gün onu duyacaksınız. O mu? O zaten her zaman sizi duyar. Siz onu duymasanız da o sizi her zaman duyar. Her an ne zaman onunla konuşsanız o sizinle beraberdir. Sizi hep duyar. Ama siz onu duyamazsınız. Sizi hep görür. Ama siz onu göremezsiniz. Bir gün gelecek, onu duyacaksınız. Bir gün gelecek, onu göreceksiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığını kesin olarak tespit edeceksiniz. O zaman gaybi imanınız tahkiki imana dönüşecek. Yani Allah'ı görerek iman etmenin o müstesna hedefine ulaşmış olacaksınız. O müstesna güzelliğine. Sevgili kardeşlerim, her şeyi o kadar harikulade yaratmış ki Allah Teala, nasıl hayran olmazsınız? Her an kainatın neresinde olursanız olun, o sizinle beraberdir. Her an. Benimle mi beraber? Benimle beraberken sizinle de beraber. O, bir yerden başka bir yere gitmek için zamanı hiç kullanmaz. İhtiyacı yoktur. Bu sebeple aynı saniyenin içerisinde milyarlarca yerde birden Allah hep vardır. Hepimizle aynı anda konuşur. Ayrıca hepimize başka bir ulaşma yolu daha var. Bu da onun sırrı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onu sevin. Çok sevin.
Biliyor musunuz, o sizi zannettiğinizden çok daha fazla seviyor. Sakın Allah beni sevmiyor, Allah beni sevmez diye düşünmeyin. Kim olursanız olun, Allah sizi sevmeye hazırdır. Eğer kendinizi ona daha çok sevdirmek istiyorsanız, onun sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, o zaman bunun bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor Allah-u Teala. Neye layıksanız, ne kadar sevgiye layıksanız, o ölçüde bir sevgiyle mutlaka sevilirsiniz. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu Allah'ın kanunu. Kanununu böyle koymuş. Eğer sevilmek istiyorsanız, bu sevgiyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Hiç de zor değil sevgili kardeşlerim. Hak etmek hiç de zor değil. Her şey bir başlangıçla başlar. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahimle başlayacaksınız. Başladınız mı? Ondan sonra diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam bitti. Eğer kalbiniz de aynı şeyi söylüyorsa, o da sizin söylediğinizin aynını söylüyorsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, bu mesele bitmiştir. Allah sizi o ana kadar olan sizi sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı birden sevmeye başlar. Neden? Çünkü siz Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmenin ve cehennemden kurtulmanın ilk adımını, o en kuvvetli adımı attınız. En kolay ve en kuvvetli adım. Biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek hem bir anahtardır hem bir kilittir. Allah'a ulaşmayı kalbiyle dileyen kişi cennetin anahtarının sahibidir. Cehennemin de kilidinin sahibidir. Cehennem kapıları ona kilitlidir. Ama cennetin kapıları onun elindeki anahtarla açılacaktır. İşte şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Diyorum ki ey insanoğlu, Allah'ın cennet saadetine ulaşmak bu kadar kolayken, sadece bir Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye şu gönlünüzden, şu kalbinizden Allah-u Teala'ya söylemeniz sizin kurtuluşunuzun imzasını atar. Allah da imzalar onu. Size şahit olduğunu söyler. Ve kurtulursunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz insanları? Yahu kardeşim sen ne diyorsun diyorlar. Biz de soruyoruz ne diyormuşuz? Sahabenin sadece 10 kişisine cennet nasip olmuş. Geri kalanların hepsi cehenneme gidecek. Biz nasıl olur da Allah'ın cennetine gideriz? Biz de onlara diyoruz ki bu kuyruklu bir yalan diyoruz. Kim size bunu söyledi? Elinizde diyoruz Kur'an-ı Kerim var. Şimdi o Kur'an-ı Kerim'e bakın bakalım. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bitti mi? Felaha ermek en azından birinci kat cennetin sahibi olmak. Ne olmuş? Ne olmuş? Kim tabi olmuşsa hepsi felaha ermişler. Şimdi size sahabenin tarifini yaparlar. Efendim sahabe hayatta iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. Hayır, görenler değil canım. Tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz aradaki farkı? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Bir küçücük bir ilavemiz daha var. İhsanla tabi olanlar. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse size soruyorum. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz?
Eğer bana mutsuzum diyorsanız size sormam lazım. Peki, mutsuzsun. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dilediğin anda Allah-u Teala sana yardım kapılarını açacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar bana soruyorlar, biz tabi olduk ama ibadetlerimizi yapmıyoruz, namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zikir yapmıyoruz. O zaman ben de onlara demek mecburiyetindeyim ki, hayır, siz tabi olmadınız. Çünkü tabiyetinizin ihsanla olması lazım. İhsanla olması için de sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Biz diledik mi diyorsunuz? Ama namaz kılmıyorsunuz, ama oruç tutmuyorsunuz, ama zekat vermiyorsunuz, ama zikir yapmıyorsunuz. Ve buna rağmen biz Allah'a ulaşmayı diledik mi diyorsunuz? Hayır, dilemediniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Madde 1. Mutlaka cennetime alırım. Madde 2. Öyleyse, namaz

Eğer bunu hissederseniz, hissedebilirseniz kanitin oldunuz. Dönüşünü de hissedersiniz. Başınızdan itibaren vücudunuza geri döner. Başınızdan göğüslerinize, aşağı kollarınızdan ellerinize, bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar tekrar sizin içinize yerleşir. İşte bir defacık yapsanız bunu, her namazda kanitin oldunuz. Allah'a ulaştınız namaz kılarken ve geri döndünüz. O zaman namaz kılmak sizin için doyumsuz bir zevk olur. Hissedersiniz. Sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini, başınızdan sizi terk ederek yukarıya doğru yükseldiğini hissedeceksiniz. Sonra da düşünün, huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamının başından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ın orada yoklukta olduğunu düşünün. Ve ona ona Allah Teala'ya doğru sizden o yükselen şeyin yükselmekte olduğunu, Allah'a ulaştığını düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Bütün güzellikleri yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman ona daha yakın olacaksınız. Daha çok yaklaşmayı isteyin. O size gerekli şartları hazırlayacaktır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, cennetinizi kurtardınız demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olur. Tabii yoldan sapmadıkça. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman onun ard arda yardımlarını almaya başlarsınız. Size 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ve sizi o 10 tane ihsanla ulaştıracaktır irşat makamına. Ve tabi olacaksınız. O zaman kimin hidayete erdirdiğini, kimin hidayete vesile olduğunu ayırt etmek için ilk adımı atmış olacaksınız. Hidayete erdirmek devrin imamının görevidir sadece. Hangi mürşidin elini öperek ona tabi olursanız olun, o gerçekten Allah'ın cereyanı kendisine ulaşmış olan biri ise, o zaman tabi olduğunuz an başınızın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve aynı surede, aynı ayet-i kerimede söylenen senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi diyecektir size. Sizin ruhunuza. Ve ruhunuz bunun üzerine vücudunuzu terk edip hidayete ermek üzere yola çıkacaktır. Aksi takdirde ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması, hidayete ermeniz aksi takdirde mümkün değildir. Sadece

İşte şu kainat dizaynı içerisinde bir tek kişinin ruhu bunu gerçekleştirebilir. Devrin imamının ruhu. Zannetmeyin ki bu dünya sadece bu dünyada bulunan insanlar için Allah'ın bir eğitim merkezidir. Hayır. Bütün kainat için. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Bizi de hidayet üzere yaratmış Allah Teala. Alemlere hidayet olmak üzere. Öyleyse böyle bir dizayna dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel dizaynda yaratan Allah Teala şu dünyada verilen gezegeni kainatın merkezi yapmış. Evvelce defaatle söylediğim gibi kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve o insan vücudunun tam kalbine rastlıyor dünyanın bulunduğu yer. Sonsuzluğun içinde bir yıldız. Ama tam kalbinde insanoğlunun, orada da kainatın kalbinde. Öyleyse hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Eğer o Allah Teala tarafından başınızın üzerine gönderilmezse, sizin ruhunuza senin Allah'a mülaki olma günün yevmüt talakın geldi demezse, bu emir ruhunuza verilmedikçe ruhunuzun Allah'a ulaşma gününü gerçekleştirmek üzere vücudunuzdan ayrılması mümkün değildir. Çünkü o Allah tarafından vazifelendirilmiştir. İnsanları hidayete erdirmek için devrin imamları Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre dizayn edilirler. Görevleri hidayete erdirmektir. Erdirmeye vesile olmak değildir, hidayete erdirmektir. Eğer onun ruhu başınızın üzerine gelip de bunu size söylemezse, hiç kimse sizin ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasına sebep olamaz. Sadece kainat üzerinde bir tek kişi vazifeli. Huzur namazının imamı, Allah Teala'nın indi ilahisinde kılınan huzur namazının imamı. Öyleyse o hidayete erdirendir. Peki anladık, ruhunuz Allah'a doğru ulaşmıyor. Ama siz nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman. Herhalde bunun da sebebi devrin imamı değildir. Yani nefs tezkiyesine başlamanızın sebebi nefs tezkiyesine sizi başlatacak olan, başlamanıza vesile olan değil, başlatacak olan devrin imamıdır diyebilir miyiz? Elbette odur. Neden öyle? Çünkü ne zaman 10 tane ihsanla bir mürşide ulaşırsanız, ona tabi olursanız, bu 10 tane ihsanla tabiiyettir. O zaman ne olacak? Allah Teala devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirecek. Ne olur? Hadi bakalım şimdi Secde Suresinin 28. ayet-i kerimesine, 22. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah Teala? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katındaki ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse eğer o ruh, devrin imamının ruhu, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelmiyorsa, orada yerleşmiyorsa, o zaman o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Sadece o geldiği takdirde o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır Allah Teala. Nasıl yazacaktır?
bilinir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu Fatiha suresindeki nimet olarak gönderecektir. Sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde. Bundan sonra gelen ikinci nimet kalbin mührünün açılması. Neden? Sebep tamam artık. Devrin imamının ruhu secde 22'ye göre gelmiş başınızın üzerine yerleşmiş. İkinci nimet kalbinizin mührünü açıyor Allah-u Teala. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Dördüncü nimet kalbinizin içine imanı yazıyor. Gelmeseydi bu işlemler olmayacaktı. O zaman nefs tezkiyesi yapabilir miydiniz? Hayır, yapamazdınız. Bu imkansızdı. Madde 1, kalbiniz mühürlüydü. Madde 2, kalbinizin içinde küfür kelimesi yazılıydı. Bunlardan bir tanesi olsa, kalbiniz mühürlü olsa nefs tezkiyesi yapamazsınız. Kalbinizin içinde iman kelimesi değil de küfür kelimesi yazılıysa yine nefs tezkiyesi yapamazsınız. Neden? Çünkü Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü var. Nefs tezkiyesine başlayabilmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerinize. Neden farz kılmış acaba? İşte bunun için nefsinizi tezkiye edip arkasından da tasfiye ederek dünyadaki pek çok mutlulukları yaşayabilmeniz için hep acımışımdır. Zikir yapmayan insan olan, insan olarak yaratılan ama zikir yapmayan insanlara hep acımışımdır. Onlar o büyük sevki belki hiç bu dünyada yaşayamadan bu dünyadan göçüp gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin içine iman yazıldıktan sonra zikir yaparsanız eğer, Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderilir. Bu nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelirler. Göğsünüzden kalbinize açılan şifreli yolu takip edip nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinin Allah-u Teala mührünü açtığı için artık mühür hareketli hale gelmiştir. Ve kalbinizin içine iman yazılmıştır. Nefsinizin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Orada sımsıkı yerleşmiştir. Ve rahmetin ve fazlın ve rahmetin ve salavatın yani dört grup nurun baskısı mührün üzerine gelir. Ve mührü aşağı doğru bastırmaya başlar. Mühür zulmani kapıya kadar nefsinizin kalbinin alt boyutunda zulmani kapı vardır ve açıktır. Rabbani kapı ise başlangıçta mühürlüydü. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman, İhsan'la tabi olduğunuz zaman açıldı. Ve mühürün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri mühürü kalbin alt boyutuna iter, zulmani kapıya ulaştırır. Zülmani kapıya ulaşan mühür otomatik olarak zülmani kapıyı mühürler. Ve baskı devam ettiği sürece yani zikir yaptığınız sürece mührün üzerine rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı devamlı gelecektir. Bu sebeple mühür hep orada kalacaktır. Ve nefsinizin kalbi bir iki dakika içinde bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Çünkü kalbinizin içinde nurları tutacak olan Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını orada tutacak olan bir ortam oluşmuştur. Bunun merkezinde iman kelimesi vardır. İman kelimesi nefsinizin kalbinde fazlları kendisine çekme hassasının sahibidir. Bir
çekim gücün nasıl dünya ayı çekiyorsa, nasıl güneş dünyayı çekiyorsa, ay dünyanın etrafında, dünya da güneşin etrafında eliptik bir yörüngede hareket halindeyse, böyle bir dizaynda iman kelimesi nefsinizin kalbine gelen nurlardan, rahmet, faz ve salavat partiküllerinden fazıları kendisine doğru çeker ve kendisine yapıştırır. Orada biriktirmeye, toplamaya başlar. İşte nefs tezkiyesi budur. İlk %7'nin nurla beraber %7 nur birikimi nefsi emaredesiniz. Ruhunuz birinci kata ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levvamedesiniz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz ikinci ve üçüncü katlarda. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne dördüncü kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oldunuz. Beşinci katta ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi var diye Allah da sizden razı oldu. Altıncı kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye ruhunuz Allah'a ulaştı. Yedinci kata ulaştı. Yedinci katta yedi tane alemi geçti. Ve Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu? Ustad denilen o muhteşem olayı yaşadınız ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse nasıl yaptınız bunu? Nefs tezkiyesiyle yaptınız. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz başınızın üzerine devrin imamının ruhunun mutlaka gelmesiyle mümkün oldu. Gelmeseydi olmayacaktı. Neden? Çünkü kalbinizin içine Allah Teala oradan küfür kelimesini alıp iman kelimesini yazmayacaktı. Yazmayınca kalbinizde iman kelimesi olmadığı için nur birikimi olması mümkün değildi. Kalbinizin mührü açılmayacaktı. Ve kalbiniz karanlıklarla örtülü bir şekilde ömür boyu gidecekti. Hiçbir zaman Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbinde hissedemeyecektiniz. Yaşayamayacaktınız bu güzellikleri. Öyleyse devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için nefs tezkiyesini gerçekleştirebildiniz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için ruhunuz Allah'a ulaştı. Ruhunuzun hidayeti sağlandı. Yani o hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Kimleri hidayete erdirendir? Dilediği kişi mi? Hayır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bundan sonrası Allah'a ait. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 10 tane ihsanı mutlaka alacaktır. Mutlaka ihsanla, 10 ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderecektir. Gönderdiği için onun emriyle, senin Allah'a ulaşma günün geldiği emriyle vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse onun ayrılması için emri veren devrin imamı olduğu için hidayete kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse Allah onları hidayete erdirmeyi dilediği için hidayete erdirendir. Yoksa kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, Allah da o kişinin hidayete ermesini dilemeyecekti. Eğer dilemezse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine asla ulaşamazdı.
ulaşamazsa o kişinin hidayet ermesi mümkün olmayacaktı. Ama Allah ulaştırdıysa o kişiyi hidayete erdirmesi için ulaştırmıştır. Çünkü emri o verecektir. Emri Allah vermeyecektir. Devrin imamının ruhu verecektir sizin ruhunuza. Sen bu vücuttaki görevini tamamladın. Bir emanettin burada. Şimdi Allah'ın zatına geri döneceksin. Senin görevini bundan sonra biz üstleneceğiz diyecek ve onu Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Hidayete ermesine vesile olmayacaktır. Hidayete erdirecektir. Allah onu hidayete erdirmeyi dilediği için. Ama tabi olduğu mürşit hidayete vesile olan kişidir. Her devirde devrin bir tek imamı olduğu için, dünyadaki herkesin o imama ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmadığı için Allah Teala bir hidayete erdirmeye vesile olanlardan bahsediyor, bir de hidayete erdirenden bahsediyor. Bütün mürşitler, devrin imamının dışındaki bütün mürşitler, her kavimdeki resuller de dahil olmak üzere bütün mürşitler sadece hidayete erdirmeye vesiledirler. Onun için Allah Teala ya eyyühellezine nettekullâhe vettegû ileyhil vesileti diyor Maide 35'te. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Devrin imamına ulaşmayı Allah'tan isteyin demiyor. Hayır. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor. Çünkü herkesin bulunduğu yerde ulaşabileceği bir mesafe içerisinde mutlaka Allah'ın bir mürşidi mevcuttur. Bütün dünyada mevcuttur. Hangi dinin içinde olursa olsun kişi mutlaka mevcuttur. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O Resullere tabi olan birçok insan da yaşamaktadır. Onlardan birine ulaşmak her zaman söz konusu olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına nasıl o kişinin hidayetine devrin imamı sebep oluyorsa, o kişinin nefs tezkiyesi yapmasına da devrin imamı sebep olur. Çünkü ancak kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geldiği takdirde Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Gelmeseydi Mücadele 22'ye göre yazmayacaktı. Onu getiriyor. Ondan sonra da o kişinin kalbinin içine İmanı yazıyor. İman kelimesi olmasaydı ne olacaktı kişinin kalbinde? Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansız olacaktı. Ne diyor Allah Teala Nur 22'de? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhim ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerinize gelmesiyle ve fazlın nefsinizin kalbine yerleşmesiyle mümkündür. Bu ise, üzerinize gelmesi ise ancak devrin imamının ruhunun başının üzerinde olmasıyla mümkündür. Ve fazlın kalbinize girmesi yetmez. İman kelimesi tarafından çekilip nefsinin kalbine yerleşmesi lazım. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması lazım. İman kelimesi olmazsa toplanma olmaz. Öyleyse olmazsa olmaz şartı devrin imamının ruhu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an bir hazinedir. Kainatın en büyük hazinesi. Öğrendikçe susuzluğunuz artar. İçtikçe
susuzluğunuz geçer. Sonra gene susuzluğunuz artar. Kur'an-ı Kerim en lezzetli, kainatın en lezzetli içeceğidir. Onu su gibi içeceksiniz. İç dünyanıza sindireceksiniz. Sizden olacak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainattaki her şeyi muhtevasında toplayan bir güzelliktir. Onun için tefsir derslerini dikkatle izleyin. Başka hiç kimsenin söylemesi mümkün olmayan şeyler göreceksiniz. Onlar Allah'ın sırlarıdır ve sizlere ulaştırılsın diye öğretilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada toplumun içinde, bu topluluğun içinde bulunmak Allah-u Teala'nın müstesna bir nimetidir. Onun için hepimiz Allah-u Teala'ya çok ama çok hamd edelim ve şükredelim. Allah'ın bize verdiği nimetlere bir bakın. Sevinecek, mutlu olacak ne kadar çok şeyimiz var. Her şeyden evvel sizlere öğretim yapabilmemiz için Allah-u Teala Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Adını o söylüyor. Biz kendiliğimizden böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir miydik? O emrediyor ki bu üniversitenin adı Allah'ın üniversitesi olacaktır. Ve Allah'ın üniversitesini kurduk. Ve birinci sınıfı bitirdik. İkinci sınıfın ikinci semestri de tamamlanmak üzere. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala bizi evvela bilgisayardan sizlere ulaştırdı. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşabiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yetmez. Allah-u Teala bizi bir uyduya kavuşturdu. Dünyanın büyük kısmında uyduya ulaşabiliyorsunuz. Amerika'daki kardeşlerimiz uyduya ulaşabileceklerini biliyorlar mı acaba? Amerika'daki kardeşlerimize de bir müjde vermek istiyoruz. Buradan da uydu izlenebiliyor. Doğu sahillerini bütünüyle kapsıyor. Kuzeyden güneye doğu sahilleri bütünüyle bu dizaynın içerisinde yer alıyor. Nereleri kapsadığını eğer telefon ederseniz size söyleyebiliriz. Yetmez. Bilgisayardan onu nasıl, haritayı nasıl elde edeceğinizi de buradan size inşallah bildiririz. Ve Amerika'daki kardeşlerimiz de bilgisayarlardan değil de televizyonlardan son derece net olarak bizi izlemek istiyorlarsa bir problemlerin olmadığını söylemek istiyorum. Amerika'nın yarısından daha az bir kısım. Yani kuzeyden güneye inen çizgi Amerika'nın ortasına ulaşmıyor. İki okyanusun orta noktasına kadar ulaşmıyor. Ama Amerika'nın soldan sağa, doğudan batıya, doğu tarafını Amerika'nın soldan sağa olan bütününün üçte biri kadar bir sahasında kaplıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye'de seyredebilirsiniz. Afrika'nın neresinde olursanız olun seyredebilirsiniz. Kafkaslar'da seyredebilirsiniz. Asya'nın bir bölümünde seyredebilirsiniz. Bir muhteşem dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Her şey öylesine güzel ki, bu kadar çok nimetini Allah-u Teala'nın biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Hep sizlere söylüyordum, söylemişimdir. Bu zulmani ilimlerle uğraşan insanlar, insanlara zulmani ilimleri öğretenler, transandantal meditasyon öğretenler, 8 tane uydudan dünyanın her tarafına ulaşıyorlar. Bizim bir tane bile uydumuz yok. Mutlaka Allah Teala inşallah bize böyle bir imkanı sağlayacaktır demiştim, hatırlıyorsunuz. Sonuç mu? Hamdolsun. Allah Teala bunu sağladı. İşte şimdi şu anda beni bir kısmınız televizyonlardan seyrediyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayarlardan seyrediyorsunuz. Öyleyse birincisi olmuş ya da ikincisi olmuş. Şunu söylemek istiyorum. Televizyonlarda çok daha net bir görüntümüz oluyor. Zannediyorum artık bir çanak anten almak çok pahalı bir şey değil diye düşünüyorum. Belki çanak antenin diğer parçaları biraz pahalı olabilir. Ama Allah her şeye kadirdir. Kim Allah'tan dilekte bulunursa mutlaka Allah Teala o kişinin halis olan niyetini, mesela bu konuda bir çanak antene sahip olmayan, olmak isteyen kardeşimiz talepte bulunursa Allah'ın ona bunu ihsan etmesi için biz de duada bulunuruz inşallah. Öyleyse birkaç gün evveline kadar Amerika'dan bunun çanak antenlerle alınmasının mümkün olmadığını, özel aletlerle alındığını düşünüyorduk. Ama şimdi yapılan açıklama onu gösterdi ki Amerika'da da çanak antenlerden normal şekilde televizyonlara ulaştırılarak bizim uydunun alınması, görüntülerimizin alınması mümkün. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yalnız yaşamıyoruz. Sizlerle el eleyiz, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Allah da bizimle beraber. Ve biz şu anda Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Yani şu apsis ve ordinat eksenlerinin üst noktasında, sıfırın üstündeki noktada Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için Allah'ın ülkesindeyiz. Bir tarafını sizlere göre Allah'ın, ikinci tarafını kazandığınız hayrın, üçüncü tarafında ruhunuzun teşkil ettiği bir üçgen. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu bir dörtgen olacak, kare olacak. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını nefsinizin, dördüncü kenarı da işlemekte olduğunuz, devamlı kazandığınız dereceler sebebiyle işlemekte olduğunuz hayrın oluşturduğu bir kare. Neden nefsinizde kattık? Çünkü nefsiniz bütün afetlerinden arınmış olacak daimi zikre ulaştığınız zaman. Nefsinizin aynı hüviyete ulaşmış olacak. Bir kenarını da o teşkil edecek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizle beraber olmak, şu anda beni gördüğünüzü hissetmek, bunu duymak, bunu görmek, can kulağıyla dinlediğinizi hissetmek, daha büyük bir zevk nerede olabilir ki? Allah'tan bahsetmenin o doyulmaz zevki. Ben bahsetmenin zevkini yaşarken siz dinlemenin huzurunu ve sürurunu yaşıyorsunuz. Uydumuz açıldığından bu tarafa kalplerimizde bir sevinç, bir heyecan, bir mutluluk dalgası bizi hep
en güzel noktalarda yaşatıyor. Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz ki bize bu kadar çok nimet vermiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Gelecek bu kadar karanlık olmayacak. Dünyamız şu anda, özellikle bizim ülkemizde bir karanlık devre yaşanıyor. Ekonomi çökmüş durumda. Ve insanlar bu çöküntüden nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Bütün reçeteler yanlış. Ülke her gün biraz daha karanlıkların içine ekonomik açıdan giriyor. Ve her geçen gün biraz daha sıkıntılı bir ortam yaşanıyor ve daha kötüsü de yaşanacak ne yazık ki. Sevgili kardeşlerim, ama diyorum ki üzülmeyin. Neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü reçeteyi biliyoruz. Kurtuluşun nasıl olacağını biliyoruz. Şu anda reçete özellikle biz söylediğimiz için tatbik edilmiyor. Zaten onlar bu söylediklerimizi, o konudaki söyleyeceklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik dururken sizi o huzursuzluğunuzdan, ülkemizin geçirmekte olduğu bu sıkıntılı dönemin huzursuzluğundan dışarıya çıkarmak için, biraz nefes aldırmak için bunu söyledik. Korkmayın, çözümü biliyoruz. Ve bir gün mutlaka o çözümü, mutlaka bizim ülkemizde o çözüm mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse endişe edecek bir şey yok. Karanlık günler gelir ve geçer. Her gecenin arkası mutlaka gündüzdür. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin. Allah'a çok şükredelim, hamd edelim. Sadece şu güzellik için. Yani kalp kalbe, gönül gönüle, yüz yüze karşı karşıya olduğumuz için. Dünyanın neresinde olursunuz olun, beni görebiliyorsunuz. Öyleyse sesimi dinleyebiliyorsunuz. Öyleyse beni hissediyorsunuz. Varım, buradayım ve sizinle beraberim. Dünyanın neresinde olursanız olun, ben şu anda sizin odanızdayım. Sizinle konuşuyorum. Beni görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. İşte bu beni sonsuz mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Can kardeşlerim, gönül kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var ki. Bazen sevgili kardeşlerim, nasıl şükredeceğimi, nasıl hamd edeceğimi bilemiyorum. Bu kadar çok güzelliği bize verdiği için Allah Teala, onunla birlikte olmak öylesine doyumsuz bir zevk ki. Ama şimdi sadece onunla beraber değilim. Hem sizlerleyim, hem onunlayım. Sizler de hem benimlesiniz, hem onunlasınız. Hepimiz, bütün sevenler bir aradayız. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sevmek, insanları sevmek, her şeyi sadece sevmek, nefret etmemek. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha zamanın nasıl geçtiğini anlamaya vakit kalmadan konumuz tamamlandı. Sizlerle beraber olmak doyumsuz bir zevk. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Efendi Hazretleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Sahab-ı Sinan'ın evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu suali sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saatine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah'a Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek, ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını
Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu konu, mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi öz çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli perde haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu tanrı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sâbikûnel evvelîn diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sâbikûnel evvelîn diyor sahabe için. Öyleyse sâbikûn nedir? Kimdir sâbikûn? Sâbikûn 3 ayrı dereceyi ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbab makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın, ulul elbab sâbikûn makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye
Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlık kabre ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarına açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazl ve salavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulu'l-elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulu'l-elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulu'l-elbab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıdretül müntaha dahil onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabit kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulu'l-elbab için, peki onlar bir kısmı ulu'l-elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarında, nefslerinde. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, pik noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor
bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اَلَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala diyor ki onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabi buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler, gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten salah makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah-u Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an

etmiş oldu. İşte ikinci defa hasen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için hasen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene hasen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdallah buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Bir atılaya Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel. Nakletmezler ve nakletmezler. Misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emelallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرِ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. وَشَّرَ بِهِمْ Rablerinin veçini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin
cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar

0: Önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birinci işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun ki sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıları ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet işlerinin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde bir. Madde iki, Fetihon bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim akla evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını bir takiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydi diyor.
1: Allah.
0: Allah'ın Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz, din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle, eğer mürşidinize tabi olamazsınız, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayeti kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayeti kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefslerini yapacakları cihatın neticesinde ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve sadda an sebilillahi katlani zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil velezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun, onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı, Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala, Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldur. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabı çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ Ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onların fizik vücutları ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. Üç defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize üç defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten üç ayeti kerime Allah'a verdiğimiz üç ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin? Ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor. Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saadetine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 21 ve 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adivun mübin ve aynı bu zoni hazâ surat müstakim. Diyor ki elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin. Ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnne bu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar, Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki mizaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahdi. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahitler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela üç yeminimizi Allah Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet kelimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki yeminleri, misakleri, vaatleri farz kıldın diyor. Üç yemininiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizacınızı, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühen nasu budur rabbikümellezi halekaküm. Ey insanlar sizi yaratan Allah'a kul olun. Lealeküm tettekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette iki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebila men enabe ileyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedud aleyhisselamı yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeri bir davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsiran. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytanı kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytanı kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat efyaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de üçer defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez, Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz. Ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir neden olsun. Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayin hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve izâ kadeytümüs salâte yeskürallâhe feskürallâhe kıyâmen hu'uden ve anâ cunûbihim. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyordu. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönünün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulu'l-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulu'l-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul elbab yeskurallaha kıyamen fuhuden ve ala cunubihim diyor. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay, Allah Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye de edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişi nasıl olsa nefsini kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesedir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp çarkının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen, zulmani kapıya inen mühür, 3 tane nurun, rahmet, fazlası, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli 3 tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikri ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittehaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Sığınak olur, uyumuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu, kesin. Bütün sahabe hidayet ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah Teala diyor ki Enam suresinde onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi

Aşağıda mekan var ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve Yunus'ta mekansızlığa kavim olduk. Mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın indinde tahtlar vardır ifadesi. Teslim yurdu vardır ifadesi. Bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu aştığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulul albab olduğu konusu. Öyleyse ulul albab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala züht makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtünde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühtünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı.
günün yarısından daha

0: ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse zühd makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin dördüncü makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız, sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdirim. Bu Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerime ne diyor? Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor. Ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de tesliminin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik sebebiyle Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, her şekilde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak meselesi böyle bir yanlışlıkta yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor. Ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Biz de hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah-u Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Allah. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudunu Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır, ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç. beklenen sonuç. Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunuhihim buyuruyor. Öyleyse ulul elbab kimdir? Allah-u Teala ulul elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulul Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamını kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulul Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulul Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulul Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulul Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulul Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulul Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulul Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulul Elbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulul Elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulul Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş, muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendine düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün yedi katını da gördüler. Yedinci katın yedi alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki, sizde din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar fevz-i azimin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır. En büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnne Allahe emurüküm an tuadil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet evet, yanılmadınız. Yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile İnsan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Bitkiler de besleyecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek
Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız,

konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyaç duyuyorsunuz. Bu ihtiyaç sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakin sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakin içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyakin sahipleridir. İhtiyaç sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı, daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah-u Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda İrşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de

eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah-u Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor?
onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması, bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah-u Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse, o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah-u Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Lealekum yarşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah-u Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah-u Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı deneme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah-u Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kainatın kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed ve izin tayyip. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhim ala Muhammed. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Ona sonsuz şükrederiz ki artık bütün dünyaya ulaşmak gibi bir büyük imkanı bize ihsan eyledi. Kompütürler aracılığıyla. Ama sadece o kadar değil, inşallah bu yüzlerden yapılacak olan yayınlarla da yolumuza devam edeceğiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biz gayretin içinde olursak bir hedefe ulaşmak için Allah'ın bize verdiği bütün imkanları seferber edersek görürüz ki mutlaka Allah Teala'dan yardım eli uzanır. Mutlaka Allah bize yolumuzu açarak yardım eder. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar niçin yaşıyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz niçin yaşıyoruz? Bunlardan bir tanesi devreden çıktı. Birincisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tuvaya dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Allah-u Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmış ve yaşantımız insanların mutluluğuna yönelik. Düzeltin şunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala hep bize, bütün insanlara ihsanlarını sunar. Allah ile ilişkilerin en belirgin özelliği, Allah'ın talebinin hepimizin mutluluğu olmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları şu saadet denilen şeyi yaşamaları için yaratmış. Bu konuda rivayet muhtelif. Derler ki Allah insanı ibadet yapsın diye yarattı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, araçlarla amaçları sakın birbirine karıştırmayın. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. Vasıtadır. Amaç yani hedef yani gaye nedir? Allah'ın insanı yaratmaktan gayesi insanın mutluluğudur. Bütün ibadetler mutlu olabilmenin sadece vasıtasıdır. Ve insan için hedef sadece cennet mutluluğunu elde etmek de değildir. Cennet mutluluğuna dünya mutluluğunda eklemesi gerek. İnsanlar asırlar boyunca en doğrulardan başlayarak devamlı sapmalarla bir sürü yanlışı beraberinde getiren bir İslam hayatı yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah sizi yarattı. Bir, sizi seviyor. İki, ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Üç, bu mutluluğu ikiye ayırabilirsiniz. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. Zamanımızda cennet mutluluğu birkaç ayda ulaşılabilen bir muhtevayı ifade ediyor. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir gayret insanın cennet saatini elde etmesi için yeterlidir. Ondan sonra da devamlı çalışmalıdır ki Allah-u Teala'nın bu ihsanını geriye çekmiş olmasın. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, güç olan, ulaşılması zor olan insanın bütün hayatında uğraşması gereken dünya saadetidir. Dünya saadeti adım adım elde edilebilen uzun bir yoldur. Ve insanın giderek daha çok gayret göstermesini gerektirir. Bunun zikir açısından son noktasında zikri daim vardır. Zikri daimin arkası zikri küllidir. Onun arkası da tesbihtir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman sevgili izleyenler ve izleyenler, insanın mutluluğunun da zikirle paralel at başı gittiğini görürüz dünya saadetinin. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsin afetleri yarı yarıya azalmıştır. Hala nefsin yarısı afetlerle doludur. Yani davranış biçimlerimizin bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif, yarıya yakın bir şekilde dizayn olur. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranışlarımızın güzele dönmesi mümkün müdür? Mümkündür. Daimi zikirle. Ne olur daimi zikir olarsanız zaman? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri Allah-u Teala yok eder. Bu afetlerin yerini ruhun hasletleri alır. Ve o hasletler Hazreti Teala'yla nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşir. İşte bu yerleşmenin başlayabilmesi mutlak olarak bir olayı gerektirir. Bu olay mürşide ulaşmaktır. Zamanımız İslam ideolojisinin en çok unutulmuş olan mefhumu. Ama vazgeçilmez mefhumu, olmazsa olmaz mefhumu. Olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Olmazsa olmaz. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi dalalette kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi küfürde kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişinin gideceği yer, onun bütün gayretine rağmen İslam'ın 5 şartını en güzel biçimlerde yerine getirmiş olsa ya da bizim alimlerimizin anladığı standartlarda yerine getirmiş olsa demek daha doğru olur. Gene de Allah'ın cennetine giremez. Size bir günlüğe sorayım mı sevgili dinleyenler ve izleyenler? Diyoruz ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama gene diyoruz ki İslam'ın bir tek şartı herkesi kurtarır. Çıkabildiniz mi bilmecenin içinde? Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama İslam'ın 1 şartı herkesi kurtarabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlış işitmediniz. Bütün problem şuradan kaynaklanıyor. 14 asırda iblis kavramları değiştirmeyi başarmış. Lügat manalarından hareketle insanları bir yerlere vardırmayı usul haline getirmiş onlara. Kabul ettirmiş onlara. İşte İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en kelime-i şehadet getirmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kelime-i şehadet getirmek. Ne ifade eder? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu cümle bir insanı kurtuluşa ulaştırır. Bu cümle başka birini kurtuluşa ulaştıramaz. Son derece basit izahı: eğer bu cümleyi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin veya devrin imamının veya onun bir vekilinin önünde söylerseniz eğer, bu söyleme sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ya da daha açık bir ifadeyle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek kelime-i şehadet getirmesi onu mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İslam'ın 5 tane şartından bir tanesi. Neden? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi bunu yapabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bu zaten bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları bir ay birer geçecektir, mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. İkinci safha, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Üçüncü safha, ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü safha. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mürşidine ulaşan bir insan, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşide ulaşmayı da bir safha sayarsak, 5 safha oluşuyor. Sevgili izleyenler, 5 tane İslam'ın şartı, ama 5'in şartı nasıl değerlendiriyorlar? Bir insanın La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah demesi, kelime-i şehadet getirmektir. Bunu insan nerede nasıl söylerse söylesin, mutlaka Allah'ın cennetine gider diyor bizim sevgili din adamlarımız. Allah Teala ise o kişinin bunu Allah'ın tayin ettiği mürşidinde söylemesi kaydıyla bu muhtevanın onu cennete götürebileceğini ifade ediyor. Cennete mutlaka götüreceğini ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Bilmedikleri için kurtuluşun nerede olduğundan da haberler değiller. İşte insanlar onların söylediklerini değerli buluyor, onlara inanıyor. Hiç kimsenin inancına biz karışmayız. İnsan kendi düzeyiyle kurtuluşu seçer veya seçmez. Sonuca o katlanacaktır. Öyleyse ne olması lazımdır? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi müşriklerini gösterecektir. Onun önünde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan tövbe ettiği ve La İlahe İllallah Muhammed'in Resulullah dediği takdirde o kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak eder. Hiçbir ibadet yapmadan bu kişi ölse ertesi gün Allah Teala gene onu mutlaka cennetine alacaktır. İşte bizim sevgili kardeşlerimiz burada fena halde bize içeriyorlar. Yani diyorlar, ömrü boyunca namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kendi kendine kimdir, kaç bin defa La İlahe İllallah demiş olan bir insan kurtulmayacak da bir defa La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demiş, mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu adam kurtulacak, öyle mi? Aynen öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu mümkün değil. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidine ulaşacak. Onun önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra da tövbe eder etmez el öptüğü sırada La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah kelimesini, kelime-i şehadetini mutlaka söyleyecek. İşte bu söylediği kelime-i şehadet, bu şartlar altındaki kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Bu kişi diyelim ki onu daha yeni öğrenmiş bu kelimeyi ve bir defa kullanmış ama onu cennete götürmeye yeterli. Öteki de binlerce defa kullanmış ama kendi kendine söylemiş, mürşidine ulaşmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bu kelime bizatihi bir kurtarıcı değildir. bu kelime-i şehadet müessesesinin belli şartlar altında söylenmesi ancak kapıları açar, o kişi için de saadetini ulaştırır. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartı bugünkü alimlerimizin anladığı standartlarda hiç kimse yalan cennetini ulaştıramaz. Ama bir tek şartı kelime-i şehadet, eğer Allah'ın istediği şartlar altında tahakkuk etmişse o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada kelime-i şehadetin geçtiği noktaya bakın. Bir mürşidin önünde tövbe ediyorsunuz. Sizi dalaletten kurtaran, hidayete adım attıran, sizi küfürden kurtaran, mümin olmak şerefine erdiren bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Bir şart. Mürşide ulaştığınız andan itibaren irşat başlamıştır. Zannetmeyin ki irşat sadece mürşidin söylediklerini dinlemektir. İrşat eden aslında Allah'tır. Gönderdiği rahmetle, fazla salavatla sizi devamlı manen besler. Söylediklerinizi, söylenenleri hazmedecek, idrak edecek, vasıf kazandırır. Nefsinizin kalbini Allah nurlarıyla doldurur. Yapan hep o. Öyleyse bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Mürşide ulaştığınız anda başınızın üzerine mürşidinin ruhunun gelmesi birinci nimet. Her şey bununla başlar. Ruhunuzun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ikinci bir nimettir insanlar için. Nefs tezkiyesine başlamanız bir başka nimet. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşarak fazlıların iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlaması, bizatihi iman kelimesinin kalbinize yazılması hepsi ayrı bir nimettir sevgili izleyenler. Allah'ın o güne kadar size gönderdiği, size musahhar kıldığı, sizin için kullanılabilir hale gelmiş her gönderdiği şey bir ihsandır. Ne zamana kadar ihsanlar sonu korur? Mürşidinize ulaşıp önünüze çıkıp tövbe ettiğiniz noktaya kadar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra nimet olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra başımızın üzerindeki mürşidimizin ruhunun nimet olması dahil olmak üzere her şey bir nimettir. Başınızın üzerinde bulunan mürşidinizin ruhu neden bir nimettir? Âlim'den 164 öyle olduğunu söylediği için. Ne diyor Âlim'den 164 sevgili izleyenler ve dinleyenler? Âlim'den 164'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye. Onların neslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar, yani her köydeki insanlar apaçık bir delalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların delaletten kurtulabilmesi olayı bir muhteva sergiliyor. Delalet meclisinin bitmesi bu şarta bağlı bir olgudur. Birinci şart kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Buna dilediği takdirde o kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidine diz çökecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek çorba edip el öpecektir. Böyle bir düzende bu kişiye Allah-u Teala'nın tam 100 tane nimeti verilir. Birinci nimet mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İkinci nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Üçüncü nimet kişinin kalbine iman yazılır. Dördüncü nimet Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet o kişi nefs tezkiyesine başlar. Altıncı nimet ona Allah-u Teala eskiden her sevabına 1'e 10 ihsanda bulunurken bu andan itibaren nimete dönüşen bu ihsan 1'e 100 olur. 10 kat birden artar. Ve Allah'ın 7. nimeti o kişiye Allah-u Teala'nın rahmetle fazladan daha ötede rahmetle salavatla göndermesidir. O kişi zikir yaptığı takdirde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın 7 tane nimeti insanların üzerine geliyor. O kişi bir tek şey yapıyor. Mürşidine ulaşıyor. Önüne diz çöküp tövbe ediyor ve el öpüyor. Arkasında ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Bu noktaya kadar Allah'ın o kişiye ihsanlarına bakalım, nimetlerine bakalım. Allah'ın birinci ihsanı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişiyle irşat makamının arasında bir perde var. Allah-u Teala o perdeyi alıyor. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala bunu görüyor, işitiyor ve biliyor. Aynı anda harekete geçiyor. O kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. Ondan nefret edenler ona karşı sevgi duymaya başlıyorlar. Bu perde alınmış olanlar ona karşı mutlak olarak sevgi duyarlar. Diğerleri ise şeytanın kesin terkinleriyle ona karşı nefret duyarlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, genel anlamda şeytanın tesir altındaki insanlar hep çoğunluktadır. Onun için insanların çoğu cehenneme gidecek. Böyle olduğu için de Allah'ın vazifeli kıldığı Resullerin hangi kavme gönderilirlerse gönderilsinler, onlar tarafından mutlaka reddedildikleri ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bir bir ardından göndeririz. Arası açılmadan, bir aralık vermeden bir bir ardından göndeririz diyor. Sonra ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hangi kavme Resul gönderirsek o kavimlerin hepsi bu Resulleri reddederler. Hep reddettiler diyor Allah'a göre. Hepsi geçmiş zaman. Gelecekteki reddedilenler de geçmiş zaman. Bize göre geçmiş zaman, gene geçmiş zaman Allah-u Teala için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhteva muhakkak ki en güzel ifade ediyor. Allah-u Teala'nın ilminde onun ihsanları, kişinin kalbindeki hikmeti alması, yerine ihfat koyması, kulaklığındaki vakayı alması, irşat makamıyla o kişinin arasında bulunan hicab-ı mesleği alması, bunların hepsi Allah'ın ihsanları. Bununla yetiniyor mu? Hayır, yetinmiyor. O kişinin kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah-u Teala Allah'a dönük hale getiriyor. Beşinci ihsan. Sonra ne yapıyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Altıncı ihsan. Sonra ne yapıyor? Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Altıncı insan kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Yani kalbin içine imanı sokuyor Allah-u Teala. Dokuzuncu insan. Öyleyse bu arada kalbin huşuya ulaşmasını da buna eklersek 10 tane ihsan alıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bana bir adım atın diyor Allah-u Teala, ben size 10 adım atarım. İşte bir adımı attık, mürşidimize ulaştık, önümüzü çöküp tövbe ettik. Arkasından Allah-u Teala bunu işitti, gördü ve bildi ve derhal harekete geçti. 10 tane ihsan verdi bize. Bu noktaya kadar bunların hepsi ihsandır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve mürşidimize ulaştığımız andan itibaren her şey değişir. Başımızın üzerine mürşidimizin, yani derin imamının ruhu gelip yerleştiği an her şey şekil değiştirir. Bir defa bu isimlerin hepsi bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak olan her hediye için nimet adını alır. İşte Allah'ın bu nimetleri bu noktadan itibaren gerçekleşecek. Üç nimet oldu burada. Birisi kalbin mührünün açılması, ikincisi kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, üçüncüsü kalbin içine iman yazılması. Allah'ın üç tane nimeti. Böyle bir dizaynda bu nimetlerin ışığı altında değerlendirme yapmak durumundasınız. Bunlar Allah-u Teala'nın nimetleri. Kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin dışarıya alınması, kalbin içine imanın yazılması, Allah'ın nimetleri. Sevgili izleyenler, bu olduğu için kişi nefis tezkiyesi yapabiliyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu azekâminhum ebeden ehada, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerimize olmazsa

diyerek bir adım attık. Allah Teala onun üzerine terah harekete geçiyor. Söylediğimiz işlemleri birer birer vücuda getiriyor. Her birisi Allah'ın bizi adam etmek için, bizi üst seviyeli sevgilisi yapmak için bizlere olan başlangıçta insanları sonra nimetleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahmet, fazl ve salavat hepsi Allah'ın rahmetidir. Hepsi Allah'ın nimetidir. Fazl ve salavat Allah'ın gönderdiği rahmetin dışındaki nurlardır. Ama hepsi Allah'ın katından kalbe ulaşır. İşte bu mümin üzere bir seyir takip ediyor işler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın başımızın üzerine koyduğu neşeli nuru bir nimettir. O ruhun başının üzerinde bulunan salah nuru, o da biz insanlar için bir nimettir. Allah'ın o kişinin üzerine gönderdiği bütün emirler, yani fazl, rahmet, salavat, sekinet, feyz, hepsi Allah'ın nimetleridir. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel de zikir yapar. Zikir yaptığı zaman mutlaka göğsüne kadar Allah'ın rahmeti ve fazla ulaşır. Ama bu rahmet ve fazl kalbin içine giremez sevgili izleyenler. Bu rahmet ve fazl kalbin içine giremediği gibi kalbe de ulaşamaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılması lazım. İşte Allah'ın ihsanı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği diye dileyene yaptığı ihsan, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah-u Teala'nın açmasıdır. Böyle bir düzende insan ruhunun Allah'a ulaşması, mürşide ulaştıktan sonraki 7 tane merhalede gerçekleşir. Nefsin tezkiyesine paralel bir gelişme katı, ruh açısından 1. katı, 2. katı, 3. 4. 5. 6. ve 7. katı aşmak, 7. katıdan da yatay bir yolculuk yaparak sitet-i müntaha'ya kadar ulaşmak, oradan dikey bir yolculukta ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bu bir betiridir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vuslata ermek, bu da Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nimetine dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşide ulaşınca 7 tane nimet birden veriyor. Neler olduğunu biraz evvel saymıştık. Her biri Allah'ın bir başka güzelliğini simgeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanoğlunun hayat yapısı içerisinde, hayat türküsü doğumundan ölümüne kadar söylenir. O bir türküdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün hücrelerinizin çıkardığı sesi duymuyorsunuz. Bütün hücrelerinizde devamlı bir titreşim söz konusudur. Bu titreşim kendi diliyle bir şarkının söylenmesidir. Allah'ın adının her zerrenizde tekrarı. Şu anda kainatta bütün noktalarda her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bulunduğunuz mekana dikkat edin. Gördüğünüz fizik sistem bakalım ötesi
görünmezdir.

0: Yani havayı göremezsiniz. Ama hava bir cisimdir. Boşlukta yer kaplar ve hava da bir gazdır. Gaz olduğu için de muhtevasında elektronlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir sistemi içerir. Öyleyse görmüyorsunuz diye havayı yok sayamazsınız. Her nokta Allah-u Teala'nın bir insanının mutlaka bulunduğu bir noktadır. Bütün elektronlar, bütün protonlar, bütün nötronlar, bütün atomlar hepsi birer birer Allah'ın ihsanlarıdır bütün insanlar için. Ama kim müşriğine ulaşırsa ihsanların hepsi nimet adını alır. Öyleyse Allah'ın nimetlerinin Allah-u Teala tarafından dizaynına beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsinin aynı hedefe yöneldiğini göreceksiniz. Bütün nimetler sizi mutluluk dünyasından mutluluk dünyasına geçirmek içindir. Bütün bu nimetler Allah'ın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini gösteren işaretler değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biz bir tek adım atıyoruz, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah hemen başlıyor. Ne yapıyor? Kalbimizdeki ekineti alıyor. Bir, yerine ihfat koyuyor. İki, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesir adlı perdeyi alıyor. Üç, kulağımızdaki makrayı alıyor. Dört, bitiriyor mu? Hayır. Kalbimizin içindeki, kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha sonra Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir hüviyeti de içeriyor. Bu açtığı nur kapısından içe bir güzellik yaşanır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kişinin mürşide ulaşması halinde Allah-u Teala hem kişinin kalbinin yönünü açacaktır, hem kalbindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır, yok edecektir, hem de kalbin içine iman kelimesini yazacaktır. O iman ki, o kelime ki kişi dışarıda ulaştıracak olan kişiye bir özelliğin sahibidir. Çünkü ancak o kelimeyle her şey gerçekleşir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu Hücret Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Allah'ın emirlerini değil de sizin taleplerinizi dinlemiş olsaydı, onları dikkate alsaydı, o zaman siz Allah'ın lanetine ulaşırdınız. Ama Allah size imanı sezdirdi. Kalbinize iman kelimesini koyarak, yani o imanı sevmenizi sağladı. İman kelimesinin muhtevasını. Sonra fıskı, küfrü Allah-u Teala size kerih kıldı. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala burada? Çünkü mürşidinize ulaştığınız anda fıskan da, küfürden de kurtulmuş oluyorsunuz. Onun için hatana size fıskı ve iskanı kerih kıldı diyor. Ne kadar basit, ne kadar muhteşem bir anlatım. Bu anlattığım şeylerden haberdar olmayan insanlar için Allah size fıskı, küfrü, kerih gösterdi sözü çok fazla bir şey ifade etmez. Fıskın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğini insanlar bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmedikleri için de bu ayetlerin anlamını verebilmeleri, ayetlerin arasındaki İlyas rabıtasını bulabilmeleri hiçbir zaman söz konusu değil. Eğer bize de Allah-u Teala öğretmemiş olsaydı, aynı şey bizim için de elbette geçerliydi. İşte bu sebeple İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığım için bir defa televizyonda Allah-u Teala'ya şükretmiştim de bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz fena halde işaretmişti bu söze. Demişti ki ilimsizliğe sevinmek olur mu? Biz de demiştik ki eğer ilimsizlik faydasız ilimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilim insana fayda getirecek yerde, onu Allah'a ulaştıracak yerde, onu mutlu edecek yerde faydasız ilim o kişinin mutsuz olmasına sebebiyet verir. İşte bakın şimdi size söylüyoruz, diyoruz ki Allah'a ulaşmayan cehenneme gider diyoruz. Faydasız ilmin sahipleri diyorlar ki Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Ki dilemek olsun. İnsanın ruhu ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır. İşte gördünüz mü faydasız ilmin sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın her söylediğine ters çıkan bir ilim bugün İslam ilminin yerini almış. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesini tarumar etmiş. Kimler? Yabani otlar. Gül bahçesinin güllerinin hayatını yok etmişler. İsterseniz deneyin. Bir gül bahçesi vücuda getirin. Bir yıl emek verin ona. Kıvamına ulaşsın. Sonra da onu bırakın yabancı tesirlere. Gül bahçesini yavaş yavaş otların sardığını göreceksiniz. Sarmakla kalsalar iyi. Bir süre sonra güllerin de hayat hakkı elinden alınacaktır. Yalani otlar arsızdır. Ve süratle çoğalırlar. Süratle asil olanların yerlerini alacaklardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıllar ve parazitler, ağaçlar görürsünüz, bir de bakarsınız etraflarında bir şeyler dolanmış sarımsaklar, sarmaşıklar ve ağacın içine soktukları vantuzlarıyla ağacın kanını, ağacın suyunu emmeye başlamışlar. Bir süre sonra ağacın kuruduğunu görürsünüz. İşte faydasız ilim bir ağacın üzerine çıkıp da ona hiçbir zarar vermeyen bir sarmaşık değildir. Faydasız ilim ağaca askıntı olan, o asalak olan ve ağacın öz suyuna hemen onun hayatına mal olan bir negatif muhtevadır. Öyleyse dikkat edin, 20 küsur yıldan beri bunları söyleriz. Hayır, 30 küsur yıl. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 37 yıl. Böyle bir dizaynda, bir muhteva tayininde dikkatli olun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın indinde her şeyi en güzele ulaştırmak söz konusudur. Eğer söz konusu olan şeytansa, o zaman da gene en kelimesiyle başlayan en kötüyle karşılaşacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah mutlu olmanızı ister. Etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği bütün şartlar aslında sadece sizin mutluluğunuz içindir. Ama siz onları anlayamazsınız. Fikir yapınıza, özellikle nefsinizin yapısına ters gelen her şey sizi sadece üzer. Ama o olgu sizin manevi olgunluğu kazanmanız için mutlaka gereklidir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyordu? Olaylar vardır sizi sevindirir. Onun için siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın size gönderdiği her şey, her emir bir nimettir. O nimetlerin kıymetini bilin sevgili izleyenler ve dinleyenler. O nimetler sizin için, Allah'ın size istediği yegane şey için, yani sizin mutluluğunuz için. Öyleyse Allah-u Teala sizin mutluluğunuz için kendisine düşenleri yapmış, size hayat vermiş. İnsanoğlunu şu dünya adı verilen gezegene indirmeden önce onu akılla, hayatla, ruhla, nefsle, reşidik vücutla donatmış. Nefsin afetleriyle, ruhun hasretleriyle. İşte böyle bir dizaynda insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanın muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada insanoğlunun Allah'ın önündeki en müstesna yere sahip olduğu çıkacak. İşte Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Yani sizi fıskı adı verilen, küfür adı verilen iki bataklıktan kurtardı. Ve kalbinizi size imanı sevdirdi. Ve kalbinizi bu iman, bu kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Aydınlık kıldı, süsledi. Yani nurlandırdı. Yani evvela nefs tezkiresini, sonra nefs tasfiyesini gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda oluşturmak, o sizin elinizde. Sakın faydasız ilmin sahibi olmaya aday olmayın. Ya da böyle bir şey yaparsanız arkasından asıl ilmi öğrenip de onunla karşılaştırabilmek için yapın. Ki dünya ilim standartını şu dünyada verilen gezegendeki İslam aleminin ilim standartlarını öğrenirsiniz. Sonra da Allah'ın doğrularını öğrenin ki faydasız ilimler faydalı ilmi birbirinden ayırın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için. Bu güzelliklerin muhtevasında insanlar var. Ne yazık ki mutluluk müessesesi insanlar tarafından bozulmuş. La rahate fid dünya sözü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmeye çalışılır. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey hiçbir zaman söylememiştir. Açıkça diyor ki benim söylediklerim tartışılacaktır. Kur'an'da olanlar sadece benim söylediklerimdir. Hiçbir söylediğim Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. O Kur'an-ı Kerim ki Allah-u Teala orada bütün insanların hem dünya saadetine ulaşmasını istiyor, hem cennet saadetine. Sizi dünya saadetine de cennet saadetine ulaştıracak olan şey, her iki saadetine ulaştıracak olan bir tek şey vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın nimetleri. Nimet. Yalnız nimetler sizin için hedefe ulaştıracak, çözüm icap ettirecek özellikler taşır. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey sizin içindir. Sizin için yaratılmış. Arkasında sadece ve sadece sizin mutluluğunuz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadete dikkatle bakın. Bu saadet ancak nimetlerle mümkündür. Yaşıt bir nimettir. Olmasa mutlu olamazsınız. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Başınız üzerindeki o mürşidin ruhu, devrin imanının ruhu bir nimettir. Allah-u Teala nimet olduğunu söylüyor. Sonra Allah'ın gönderdiği rahmeti, fazlı, salavatı hepsi birer nimettir. Sekineti, feyzi birer nimettir. Allah'ın yolunda olan insanlara verdiği ecir, manevi ücret, fevz, manevi mükafat, harf, sonsuz bir saadet hali, hepsi Allah'ın ayrı nimetleridir. Öyleyse ecr-ül azim, fevz-ül azim ve haz-ül azim salah makamının müntesiplerine, salah makamına erişebilmiş olanlara Allah'ın üç nimetidir. Bunlar bir kişinin salaha ulaştığının kesin delilidir. Tövbe-i Nasuh müessesesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bir tebliğ olayıyla karşı karşıyasınız. Orada sizin için irşat makamının sahibi olmak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bir muhteva var. O muhtevaya dikkat edin. İşte böyle bir dizayn söz konusu olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için şunu görüyorum. Allah'ın yolunda mutlu olmak isteyen insan için öylesine kolaylıklar koymuş ki Allah-u Teala. Şeytan da insanların gözüne öyle bir perde çekmiş ki insanlar bunu göremiyorlar. Bir müessese düşünün, iki ayrı yönü var. İnsanın şeytanla ilişkili tarafı, nefsinin kalbi. Bu nefsin kalbinde, şeytanla alakalı kesimde ne bir mühür, ne bir engel, hiçbir şey yok. Kapı ardına kadar açık. Şeytan oradan bütün karanlıkları nefsin kalbine devamlı gönderiyor. Herkesin nefsinin kalbine. Ama Allah'ın yoluna geldiğiniz zaman Rabbani yola, Rabbani yolda engel var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rabbani kapı mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş bir kalp kapısı. O mühürü açacak mı? Yine Allah'tır. Kalbinizdeki mühürün açılması elbette Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü mürşid din ruhu başınız üzerine gelmiştir. Artık nimet almaya başladınız. Bu birinci nimet. Sonra bir başka dizayn, nefsinin kalbinin içindeki küfür kelimesinin Allah-u Teala tarafından alınması belki de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Artık Allah'a göre de küfür hüviyetinden çıkıyorsunuz, mümin hüviyetine giriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda bir başka hüviyetten daha çıkış var. Dalaletten çıkış ve hidayete adım atış. Her birisi Allah'ın ayrı bir güzelliği. Ama hepsinin olgunlaştırıcı meyvesi hep nimet, hep nimet, hep nimet sevgili izleyenler ve dinleyenler. kıyasa mürşidinize ulaştığınız andan itibaren sizin kemal derecelerinde olgunlaşmanızı temin eden, nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini temin eden sistemlerin hepsi ayrı bir nimettir. Allah Teala o nimetlerle sizi dizayn etmiş. Kalbinize yazdığı iman kelimesi bir nimettir ki Allah'ın onu kalbinize yazmasıyla olgunlaşır. Bunu yazması için ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman ancak mürşidinize ulaştığınızda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecektir. İşte o zaman başınızın üzerinde bir nimet olduğunu idrak edeceksiniz. Salahın kulluk muhtevasını aşar da kölelik mertebesine ulaşabilirseniz Allah'ın kulu olduktan ötede Allah'ın kölesi olabilirseniz çok daha fazla şeylerden vazgeçmeniz icap edecektir bu. Netice mi? Çok daha büyük mükafatlara nail olmanız. Vazgeçtikçe Allah-u Teala her vazgeçtiğiniz negatif şey için size pozitif olarak mükafatını kat kat öder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda tahakkuk eder. Evvela şunu kesin olarak kendine oturtmalısınız. Allah mı? O sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla sever. Zaten o yüzden insanların çoğu mutsuz. Hep kendi iradelerinin, akıllarının, mantıklarının süzgecindeki mutluluk reçeteleriyle Allah-u Teala'ya ulaşırlar. Kimisi der ben zengin olursam mutlu olurum, Allah'tan servet diler. Kimisi etrafındaki insanlarla kavgalıdır, onlarla hoş geçindiğim takdirde mutlu olurum der. Bu konuda talepte bulunur Allah-u Teala'ya. Hiç kimsenin aklına gelmez ki o Allah'tır, bizi bizden daha iyi bilir. Ona dese ki ya Rabbi ben sana tabiyim. Benim için uygun olan neyse onu yap. Benim için uygun olan neyse bana da onu yaptır. Onu yaptırmam için yol göster. Onu uygulamam için yol göster. Bu Allah'a teslimin ilk adımıdır. Ne zaman ki kendinizden tamamen vazgeçeceksiniz. Ya Rabbi her şeyim senin, ben senin azatsız kölen olmak kararını aldım. Benim irademi bağla dediğiniz andan itibaren Allah-u Teala harekete geçer.
1: Bunu gerçek anlamda söylemeniz asıldır. Söylemediğinizi düşünelim. Dudaklarınızdan bunlar çıkıyor ama kalbinizde böyle bir olay yok. Allah-u Teala'nın tabiatıyla bunu gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü kalbinizden geçeni bilir, işitir ve görür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ne kadar ona teslim olabilirseniz sizi o seviyede bir mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan bütün imkanların sahibidir. Bütün hazineler onundur. Almadan vermek mi? Sadece ona mahsustur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun hedefinin, gayesinin sadece sizi mutlu etmek istediğini hiç unutmayın. Bütün sunduğu nimetler sizin için. Bana söyleyebilir misiniz? Siz Allah'a hangi iyiliği yapabilirsiniz? Veya kötülük yapmak isteyen bir şeytanın dostu Allah-u Teala'ya hangi kötülüğü yapabilir? Herkesin yaptığı şey ya kendisine iyilik etmektir ya da kötülük etmektir ama gene kendisine. Öyleyse biz sizi kendinize iyilik etmeye, bunun manası Allah'a teslim olmaktır, Allah'a teslim olmaya çağırıyoruz. Allah-u Teala sizin mutluluğunuzun yegane mimarıdır. Her şey sadece ona yardımcı olur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu tavsiyesini düşünün. Kendi başınıza buyruk olmak yerine neden Allah'a teslim olmayı hedef ittihaz etmiyorsunuz? Allah'ın nimetleri sizin Allah'a tesliminiz için temelleri oluşturur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a selam ve aleyküm.

عليهم وعلى الطالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman İrfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının 4 başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size
Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin etkisi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz hazırlam. Sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in
lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taat ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muslimler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından İçeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra İrfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademelerde insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor. Ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul erbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu ama irfanın sonu değil.
Öyleyse irfan, hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet de sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasıl olan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Serah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin İki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okül kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim, Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de
Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaybolup çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Kozmik beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman Hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya,
Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman nasıl tanrılardan kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman nasıl tanrısı yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Piri Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilir.

0: Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem nedir? Gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala

Dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah kulun sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları zahiri alemi de onun karşıtı olan berzah alemini de emr alemini de onun karşıtı olan zülmane alemi de gayb alemini de gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyini. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok.
İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilmin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabilir. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk, ilmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücutlu ibadet yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi.
o zaman gözyaşlarınız başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın acizini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzle ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risaletlerinde Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah-u Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah-u Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanlarının uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanlarının uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz.
ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar size ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla, Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak etkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminizde bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamınız var.
rızkınızı, sıhhatinizi size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız size Allah-u Teala teminat veriyor ki en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarma gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakıa koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimler, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimler onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

0: Evet, kayıt.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed ezbillahim ve şeytan acım. Elhamdülillahi ve abil alemin arrahmanirrahim. Sıratı al-mustakim, sıratı al-lazim, al-am tarihim, al-muhtarim, al-azim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah Teala bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz tövbe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tövbe müessesesi Allah'a inanan herkesin her zaman müracaat ettiği bir özellik taşır. Tövbe. Yapılan günahlardan Allah Teala'nın affını dilemek, Allah'ın affetmesini istemek. Öyleyse tövbe meselesine Allah'ın emrettiği açıdan baktığımız zaman kişinin Allah Teala'yı evvela Rab mevkine koyması kesindir tövbede. Tövbe pişmanlığın kesin olarak var olduğu bir dizaynı gösterir. Pişmanlık vardır. Kişi yaptığı bir günahın veya günahlarının bir kısmının affını diliyordur Allah-u Teala'dan. Allah'a inanıyor bu kişi. Ve günah işlemiş bu sebeple üzgün, huzursuz, Allah-u Teala'dan günahının affını diliyor. Ulaşabileceği en büyük af müessesesi Allah. Ve kişi acaba Allah-u Teala'dan af dilediği zaman, tövbe dilediği zaman Allah-u Teala tövbesini kabul eder mi? Onun işlediği günahı af buyurur mu? Bu Allah'a mahsus bir müessese ve seçim Allah'ındır. Tövbe dediğimiz zaman üç ayrı grupta tövbenin mevcut olduğunu görüyoruz. Bir, alelade tövbe. Bir insanın günahlarını, günah işlemesi, arkasından da Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi konusunda talepte bulunması olayı. İkincisi, irşat makamının önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbe 10 insanla gerçekleşirse, o zaman o kişinin bütün günahlarının affedilmesini sağlar, mutlaka sağlar ve Ayrıca bütün günahların sevaba çevrilmesini de sağlar. Üçüncü tövbe, Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit tövbe geçiyor. Üçüncüsü tövbe-i nasuh. Bir kişi salaha ulaştığı zaman yaptığı tövbe. Öyleyse üç tövbenin 28 basamaktaki yerlerine baktığımız zaman birincisi birinci basamaktan itibaren 14. basamağa kadar her noktada yapılabilen bir tövbe. İkincisi yolun yarısında 14. basamakta 28 basamağın yarısı 14 eder. 14. basamakta yapılan tövbe. Üçüncüsü 27. basamağın sonunda yapılan tövbe daha başka bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından yaptırılan bir tövbe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, günah işleyen bir insan günahları sebebiyle rahatsızlık hisseder. Bu rahatsızlığını gidermek üzere Allah'a müracaat eder. Günahlarının affını diler. Burada Allah Teala bir garanti vermiyor insanoğluna. Allah Teala'nın bu konuda iyimser görüşlere yol açabilecek olan bir beyanı var. Büyük günahları işleyenler bile Allah'ın affı konusunda Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala aynı zamanda şunu da söylüyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Aradaki farkları anlıyor muyuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şeytan bütün insanlara sen Allah-u Teala'dan af dilediğin zaman Allah senin günahını mutlaka affeder diye bir tuzak hazırlamış. Muradı ne? Muradı Allah-u Teala beni nasıl olsa affedecek diye insanların devamlı günah işlemeleri ve böylece mutlaka iblisle beraber, şeytanla beraber onların da cehenneme gitmesi. Sevgili kardeşlerim, İblis sadece bir tek şey ister. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme götürmeyi ister. Öyleyse İblis'in bu dizaynına dikkatle bakın. O bütün insanlardan nefret eder. Hiçbir insanı sevmesi mümkün değildir. Kime hangi şeytanlığı öğretmişse onu daha çok yoldan çıkarmak içindir. Dünyanın zevklerine daldırmak içindir. Ve Allah'tan uzaklaştırmak içindir. Ve asıl hedefine ermek içindir. O insanları cehenneme kendisiyle beraber ulaştırmak. Öyleyse asırlarca öncesine, binlerce yıl öncesine Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı devreye bakalım. Allah-u Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam için ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler secde etmişler. Ama iblis yani şeytan secde etmemiş. İblisin secde etmemesi üzerine Allah-u Teala ona diyor ki ey iblis seni secde etmekten men eden nedir? Huzurumdan kovuldun ve kafirlerden oldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis de diyor ki, Ya Rabbi, sen beni dumansız ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Toprak necistir, ben ondan üstünüm. Allah-u Teala'nın böyle söylemesine, İblis'in böyle söylemesine karşı söylediği şey, sen benim emrime itaatsizlik ettin ve kafirlerden oldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis bunun üzerine Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin yollarını keseyim. Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturayım. Ve onların sana ulaşmalarını, hidayet ermelerini engelleyeyim. Onları delalette bırakayım. Eğer bana bugün bana verdiğin yetkileri, bugüne kadar bana verdiğin yetkileri almaksızın bu imkanı veriyorsan, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis'in bu söylediği

Onun genel stratejisi insanların sıratı müstakim üzerine oturmak. Yani insanların sıratı müstakime ulaşmalarını engellemek. Ve böylece onları delaletteler zaten bütün insanlar doğuşlarından itibaren hep delalette bırakmak. Kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte İblis bütün insanlara bir takım masallar anlatır. Ve insanların büyük kısmı da bu yalanlara inanırlar. Der ki İblis, Allah-u Teala ne diyor? Büyük günahlar işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Öyleyse sen hangi günah işlersen işle Allah Teala ümidini kesmeni istemiyor. Senin günahını mutlaka affedecek. Onun için sen günahları işlemeye devam et. Zaten biliyorsunuz ki şeytan nefsimizin afetlerine tesir edebilir sadece. Nefsimizin afetlerinde öfke var, kin var, intikam var, düşmanlık var, nefret var. Bunların hepsine karanlıklarla temsil edilen bütün bu afetlere iblis tesir edebilir. İblisin tesiri herkeste ayrı ayrı tecelli eder. Ama bütün gayretiyle insanları günah işlemeye sevk etmeye çalışır. Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını sağlamaya çalışır. Bu şekilde günah kazandırmaya çalışır insanlara. Allah neyi yasak etmişse onu da işletmeye ve bu şekilde günah kazandırmaya çalışır. İnsanların inandığını düşünelim. İblise ne yapacaklar? Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Nasıl olsa Allah büyük günahları bile affettiğine göre benim namaz kılmamışım, oruç tutmamışım, zekat vermemişim, hacca gitmemişim, zikir yapmıyorum. Benim günahlarım Allah Teala, bunlar büyük günahlar sayılmaz. Bir adam öldürseydim o büyük günah olacaktı aklına göre. Bunlar büyük günahlar sayılmaz. Öyleyse ben günahları işlemeye devam ederim. İnsanların çoğu da zaten benim gibi diyor kişi. Böyle diyen bir insan ne yapacaktır? Bütün günahları işlemeye devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Yasak ettiği fiilleri işlemekte de hiçbir beis görmeyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseyi dikkatle yerli yerine oturtun. Allah'ın günahları affetmesi veya affetmemesi söz konusu. Affeder mi? Bir garanti vermiyor. Çünkü büyük günahları işleyenler bile benden ümitlerini kesmesinler diyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma günah güvendirmesin diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın hangi şartlar içinde işlenen günahları affedebileceği hususu yeni noktalara doğru bir ufuk çiziyor. Bir insan yaptığından büyük pişmanlık duyduğu takdirde aynı fırsatlar kendisine verilse bir daha o günahı gerçekten işlemeyeceğine inanç getirmesi halinde içinde o günahı işlediğine dair duyduğu
derin pişmanlıkla, tazarru ile, niyaz ile Allah'a dua etmesi halinde ve o günahı bir daha işlemeyeceğine kesin karar vermesi halinde. Allah için geçerli bir sonuca ulaşması mümkündür. Allah Teala görse ki o kişi gerçekten ciddi bir pişmanlığın içinde o günahı hasbelkader işlemiş ama bir daha işlememek konusundaki kesin bir niyetin sahibi, derin bir pişmanlık ve Allah'a tazarru ve niyaz, gerekten bir affetme talebiyle Allah'a müracaat ediyor kişi. Kişi, belki buradaki en önemli faktör, günahı işlememeye azmetmiş. Azmini, iradesini, o günahı bir daha işlememek istikametinde kesin şekilde ortaya koymuş.

Allah'ın muhtemeldir ki böyle bir günahı affetmesi söz konusudur. Ama hiç kimse hiçbir zaman bunu garanti edemez. Ayrıca insanlar emin de olamazlar. Gerçekten azmetmiş midir aynı günahı bir daha işlememeye? Aynı fırsat karşısına çıkarsa acaba aynı günahı yeniden işlemeyecek midir? Hiç kimse bunu kendisine bile garanti edemez. Öyleyse Allah Teala affedebilir de affetmeyebilir de işlenilen günahları. Peki olay böyleyse Allah Teala'nın affetmesi veya affetmemesi ikisi de geçerliyse Allah Teala bir garanti vermiyorsa o zaman acaba günahları affettirmek için başka bir yol yok mu? Var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, başka bir yol var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması hali. Ne olur? O kişi Allah Teala tarafından seçildi. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah rahim esmasını tecelli etti. Gözlerindeki ekinleti aldı, kulaklarındaki vakrayı aldı o kişinin, kalbindeki ekinleti aldı, yerine ihfat koydu. Kalbine hidayet koydu, kalbine ulaşıp, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişiyi huşuya ulaştırdı ve ona mürşidini gösterdi. Bu 10 tane ihsanla kişi irşat makamına ulaştı ve tabi oldu. Tövbe etti, el öptü ve tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Bir günahını, iki günahını, üç günahını affetmek değil. Bütün günahlarını affetmek değil. İki katı. Bütün günahlarını Allah Teala affediyor. Sonra bir defa daha affediyor. Yani o kişinin günahlarını Allah sevaba çeviriyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi olayı. Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde onlar günah işleyenlerdir. Günahları dereceleri giderek artar. Onlar cehennemde olacaklardır. Buyuruyor Allah Teala. Azapları da arttırılacaktır diyor. Sonra 70. ayet-i kerimede diyor ki Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve aminü salihata yani nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefs tezkiyesi yaparsa,

Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a geri döndürülür. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde, o kişinin tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a geri döner diyor. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Bütün günahları Allah Teala affediyor, yetmez, sevaba çeviriyor. Özelliği ne konunun? Konunun özelliği kişinin 10 tane Allah Teala'dan demin saydığımız 10 tane ihsanı alarak Allah'ın tayin ettiği mürşidine ulaşması ve o mürşidin önünde tövbe etmesi. Bu ona tam 10 tane nimet kazandırır. Bunlardan birisi de günahların sevaba çevrilmesidir. Hangi nimetler? Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Artık ona zünvani ilimler tesir edemez. Başının üzerine artık o bir muhafız taşımaktadır. Allah-u Teala'nın ikinci nimeti o kişinin kalbinin, nefsinin kalbinin mühürünü açmaktır. Üçüncü nimeti kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarıya almaktır. Dördüncü nimeti o kişinin kalbinin içine imanı yazmaktır. Kişi böylece bu tövbeyle mümin olmak şerefine erer. Başının üzerine de devrin imamının ruhu bir muhafız olarak gelir, yerleşir. Ne büyü, ne hüddam, ne de şeytanın herhangi bir zulmani ilmi ona tesir edemez. Demek ki bu tövbe evvela kişiyi çok önemli bir noktaya ulaştırıyor. Mümin kılıyor. Ve sonra Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Bu Allah'ın beşinci nimetidir. Bundan sonra kişilerin hidayet üzere olmaları söz konusudur. Kişi hangi insan 10 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği yaşat makamına ulaşır da önünde diz çöker, tövbe ederse, o zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Yani kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olur. Ve o kişi dalaletten kurtulur. Üç ayrı cephede birden hidayet üzere olur. Hidayet ehli olur. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Dalalette değildir. Hidayete ulaşmıştır. Hidayetin içindedir artık. Hidayete ermemiştir. Önce ruhunu Allah'a ulaştıracak. Birinci hidayete erecektir. Allah'a ruhun ulaşmasıyla sonra fizik vücudunu ahsen kılarak, muhsin kılarak Allah'a teslim edecektir. İkinci hidayet.
Birincisi 22. basamakta, ikincisi 25. basamakta gerçekleşir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. Üçüncü defa hidayet ehli olacaktır. Nefsi tasfiye olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Daha sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecek. Dördüncü defa hidayete erecektir. Öyleyse bu tövbe kişiyi hidayete başlatıyor. Onun için Allah Teala Furkan 71'de onlar diyor, o kişiler, yani onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a geri dönenler diyor. Allah'a ulaşırlar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günü dostlarım. Öyleyse birinci tövbeyle mukayese edildiği zaman bir günah veya birkaç günah hakkında Allah'tan günahlarının affedilmesi talebinde bulunanların önünde hiçbir garanti yok. İnsanlar da zaten bu konuda ne yapacaklarını iyi bir şekilde bilmiyorlar. Affedilmesi

But he said, bu noktada 14. basamakta kişi bir defa ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Günahlarının affedilmesinin ötesinde sevaba çevrilmesi söz konusu olmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Öyleyse günahların affı söz konusu olmuş mudur? İki defa olmuştur. Hem Allah onun günahlarını affetmiştir, hem de sevaba çevirmiştir. Seyyiatlerini hasenata çevirmiştir. İşlenen günahlar karşısında kaybettiğimiz dereceler veya başka bir adıyla kazandığımız negatif dereceler, nakıs dereceler, eksi dereceler, biz günah işledikçe oluşurlar. Ve böyle bir dizayn içerisinde günahlarımızın işlemesi söz konusudur. Kim irşat makamına ulaşırsa, Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi için onların günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Allah Teala diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, tövbe etselerdi, Allah'tan af dileğinde bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların affını talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine sahabenin bütün günahlarını Allah Teala affedecek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedecek, günahlar sıfır kodunun altına düşmüş. Ne kadar günah varsa o kadar kişi sıfırdan o kadar aşağıda. Allah Teala affediyor, sıfıra rica ediyor her şeyi. Günahları affettiği zaman sıfırlanıyor günahlar. Bir defa da affediyor, bu sefer de sevaba çeviriyor. Sahabenin talebi üzerine af, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine ikinci af. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu talebinin kabul edilmesi haline Allah Teala şefaat diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamıdır, şefidir, şefaat sahibidir. Ve şefaati dünya üzerindedir. Ve o şefaatin muhtevası içinde sonuca gitmek söz konusu olmuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati. Bu tövbe sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında şefaat meclisini oluşturuyor. İkinci af, yani günahların affedildikten sonra sevaba çevrilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine gerçekleşmiş oluyor. Allah'ın sahabenin talebi üzerine mutlaka böyle bir tövbedir. Bu talep, talebin oluşması, bütün günahların affedilmesi o kişinin ruhunu Allah'laştırmak üzere irşat makamına ulaşması ve 10 tane İhsanla ulaşması halinde

geçerlidir. Allah'la sahabe arasındaki ilişkide günahların iki defa affedilmesi mağfiret adını alır. Günahların sevaba çevrilmesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sahabe arasındaki ilişkide ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'tan dilediği affın ikinci affın Allah Teala tarafından kabul edilmesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile sahabe arasındaki ilişkilerde şefaat adını anır. Allah Teala günahları affediyor. Sahabenin talebi üzerine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine bir defa daha affediyor. Allah Teala burada 14. basamaktaki bu tövbe ile kişinin cehenneme gitmesini önlemiştir. İki sebepten önlemiştir. Birincisi, o kişinin bütün günahlarını affetmekle kalmamış, sevaba çevirmiştir. Yani kişi o anda hiç günahı olmayan birisidir. Biz insanlar annemizden doğduğumuz zaman günahsız olarak doğarız. Ama sevabımız da yoktur. Sevabımız da günahımız da sıfır noktasındadır. Ama ne kadar çok günah olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dileyen, ve 10 tane insanla müşriğine ulaşan bir insan, Allah Teala talebini kabul ettiği zaman onun bütün günahları affedilir ve sevaba çevrilir. Burada özel bir durum oluşmuştur. Günahların sevaba çevrilmesi, yani mağfiret. Öyleyse bir işlevle karşı karşıyayız. Allah Teala demek ki günahları affediyormuş. Peki garantili olarak mı affediyor? Evet, garantili olarak affediyor. Kim diyor tövbe ederse ve mümin olursa. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor ve mümin olmanın vasfını vermiş. Nefs tezkiyesi yaparsa kişi, amel-i salihat, nefsi ıslah edici ameli gerçekleştirebilirse. Bir insan nerede mümin olur? Burada. Allah'a göre mümin kimdir? Kalbinde 7 tane kalp şartı oluşmuş bir kişidir. Kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı kişi mümindir. Mümin, imanın sahibi anlamına geliyor. Kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması ise 14. basamakta gerçekleşiyor. O zaman Allah Teala o kişinin Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre günahlarını sevaba çevirir. Kimlerin? Mümin olanların ve nefs tezkiyesine başlayanların. Zaten nefs tezkiyesine başlayabilmek mümin olmanın temelini teşkil eder. Müminlerin dışında hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamıştır. Kalbindeki ekinliği alıp yerine ipat koymamıştır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiştir. Çevirmezse o kişinin nefs tezkiyesi yapması, amel-i salat yapması mümkün değildir. O kişi ben müminim dese de diliyle
Allah'ın katında bir kıymeti yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunlarına bakmamız lazım. Allah'ın kanunları bir kişi 10 insanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, onların başının üzerine Allah devrin imanının ruhunu gönderiyor. Ve bu ruh o kişiye, o kişinin ruhuna diyor ki, senin Allah'a geri dönme, Allah'a mülaki olma zamanın geldi. Vücudu terk et. Ve ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücudun içinde değil ama dışında devrin imamının ruhu görev alıyor. O kişi artık bir muhafızın sahibi ve o kişi devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için kalbine iman yazılıyor. Bu sebeple mümin oluyor. Mücadele 22. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir buyuruyor Allah Teala. O zaman. Tabiiyet 10 tane insanla gerçekleştirildiği takdirde Allah'ın katından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ve gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İşte o zaman kişi mümin oluyor. Kalbinin içine iman yazılan kişi. Allah Teala diyor ki, onlar ki dilleriyle müminiz derler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalplerinde iman kelimesi yoktur, yazılmamıştır diyor. Onlar mümin değillerdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müminler kimler? Kalplerine iman yazılanlar. Kalbin 7 tane kalp şartı var. Kalbin içindeki ikinliği Allah alacak. Bir, kalbin içine ihbat koyacak. İki, kalbine ulaşacak kişinin hidayet koyacak. Üç, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Dört, kişiyi huşuya ulaştırıp kalbinin mührünü açacak. Beş, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak. Altı, kişinin kalbinin içine imanı yazacak. Yedi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu yedi şartın sahibi olan kişi mümin olmuştur. Tabiatıyla o kişi yedi senede inanç şartının sahibi olmak mecburiyetinde. Allah'a inanacak, Resullerine inanacak, Allah'ın kitaplarına inanacak, Allah'ın meleklerine inanacak, bazı badel mevte, ölümden sonra ruhunu tekrar Allah'a döndürmeye inanacak. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsten kaynaklandığına inanacak. Ve ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılması gerektiğine, bunun bir farz olduğuna inanacak. Böylece 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartıyla kişi mümin olacaktır. Aynı anda 3 de vasıf şartı oluşur. Kişi 3 ayrı cepheden birden hidayet üzere olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinde olur.
Artık ruh hidayet üzeredir. Hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir ama hidayete adım atmıştır. Nefs tezkiyesine başlar. Tezkiyeyi ve tasfiyeyi tamamlayana kadar adım adım hidayete yaklaşacaktır. Hidayete ermemiştir ama hidayete adım atmıştır. Hidayet üzeredir artık. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, ebedi nefsin tezkiyesine paralel olarak aynı oranda o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Bu da o kişinin hidayet üzere olmasıdır. Fizik vücudun hidayet üzere olması. İşte bu üç şartla birlikte o kişi mümindir. Mümin olmanın bir diğer standardı da kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Amel-i salata başlamasıdır. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki müminler onlardır ki onlar amel-i salihat yaparlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaklar diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende mümin olma standartları kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi açısından son derece önemli. Çünkü tabi olup da mümin olanlar için geçerli olay. Ve nefs tezkiyesine başlayanlar için geçerli. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesine başladığı için de mümin olanlar için geçerli. Böylece görüyoruz ki bir insan felaketten kurtulduğu takdirde geçerli. Çünkü ancak hidayet üzere olan bir insan kalbine iman yazılandır. Peki bu tövbe kişiye onun bütün günahlarının affedilmesini ve sevaba çevrilmesini sağlar. Öyleyse birinci kavramdaki bir insanın günah işledikçe Allah-u Teala'dan tövbe ederek af dilemesi halindeki tövbenin hiçbir garantisi olmamasına karşılık bir insan eğer 10 tane insanla müşteri ulaşır da tövbe ederse o zaman o kişinin bütün günahları affediliyor, sonra bir defa daha affediliyor, yani sevaba çevriliyor. O kişinin cennetini Allah-u Teala garanti ediyor. Sadece bununla mı? Bütün günahları yok olduğu ve yerine sevaba çevrildiği için mi? Hayır. Allah-u Teala aynı zamanda bütün müminler için bir garanti vermiş. Onların başlangıçta yaptıkları her sevaba karşılık Allah-u Teala 10 katını verirken tövbe ettiği anda söylediğimiz standartlarda bir tövbe olacak. Mümin kılacak kişiyi. O zaman kişinin bir derecelik sevabına karşılık kazandığı derece 10 kat olmayacak, 100 kat olacak. Kişi nefsi emmarede. Sonra nefsi levamede 200 katına çıkacak. Mülkime, mutmainine, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruhu gök katlarını birer birer aşarken 7 tane gök katına çıkacak, Allah'a ulaşacak ruh. Her katta yüzer yüzer artan sevaplar 1'e 700'e yükselir. Bu tövbenin sebebidir. İhsanla mürşidin önünde yapılan tövbenin sebebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat ihsan etsin. Bu irşat makamının önünde yapılan tövbenin tabii neticesi. Kişiyi bir yere ulaştırmış oluyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda
Allah'ın ihsan buyurduğu şey muhakkak ki hepiniz için en güzelini oluşturur. Bire onken bire 700'e çıkmak bu tövbenin tabii neticesidir. Peki başka bir tövbe daha var mı? Evet, tövbeyi nasuh var. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Allah da size nur versin ve onunla yürümeye başlayın. Nasuh tövbesi öyle bir tövbe ki bir daha değiştirmesi mümkün değil. İnsanlar içki içmeye tövbe ederler, sigara içmeye tövbe ederler. Sonra bakarsınız bir süre sonra tekrar başlamışlar. Neden? Çünkü tövbelerinden onları alıkoyacak olan şartlar yok. Nefsteki bütün afetler duruyor. İptilalar duruyor. Sigara iptilası, içki iptilası o kişinin tövbe etmesine rağmen onun tövbesinden kişiyi alıyor, tövbe standartlarının dışına çıkartıyor. Ve kişi gene günah işlemeye başlıyor. Ama tövbe-i nasuh öyle bir tövbedir ki bir daha bozulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bir kişi daimi zikre ulaşmadıkça ve 8 mertebe kalbi daimi zikre ulaşıp da tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 8 mertebe müzeyyen olmadıkça o kişi tövbe-i nasuha davet edilmez. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur, hikmet sahibi olmuştur, kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır, hikmet sahibi olmuştur, hayır sahibi olmuştur ve bu kişi aynı zamanda Allah'ın bütün söylediklerini işiten bir özelliğe kavuşmuştur. Allah'la tezekkür eden birisi olmuştur. Böyle bir standart söz konusu. Ve o zaman nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra artık o kişinin bir daha günah işlemesi, tövbesini bozması mümkün değildir. Neden? Tövbesini bozabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Nefsindeki afetlerin şeytanla birlikte tövbeyi bozma konusunda ona devamlı talepte bulunması lazım. Ama yok. Bütün afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Üstelik de kalbi 8 mertebe müzeyyen olmuş kişinin. Artık tövbesini bozması mümkün değil. Ne zaman tövbe bozulabilir? Eğer kişinin kalbinde afetler varsa, şeytan bu afetlere tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. O afetlere tesir etmek yoluyla kişiyi tövbesine rağmen tövbesini bozdurarak aynı günahı tekrar tekrar işlemeye sevk eder. Öyleyse eğer yoksa, nefsinin kalbinde afetler yoksa kişinin, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Şeytan o kişinin elinde sadece bir esirdir. Ona hiçbir kötülüğü yaptıramaz. Ve Allah'ın bir emrini yerine getirmekten men edebilir o kişiyi. Ne de Allah'ın bir yasak ettiği bir fiili onun işlememesine mani olabilir. Yani ona işletebilir. İkisini de beceremez, yapması mümkün değildir. Çünkü şeytanın nefsindeki afetler tamamen yok olduğu için o kişiye tesir etmesi mümkün değildir. Tövbe-i Nasuh bu sebeple İhlas makamının sonunda o kişi kalp gözüyle 7 tane gök katını ve 7 tane gök katının yedincisinin en üst noktasını Sitre-i Münteha'yı
görmesi halinde tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala'dan tarafından. Tövbe-i nasuhla salah makamının sahibi olur. O kişinin zikri burada daimi zikirden külli zikre geçer. Daha sonra da salah makamının 5. mertebesinde külli zikir tesbihe dönüşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tövbe-i nasuhtan sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verir. O kişinin başının üzerinde artık nur vardır. Hem kalbi %100 nurlanmıştır, hem de başının üzerinde bu nur oluşmuştur. İçi dışı nur olur kişinin tövbe-i nasuhtan sonra. Ve 4 mertebe daha müzeyyen olması halinde kişinin Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhtan sonra o kişinin irşat makamına teslim olduğu andan itibaren işlediği günahlar örtülür. 2. mertebede, 3. mertebede örtülen o günahlar sevaba çevrilir. 4. mertebede ise kişi irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki günahların affı konusu 1. tövbede, 14. basamaktaki tövbede kişinin o güne kadar işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmişti. Tövbe-i nasuhta ise o kişinin tabiyetinden sonra işlediği günahlar ondan sonraki 4 mertebede gene sevaba çevriliyor. Her kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederek en üstün noktaya gidiyor, insanı kamil hüviyetine ulaşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın indinde 3 tane tövbe var. Alelade tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbe, 10 tane ihsanla yapılan tövbe ve Allah'ın önünde yapılan tövbe-i nasuh. Allah-u Teala'nın hepinizin tövbelerini kabul buyurmasını, hepinizin bütün günahlarını sevaba çevirmesini ve hepinizi tövbe-i nasuha davet etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah-u Teala bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah Teala'ya hamdolsun ki yeni bir gün, yeni bir sohbet, yeni bir beraberlik, bir Ramazan akşamının doyumsuz güzelliğinde. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki gene beraberiz. Konumuz Ramazan sohbetlerinden hikmet. Sizlerle hikmeti paylaşmak istiyoruz. Allah Teala buyuruyor, Allah hikmeti dilediğine verir. Ama kime hikmet vermişse ona büyük hayır verilmiştir. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hikmet daimi zikre ulaştıktan sonraki safhadır. Kişinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Bütün afetlerin yerini ruhun hasletleri almıştır. Faziletleri almıştır. Bu sebeple kişinin nefsi de ruhu gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemez. O zaman ne olur? Kişi bir defa daimi zikirdedir. Daimi zikirde olduğuna göre her an zikri sebebiyle Allah-u Teala'dan bir şeyler kazanacaktır, derecat kazanacaktır. Zikri boyunca devamlı derecat kazanacaktır. Bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Başka emirlerin yerine getirilmesinde zikirde o anda zaten zikretmekte olduğu için kazandığı derecelere bir de Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi sebebiyle kazanılan dereceler de ilave edilecektir. Sonra o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeyecektir. Şeytanın her davetinde işlememeyi başardığı her olayda, şer olayda, Allah'ın yasak ettiği fiilde kişi gene derecat kazanacaktır. Bir defa daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanması söz konusu olduğu cihetle bu kişi devamlı hayrın sahibi kılınmıştır. Nedir hayır? Hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Kazandığımız bütün dereceler hayrın işaretlerini taşır. Hayrı temsil ederler. O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra yaşadığı sürece kesintisiz olarak daimi zikri devam ettirecektir. Ve bu sebeple hayatının her saniyesinde derecat kazanacaktır. Öyleyse hayrın sahibi kalınmıştır. Hikmetin yerine bakalım beraberce. Hikmet 28 basamağın neresindedir? Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah bizi seçer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Dördüncü basamakta Allah rahmetini tecelli eder. Beşinci basamakta gözlerimizdeki icabı mesreyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta
kalbimizdeki ekinliği sağlar ve yerine hikmet koyar. Hikmet sahibi olduk mu? Hayır. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikretmeye başlarız. 12. basamakta Allah'tan gelen nurlardan rahmet kalbimize yerleşmeye başladığı için %1, 2 nispetinde huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. 13. basamakta Allah bize mürşidimizi talebimiz üzerine mutlaka gösterecektir, gösterir. 14. basamakta irşat makamına ulaşırız. 10 tane ihsanla. İşte bu saydıklarımızın her biri birer ihsandır. Allah Teala'nın gözlerimizdeki hicab-ı mesuliyeti alması, kalbimizdeki ekineti alması, kulaklarımızdaki vakfayı alması, göğsümüzden kalbimize nur yolu açması vesaire vesaire. 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşırız. 10 tane ihsanla ulaşmak gerçekleştiği için Allah Teala bize o noktada 10 tane de nimet verecektir. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelecektir. Birinci nimet. İkinci nimet. Allah kalbimizin mührünü açacaktır. O ana kadar kalbimiz mühürlü ve içinde küfür yazıyor. Üçüncü nimet Allah-u Teala'nın. Kalbimizde iman kelimesini yazacaktır. Öyleyse aslında dördüncü nimet olması lazım bunun. Tekrar edelim. Birinci nimeti devrin imamının ruhunun başımızdan gelip yerleşmesi. İkinci nimeti kalbimizin mührünü açması. Üçüncü nimeti kalbimizdeki küfür kelimesini dışarıya alması. Dördüncü nimeti kalbimizin içine imanın yazması. Beşinci nimeti bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Yani ruhun hidayet üzere olması. Yedinci nimeti nefsimizin nefs tezkiyesine başlaması. Afetlerin azalarak yerine fazılların nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlaması. Allah'ın sekizinci nimeti fizik vücudumuz nefsimizin kalbindeki nur birikimine paralel olarak şeytanın hakimiyetinden kurtulup şeytanı kullanmaktan kurtulup kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Dokuzuncu nimeti Allah Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar ve daha sonra ise bu 1'e 100'ler 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar yükselecektir. Ve 10. nimeti rahmetle fazıldan başka rahmetle salavat da göndermeye başlar zikir yaptığımız zaman Allah Teala göğsümüzden kalbimize. 10 ihsan ve 10 nimet aldık ve 14. basamaktayız. Hikmete ulaştık mı? Hayır, ulaşmadık. İkinci 7 basamak tamamlandı. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Neye paralel olarak Allah'a yaklaşacaktır? Nefsimizin tezkiyesine paralel olarak. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmareyi ifade eder. Nefsi emmare. Ruhumuz birinci güpetine ulaşır. Bir daha %7 nur birikimi. Nefsi levvame. İkinci gökkatında ruhumuz. Bir daha %7 nur birikimi. Nefsi mülkime ruhumuz. Üçüncü
gök katında. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Nefs-i mutmainne 4. defa izlediğin o birikimi doyuma ulaşıyoruz. 4. gök katında ruhumuz. 5. gök katında ruhumuz nefsi mardiye, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. 5. defa izlediğin o birikimi. 6. defa izlediğin o birikimi Allah da bizden razı oluyor. Nefsi mardiye ruhumuz 6. gök katında. Ve 7. defa izlediğin o birikimi nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin kalbinde başlangıçta kazandığımız %2 huşuda oluşan rahmetle birlikte %49'da fazıl, %49 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir nur karışımı nefsimizin kalbini yarıdan daha fazla işgal etmiş durumda. Şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken şeytanın şu andaki hakimiyeti %49'a düşmüş durumda. Öyleyse bu noktada artık şeytan duruma hakim değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. 21. basamaktayız. Ruhumuz 7. gök katına ulaşır. 7. gök katın 7 tane alemini geçer. Ve Sitret-i Münteha'dan varlıklar aleminin İnce ilahideki en yüksek noktasından Allah'a doğru yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamaktayız. Vuslat olayı tahakkuk etti. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Nefsimiz yolun yarısını aştı. Yani tezkiye oldu. Nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaştı. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 21. basamak. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. 22. basamağa ulaşırız. Hikmete ulaştık mı? Hayır, ulaşmadık. 3. 7 basamakta tamamlandı. Biliyorsunuz ki İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Kainatın tek dinidir. Halif dinidir. Ve 3. %7 nur birikimiyle ruhumuzun Allah'a verdiği misak gerçekleşti. Ama biz hikmete henüz ulaşmadık. Ruhumuz Allah'ın zatında yok oldu, ifna oldu. Fena filan makamındayız. Velayet makamlarının birincisindeyiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar bu makamda yükselir. Sonra beka makamı, Allah Teala bize bir taht ihsan eder. O tahtın üzerinde ruhumuz vaki olur. 2. defa %7 nur birikimi, affedersiniz %10 nur birikimi, %61'den %71'e ulaşır kalbimizdeki nurlar. Sonra zikrimiz günün yarısını aşar. Açtığı noktadan itibaren zühd makamının sahibi oluruz. Bu makamda nurlar %71'den 81'e kadar devam eder. %81 nurda fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanır. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi ve muhsinler makamına geldiğimizi işaret eder. Ruhumuz 22. basamakta, fizik vücudumuz da 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Hikmet sahibi olduk mu? Olmadık. Bu basamaklar boyunca Allah Teala'nın
üç tane yakininden sadece birincisindeyiz daha. Birinci yakin, ilmel yakin, hala aynen yakinin sahibi olmadık, hikmetin sahibi olmadık. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerini anlatan Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Allah'ın ayetleri bizlere okundu, anlatıldı. Nefsimiz tezkiye oldu. Birinciydi basamak, Allah'ın ayetlerinin anlatılması. İkinciydi basamak, birinci ve ikinciydi basamaklar, Allah'ın ayetlerinin anlatılması. Geçtik. Nefsimiz tezkiye oldu. Üçüncü yedi basamağı da gerçekleştirdik. Ve kitabın öğretilmesine girdik. Nefs tezkiyesi tamamlandıktan sonra fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muslimler makamı, bu dört makam kitabın öğretilmesidir. Yani Kur'an'ın ruhuna burada girdik. Bu dört makam, fena, beka, züht ve muhsinler makamları ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Aslında ilmel yakinin standartlarının devam ettiği ortam, kalp gözünün ve kalp kulağının açılmadığı, İrfanın mevcut olmadığı bir sahayı ifade eder. 21. basamağa kadar böyle gelinir. Ama vuslattan sonra her an kişinin kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması mümkündür. Kişi bu noktadan itibaren muhtemeldir ki irfan sahibi olacaktır. Kalp gözü açılan herkes İlmin ötesine geçmiştir. Kalbindeki basiret hastası, basar gözünün çalışmaya başlaması sebebiyle basiret sahibi olmuştur kişi. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda ifade ediyor. İlmel yakin aslında 21. basamakta tamamlanmıştır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar ilmel yakinden sonra aynel yakine, hikmete bizi ulaştıracak olan bir köprüdür. Bu köprünün kalp gözümüz açılmadığı sürece yakınlığı ilmel yakin iledir. Bu köprünün kalp gözümüz ve kalp kulağımız açıldıktan sonraki yakınlığı ise aynel yakin iledir. Ama kalp gözü ve kalp kulağının açılması kişi daimi zikre ulaşmadıkça onu hikmet sahibi kılmaz. Öyleyse bu dört makamda Kur'an'ın dört tane ruhuna girilir. Fena makamında birinci ruha, beka makamında ikinci ruha, züht makamında üçüncü ruha, muhsinler makamında dördüncü ruha girilir. Ve bundan sonraki olay hikmetin öğretilmesidir. Beraberce bakalım Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde. Ne diyordu Allah-u Teala? Diyordu ki Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm.
Ve yuallimüküm kitabe vel hikmete ve yuallimüküm maalem tekün talemun. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala resullerini hikmetini tamamlamak için gönderdiğini ifade ediyor. Hikmetini diyorum, affedersiniz. Nimetini tamamlamak için gönderdiğini söylüyor. Yani nimetin, üzerimizdeki nimetin tamamlanması, başımızın üzerindeki yegane eksiklik olan devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle tahakkuk eder. Böylece üzerimizdeki, başımızın üzerindeki nimet tamamlanmıştır. Allah Teala Bakara 150'de onu söylüyor. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım diye diyor. Öyleyse Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesine sadece o noktaya beraberce bakalım. Bakınız Allah Teala ne diyor?

Allah Teala buyuruyor ki fela tavşehum, onlardan korkmayın. Vahşevni, bana karşı huşu duyun. Ve bu tarzda bir endişeniz olursa bana karşı olsun ve bana huşu duyun. Ve li utimme nimeti aleyküm. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Ve lealleküm tehtedûn. Ve böylece hidayete eresiniz diyor Allah Teala. Hidayete erebilmemiz için Allah Teala'nın üzerimizdeki nimetini tamamlaması lazım. Ve nimetin nasıl tamamlandığını 151. ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Nitekim yani bu nimetimden olmak üzere nimetimi tamamlamak üzere, üzerinizdeki nimetimi tamamlamak üzere size sizin içinizden Resul gönderdim diyor. Size ayetlerimi okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve size hikmetin de ötesini öğretsin diye. Öyleyse nimetini, üzerimizdeki nimetini Allah Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine göndererek tamamlıyor. Nimet burada tamamlanıyor. Bakara 264'te de, Ali İmran 264'te de Allah Teala müminlerin üzerine nimet olsunlar, başların üzerine nimet olsunlar diye diyor. Resul beyat ederiz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerini ait olduğu yere tutmamız lazım. Üzerimizdeki nimet tamamlandı başımızın üzerindeki. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. 21. basamaktayız. Buraya kadar nefsimiz tezkiye oluyor. Önce ayetler okunuyor üzerimize. 14. basamağa kadar. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsimiz tezkiye oluyor. 22, 23, 24 ve 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretiliyor. 4 kademe. Ve ifade bundan sonra hikmetin öğretilmesi. İşte hikmetin öğretildiği yere geldik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonraki aşama daimi zikir aşamasıdır. Daimi zikir ilmel yakinden aynen yakine ulaştırır bizi. Kalp gözümüzle görerek, kalp kulağımızla işiterek yakin hasıl etmek. Peki bu 26. basamak olan daimi zikir ulul elbab basamağından evvelde kalp kulağımız, kalp gözümüz açık değil mi? Açılabilir. Allah dilediği an dilediğinin kalp gözünü açar. Ama kalp gözünün ve kalp kulağının daimi zikir olmaksızın açılması kişiyi hikmet makamının sahibi kılmaz. O İrfan sahibi olmuştur. İlim sahibi olmanın ötesine geçmiştir. İrfan sahibi olmuştur. Yani baş gözüyle görmenin ötesine geçmiştir. İkinci defa dirilmiştir. Birinci dirilmesi baş gözündeki hicab-ı mestrenin alınmasıyla baş kulağına dayalı olarak vakranın alınmasıyla
kalbindeki, nefsin kalbindeki ekinletin alınıp yerine ihfasın konmasıyla, kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesiyle, göğsünden kalbine nur yolu açılmasıyla ve kişinin böylece huşuya ulaşmasıyla ölüyken hayata getirilmesi söz konusu olur. Bu kişi fizik standartlarda medikal olarak hayattadır. Tıbben hayattadır. Ama Allah Teala baş gözleri görmediği için göremeyenleri ölü sayıyor. Kulaklarında vakra olduğu için işitemeyenleri ölü sayıyor. Kalplerinde ekinnet olduğu için idrak edemeyenleri ölü sayıyor. Bu noktaya kadar kişi ölüdür. Bunlar tahakkuk ettiği zaman birinci defa dirilir. Bu dünya hayatına dirilir kişi. Dünya hayatında artık o kişi Allah'a göre diri bir insandır. Ölümden kurtulmuştur. Bakar ve görür, işitir, manaya varır ve irşat makamını söylediklerini idrak eder. Ama fiziğin ötesi için Allah'ın ilmi ledunu için gene bir ölüdür. Dünya için canlanmıştır, hayata gelmiştir, hayata getirilmiştir. Ölürken hayata getirmiştir, Allah Teala onu diriltmiştir. Birinci dirilme, ama fiziğin ötesi için, hikmet için ölüdür. Ne zamanki kişi daimi zikrin sahibi olur, kalbinden bunu anlarız. Bir kişi dünya hayatını fizik standartlarda tıbben yaşarken, eğer baş gözü perde değilse, kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, o kişi ölü standartlarındadır. Kalbi mühürlüdür ve fıkıh edemez. İdrak edemez. Ama canlanınca, bunlar gerçekleşince, kalbindeki ekinnet alınıp yerine ifat konulunca canlanır, fıkıh etmeye başlar. İdrak etmeye başlar. Ama bu idrak fizik standartlarını idrak eder. Daha ötesi Fuat adını alır ki Fuat üst seviye idraktır. Kalp gözünün zahiri alemin ötesini görmesiyle başlar. Kalp kulağının zahiri alemin ötesine ait Allah-u Teala'nın öğrettiklerini kalbiyle duyarak

Kim hikmet sahibiyse o kişi aynı zamanda üst seviye idrakin, Fuat seviyesindeki bir idrakin sahibidir. Kalp gözündeki kalbin görebilme hassası, basar hassası çalışmıştır. Kişinin basireti yani kalp gözü açılmıştır. Kalp gözüyle fiziğin ötesini görebilmektedir. Ve kişinin kalp kulağı açılmıştır. Kalp kulağı ile Allah'ın bütün söylediklerini işitmektedir. Bu nokta kişinin Fuat noktasıdır. Burası hikmet makamıdır. Hikmet makamının temel özelliklerine baktığımız zaman dört tane temel şart görürüz. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için artık kalbine karanlıkların girmesi mümkün olmadığı için daimi zikrin sahibi olduğu andan itibaren bu kişinin kalbi nurlarla tamamen aydınlanmıştır. Allah'ın gönderdiği fazıllar nefsin kalbini %100 kaplamıştır iman kelimesinin etrafında. Bir daha da eksilmeleri mümkün değildir. Yerine karanlıkların gelmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü mühür üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edecektir. Ve bu kesintisiz olarak devam eden baskı sebebiyle mühürlediği zulmani kapıdan hiçbir zaman ayrılamayacaktır. Şeytanın karanlıkları yani afetler nefsin kalbine girip onu yeniden işgal etmesi imkansız bir duruma gelmiştir. Afetler artık kalbe asla geri dönemezler. Öyleyse kalp %100 hasletlerin eşidi olan faziletlere donanmıştır. Bu sebeple kişinin kalbine artık zulmani etkilerin oluşabileceği bir karanlık ortam, yani nefsin afetleri geri dönemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bu nokta hikmetin en önemli unsurudur. Hikmet sadece daimi zikrin sahipleri için geçerlidir. Öyleyse birinci özellik daimi zikir. Daimi zikir yoksa, kişinin kalbinin gözü açılmışsa, kalp gözü açılmışsa, gönül gözü açılmışsa, gönül kulağı, kalp kulağı açılmışsa, Allah'ı işitebiliyorsa, Allah'ın gösterdiklerini görebiliyorsa, o kişi hikmet sahibi değildir. Mutlaka bu faktöre hikmet sahibi olabilmek için daimi zikrin eklenmesi ve böylece kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması asıldır. İşte ancak böyle bir standart içinde nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halinde o kişi için güzellikler söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası hikmet noktası. Öyleyse birinci özellik daimi zikrin sahibi kişi. İkinci özellik daimi zikre bağımlı olarak kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Yerini ruhun hasletlerinin aynı olan faziletler doldurmuş.

kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavga bitmiş. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş. Hikmet sahibi kişinin özelliği ne? Sulh ve sükuna ulaşmış olması. İç dünyasında da kesintisiz bir sulh ve sükun, mutluluk hali yaşaması, dış dünyasında da kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali yaşaması. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi sebebiyle, dış dünyasında başka insanlarla kavgasının bitmesi sebebiyle, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerinde de bu kişi kesintisiz bir mutluluk hali, sulh ve sükun hali yaşar. Şeytanla savaşı bitmiştir. Şeytan savaşı kaybetmiştir. Bir daha kazanmasının imkanı olmadığını da bilmektedir. Ve hep mağlup olmaya mahkum edilmiştir. Öyleyse hikmet makamında sulh ve sükun hakim, mutluluk oluşması söz konusu. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Hikmetin üçüncü esas şartı, esasa müteallik şartı, kişinin kalp gözünün açık olması ve dördüncüsü kalp kulağının açık olması. Öyleyse dört tane esasa müteallik şart. Bir kişiyi hikmet sahibi yapan asli unsurlar dört tane. Kişinin kalp gözü açık, kişinin kalp kulağı açık, kişi daimi zikre ulaşmış ve nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerini faziletler tamamen doldurmuş. Kişi yani sulh ve sükûna ulaşmış. Böyle bir insan ilave olarak üç tane vasıf şartının sahibidir. Hikmetin üç vasıf şartı. Dört esasa müteallik şart, üç vasıf şartı. Birincisi, o kişi hayır sahibi olmuştur. İkincisi, tezekkür sahibi olmuştur. Üçüncüsü, hikmet sahibi olmuştur. Hüküm sahibi olmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği gibi kime hikmet verilmişse ona büyük hayır, sonsuz hayır verilmiştir ifadesi Allah Teala'nın. Hayrın sonsuzluğu, kesintisizliği. Ne zaman böyle bir noktaya ulaşabiliriz? Nefsimizin bütün afetleri yok olduğunda, daimi zikirde. Kimdir hayır sahipleri? Daimi zikrin sahipleri. Neden? Bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra başka hiçbir sebep olmasaydı bile o kişi hayırın sahibi olacaktı. Neden? Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylar. Kim kesintisiz derecat kazanıyorsa o kişi hayrın gerçek sahibidir. Çünkü her an sadece derecat kazanır. Hiç kaybetmez. Daimi zikrin sahibi olan kişi kesintisiz bir şekilde devamlı derecat kazanmaktadır. Yani hayır kazanmaktadır. Hayrın gerçek sahibi olmuştur. Hikmetin birinci kademesi ulul elbab kademesidir. Allah Teala ulul elbabı, yani lüblerin sahiplerini,
şöyle anlatıyor. Li ulil elbab. Yesfirullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah Teala. Onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Lüb ne demek? Beş duyguyla hissedilemeyecek daha ötedeki şeyleri fizik alemin dışındaki alemlere ait görüntüleri görebilmek ve Allah'ın söylediklerini işitebilmek, bir başka ifadeyle Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini görebilmek, kalp kulağına gösterdiklerini, kalp kulağına ulaştırdıklarını işitebilmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kişi hikmetin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmasının sebebiyle ya bir defa daimi zikrin sahibi olması sebebiyle her saniye derecat kazanmaktadır. Bu sebeple hayır sahibidir. Devamlı derecat kazanan insanlar devamlı hayır kazanmaktadırlar. Hayrın gerçek sahipleridir. Kesintisiz bir hayır kazanma işlemi kişiyi gerçek anlamda hayır sahibi kılar. Bu insanlar, bu seviyedekiler, Ulul Elbab makamında zemin katı görürler. Zemin kattaki ana dergahın sırları birer birer gösterilir. Altın kapı, insan ruhlarının nasıl bir rahleyi tedristen geçmekte oldukları, bir küme oluşturan altın paralar, Sırat-ı Müstakim'in ya da aynı zamanda Tarık-ı Müstakim'in kapısı olan altın kapı hepsi oradadır. Ulul Elbab olduğu anda kişi hayrın sahibidir. Sadece zemin katı görebilir. Burası hikmetin başlangıç noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kişi dört tane temel şartın ötesinde üç tane vasıf şartının sahibi. Bunlardan birisi hayır sahibi olmak. İkincisi kişi ehli tezekkür olur. Tezekkür sahibi olur. Tezekkür kelimesi de zikir kelimesi de aynı kökten gelir. Onun için ehli tezekkür aynı zamanda ehli zikirdir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala fesselu zikri in kuntum la talemun buyuruyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.
İşte bu daimi zikrin sahipleri, hayır sahipleri, ehli zikirdir. Onlar ulul elbab olarak tezekkür edenlerdir. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda muhkem ayetler vardır. Ayetlerin bir kısmı muhkem ayetlerdir. Bunlar ümmü kitabın esasını teşkil ederler. Uhar-ı müteşabihat diyor. Diğerleri esası teşkil eden ayetlerin dışındakiler müteşabihattır. Benzerliklerle ifade edilir. Onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez diyor müteşabih ayetlerin. Sonra da diyor ki kalbinde zevk olanlar bu ayetleri kullanmak suretiyle onların teviline giderek insanların arasına nifak sokmak isterler diyor. Tren. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

sizlere bu istikamette Allah Teala'nın dizaynıyla seslenmek istiyorum. Her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. İşte bir insanın huşu sahibi olması, sonra kademeler geçe geçe hikmet sahibi olması, onun 26. basamağa ulaştığını gösterir. Ve Allah'ın söylediklerini işiten, Allah'a soru sorabilen ve Allah'tan cevap alabilen kişidir. Yani ehli zikirle ehli tezekkür aslında aynı kişidir. Şimdi tezekkürün muhtevasına girelim. Ne diyordu Allah Teala Âl-i İmrân 7'de? Kalplerinde zevk olanlar insanların arasında nifak sokmak üzere bu müteşavi ayetlerin teviline giderler. İlimde rasihun olanlar, ilimdeki, din ilmindeki rüsuh sahipleri derler ki diyor Allah Teala, biz inandık, iman ettik ki müteşavi ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah Teala, rasihun da tezekkür edemezler diyor müteşabih ayetleri. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. İşte ulul elbab ehli tezekkürdür. Ve müteşabih ayetlerin de dizaynına sahip olur. 27. 26. basamak ullelbab basamağıdır. 27. basamak ihlas basamağıdır. 28. basamak salah basamağıdır. Üçü de makamdır. Ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Ama üçünün de müşterek adı ullelbab'tır. 26. basamaktakilere de ullelbab der Allah Teala. 27. basamaktakilere de ullelbab der. 28. basamaktakilere de ulul elbab der. Bir başka Allah-u Teala'nın kullandığı ifade, hayırlarda yarışanlar, sabikun. 26. basamağın sahipleri de sabikundur. 27. basamağın sahipleri de sabikundur. 28. basamağın sahipleri de sabikundur. Öyleyse görüyoruz ki ulul elbab ehli tezekkürdür. Allah'a sual sorar. Ehli tezekkürün ufku kapanma. Allah'tan her yeni öğrendiğiyle düşünce platformunda daha geniş bir alan açılır. Kişi düşünerek aşamayacağı bir noktaya kadar tezekkürünü devam ettirir düşünce platformunda. Ve nerede tıkanırsa o zaman Allah-u Teala'ya ulaşıp sorar. Allah-u Teala ona her seferinde yeni bir ufuk açacaktır. Onun için ulul elbabın geceyle gündüzün birbirini takip etmesinde ve kainattaki her şeyde bir düşüncenin sahibi oldukları Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Bunların hepsinin var olmasında senin mutlaka bir hikmetin vardır diyorlar. Allah-u Teala'ya ulul elbab. Öyleyse hikmetin birinci mertebesi ulul elbab mertebesidir. Ulul elbab makamıdır. 26. basamaktır. Ve ulul elbab hikmet sahipleri aynı zamanda hüküm sahibidirler. Yani Kur'an'da bir ayete baktıkları zaman bu ayet eğer 28 basamaktan Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde bir noktaya işaret ediyorsa
hangi basamakta olduğunu derhal bilir. Hikmet sahibi kişi o ayetin hangi basamakta olduğunu derhal bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın hikmet için söylediği hüküm sahibi olmak, hikmet kelimesinin de esasını teşkil eder. Hikmetin sahibi hem hakemdir, yanlışlarla doğruları ayırabilecek olan Furkan gücünün sahibidir, hem adaletin temsilcisidir. Doğrularla yanlışları ayırma yetkisini Allah-u Teala ona verdiği için adaletle hükmeder. Öyleyse hikmet sahibi aynı zamanda hakimdir. Aynı zamanda hakimdir. Hikmetin de sahibi, hükmetmenin de sahibidir. Aynı zamanda da hakemdir. Anlaşmazlıkları çözecek olan bir hüviyet taşır. Çünkü doğruyu her an Allah'tan sormak imkanının sahibidir ve Allah'ın dediğiyle hükmeder. İşte Allah-u Teala'nın indinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emri verir ve hikmet sahibi mutlaka hangi standartlar olursa olsun Allah'ın emrini yerine mutlaka getiren kişidir. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmetin ikinci basamağına bakalım. Hikmetin ikinci safhası ihlas basamağıdır. Burada kişiye Allah-u Teala birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösterir. Sitesin müntahaya kadar her şey gösterilir. Sitesin müntahanın gösterilmesiyle hikmet sona erer. Aslında bu gerçek anlamda sona ermek değildir. Sadece ihlas makamı sona ermiştir. Hikmet Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir bu kişi. Salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da hikmet 4 mertebe devam edecektir. Salah makamının 1. mertebesinde o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Salah makamının 2. mertebesinde o kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki işlemiş olduğu günahlar örtülür. Ona salah nuru verilir. 3. mertebede günahları sevaba çevrilir. 4. mertebede kişi irşada ulaşır. Ve hikmet burada sona erer. Bu noktada kişi irşada ulaşmıştır. İradesini de Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Yani burası hikmeti aşma noktasıdır. Hikmetin ötesine geçme noktasıdır. Kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman hikmetin ötesine geçer. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği size kitap öğretir, bel hikmete ve hikmet öğretir ve diyor lem tekunu talimun, daha bilmediğiniz şeyleri de öğretir diyor. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri de öğretir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmetin ötesini de öğretmiş sahabeye.
yuallimüküm size öğretir. Ma şeyleri lem tekunu talimun. Siz onları bilmiyordunuz. Burada irade de Allah'a teslim olmuştur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Ve aynen yakini aşmıştır. Hakkul yakinin sahibi olmuştur. Aynen yakinle ifade edilen hikmet tademesidir. Hakkul yakin, hakkı görmeyi ifade eden hikmetin ötesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu güzel Ramazan akşamında sizlere hikmeti anlatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hikmet sahibi yapmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi kılmasını, sizleri Zülcelal'in kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salamu aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklar ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Türkiye'de öğle saati olan bu saatte gene bir Ramazan sohbeti sunuyoruz size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gönlümüz hep sizlerle birlikte. Hep bir beraberliğin mutluluğunu yaşamak için bir mutluluk arayacağım. Ve ise konumuz 10 insan, 10 nimet. 28 basamaklık İslam merdiveninde bu 28 basamağın 14 basamağıyla alakalıyız bugün. On tane ihsanın oluştuğu yer 14. basamağa kadar ve 14. basamaktaki 10 tane nimet konumuz bunlar. Öyleyse başından başlayalım. En başta birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler ve konumuz buradan başlar. İnsanlar olayları değerlendirirken iki ayrı kesimde kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Birinci kesimde bulunanlar, kalplerinde zayıf olanlar, kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde şüphe olanlar, kalplerinde hayır bulunmayanlar, Allah'a isyan edenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeleri normal standartlarda mümkün olmayan insanlar. Tamamen Allah'ın söylediklerine ters çıkan bilgilerle donanmışlar ve kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başkalarının da Allah'ın yoluna ulaşmasına ve bu yol üzerinden Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde sakın böyle insanlardan olmayın. Sizler bizi dinlediğinize göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir özelliğin sahibi olacaksınız. İşte ikinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirken ya söylediğim standartlarda değerlendiren insanlardır, onların kurtuluşları söz konusu değildir. Gidecekleri yerde cehennemdir. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler. Ama bir kısım insanların da kalbinde hayır var. Allah-u Teala diyor ki eğer kalplerinde hayır diyorsaydık onlara eşittirirdik diyor. Ama hayır olmadığı için bu standartlarda içinde bulunduğumuz standartlarda eşittirmiş olsaydık da onlar gene çevrilip giderlerdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar var Allah'a isyan etmiyor.
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor henüz ama dilemek söz konusu edilmemiş kendisine, böyle bir şeyden haberi yok ve kendisine söylendiği zaman belki kabul edecek, belki kabul etmeyecek. Ama kalbinde hayır var. Yani başka insanlara karşı olan davranışı negatif değil. Özellikle insanlara düşmanlık etmek için yaşamıyor. Başka insanlara kötülük etmek hedefi değil. Kendisine kötülük yapıldığında belki o da mukabele ediyor. Ama genel anlamda bir kötü niyetin sahibi değil. Genel anlamda kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama başkalarının Allah'a ulaşma dileklerine de negatif bakmıyor. Herkesin diyor kendine göre fikri vardır. Olabilir diyor. Allah'a isyan etmeyi aklına bile getirmiyor. Bilmediği için Allah'ın emrini onun yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama öğrendiği zaman kesin olmamakla beraber geniş bir alternatifle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. İşte böyle özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyen, özellikle başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olan insanlardan olmayanlar. Allah onları seçiyor. İnsanların seçilmesi söz konusu. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Böyle bir dizaynda Allah'ın seçtikleri var. Dilediğini kendisine seçer diyor. Dilerken de demin söylediğim kıstaslara bakıyor. İşte seçilen insanların kurtulma şansı, kurtulma ümidi büyük. Ve bu ikinci basamaktayken Allah Teala seçimini yapar. Kişilerin yaşadıkları olayları değerlendirmesindeki kıstaslara göre hareket eder Allah Teala. Ve diyor ki Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerinde biz onların ebeveynlerinden, oğullarından, kardeşlerinden seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları hidayete erdirir. O sırat-ı müstakimle biz insanları hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Seçeriz ve sırat-ı müstakime ulaştırırız ifadesini kullanıyor. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların niteliğine bakıyoruz. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Şimdi bu noktaya gelmeden evvel kişiler Allah tarafından seçiliyorlar. Bu seçilen insanların vasıfları belli. İşte bu seçilenlerden her kimi Allah kendisine ulaştıracaksa biliniz ki o insan bu seçilenlerin arasında Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir.
seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kurtuluşuna ulaşabilenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın seçtiklerinden onlar cennetin sahibi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah onları kurtuluşa ulaştıracağını garanti ediyor. Kim de dilemezse onların kurtulabilmesi söz konusu değil. İşte dilemeyenlerin durumu. Allah-u Teala dilemeyenler için şöyle diyor: اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا فَرَاضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَنْ بِهَا اَلَّذ۪ينَ لِمْ عَنْ عَيَاتِنَا قَابِلُونَ اِلَٰيْكَ مَبَعْمُ النَّارِ بِمَا كَانِ يَكْسِمُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, kendi ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları derecede itibari ateştir diyor. Kesin bir hüküm getirmiş Allah-u Teala. Olmazsa olmaz hükmü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cennetime giremez diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Olayı bitiriyor. Ya dilerse o zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Vel Asr suresi, Vel Asr diyor, asla yemin ederim. İnnel insane lefihmiş, insanlar muhakkak hüsnandadırlar. Asla yemin olsun ki insanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. İlla hariç. Lezine aminu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsnanda olmayacaklardır. Yani gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Şimdi böyle olan birisini düşünelim. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. O kişinin kalbine bakar hep. Kalbinde böyle bir talep oluştuğu anda Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'ın da işittiği bir olgu. Üçüncü basamak. Ve arkasından Allah-u Teala o kişide Rahim esmasıyla tecellisine başlar. Dördüncü basamak. Bu Allah'ın ilk ihsanıdır kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'tan mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. Ve bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması söz konusudur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor: O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı sardandır, bir kısmı muhacirindendir, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grupta irşat makamının sahibi ve tabi'in adı verilenler, tabi oldukları için tabi olanlar manasına tabi'in denenler, onlara tabi olmuşlar. Nasıl? İhsanla tabi olmuşlar. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor ihsanla tabi olmaktan? Muradı ne? İşte şimdi bu ihsanla tabi olmayı size anlatıyoruz. Eğer tabiyet ihsanla değilse, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi hiç kimseye tabi olamaz. 100 tane müşriden elini öpse,
tabi olmuş değildir. Tabi olması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu talebini Allah-u Teala görüyor, işitiyor, biliyor ve derhal Rahim Esma-Sıfet tecelliye başlıyor. Rahim Esma-Sıfet tecelli Allah'ın birinci ihsanı. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettim ama çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya söylüyor. Demek ki Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla bir tecellisi var. Ayet-i Kerime'nin Arapçası şöyle: Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa a rahime rabbi. Allah-u Teala kişiye kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü an, aynı anda işittir, bilir ve görür, derhal Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Dördüncü basamakta kişi. Rahim Esması ile Allah'ın tecellisi de ihsanlardan birincisi. Bu tecelli, Rahim Esması ile tecelli, Allah'ın Rahim Esması acaba kişide ne yapar? Evvela o kişinin gözlerinde bulunan hicab-ı mesreyi alır Allah-u Teala. Eğer bir insanın gözünde hicab-ı mesire varsa ki bütün insanların doğuştan itibaren hicab, perde, hicab-ı mesire yani gizli perde o kişinin gözünün önünde vardır. O kişi de başkaları gibi bakar. Ama başkaları gibi görmez. Başkalarından muradımız irşat makamını alelade bir insan olarak değil, irşat makamı olarak görmek. İşte böyle bir olay söz konusu değilse o zaman o kişi ölüdür diyor Allah-u Teala. Onların sana baktıklarını görürsün diyor Habibim. Ve seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama seni görmezler. Bakarlar. Ama seni görmezler. Onlar mezardaki ölülerdir diyor Allah-u Teala. Ve İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini ifade ederek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına, ulaşması lazım geldiğine, ulaştığına inanmayanlarla senin aranda Hicab-ı Mesure adlı bir gizli perde vardır. Yani sana o perdeyle bakmak mecburiyetindedirler. Ve o perdeyle baktıkları zaman senin teslime çağırdığını işitemezler. Teslimle alakalı söylediklerini anlayamazlar diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde ekinet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Senin sözlerini işitemezler. Kişi nin kulakları sözleri duyar. Ama zihin işitmesi lazım. Vakra zihnin işitmesine mani olur. Allah'a teslime, Allah'a kul olmaya
takva sahibi olmaya, kısaca kurtuluşa dair olan bütün faktörler vakıa sebebiyle işitilmez. Sadece kulaklar duyar, o kişi manaya varamaz. Ve kişinin onların diyor kalplerine ekinler koyarız ve senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Ve ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte Allah-u Teala'nın ikinci ihsanı gözlerimizdeki hicabı mesireyi almaktır. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı almaktır. Altıncı basamaktayız. Kulaklarımızda vakra olduğu sürece işitmeyiz. Allah Teala diyor ki davete Enam 36'da davete yani tabiiyet davetine mürşitlerin tabiiyet davetine ancak işitenler icabet edebilir. Aynı zamanda yani Allah'ın ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırın diye 12 defa farz kıldığı davetine icabet söz konusu olmuyor kişi işitmedikçe. Ve mezardaki ölüler işitmezler diyor. Kulaklarında vakıa varsa sen onlara işittiremezsin diyor Allah Teala. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sonra kişilerin kalplerinde ekinnet olduğunu görüyoruz. Allah Teala ekinneti de alıyor. Ekinnet idraki önleyen bir ilahi konfütür. Bir engel. Ve Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki irşat makamının söylediklerinin halktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ispat koyarız diyor. Kalplerine tuhbit diyor. Tespit ederiz kalplerine koyduğumuz ihbatla onların idrak etmesini sağlarız diyor Allah Teala. Hac 54. Ve onları diyor Allah Teala mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Hac 54'te. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik. Allah derhal işitti, gördü ve bildi. Arkasından Allah Teala rahim esması tecelliye başladı. Birinci ihsan. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi aldı. İkinci ihsan. Kulaklarımızdaki bakrayı aldı. Üçüncü ihsan. Ve kalbimizdeki ekinleti aldı. Yerine ihfaz koydu. Dördüncü ve beşinci ihsan. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbi diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırım diyor. Ya da bir başka ifade de söylenebilir buradaki Türkçeleştirmede onun kalbine hidayet koyarım. Kişinin Allah'tan aldığı altıncı ihsan bu neyi sağlar? O kişinin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesini sağlar. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya diyor Allah Teala.
Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Gaybta Rahman'a huşu duyanlar. Ve Allah Teala kişinin şeytana dönük olan konumdaki kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Allah'ın 6. ve 7. ihsanları. Allah'ın 8. ihsanı, o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَفْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Onların kalplerini şerh ederiz, yararız ve İslam'a açarız buyuruyor Allah-u Teala. Onların kalplerini şerh ederiz, yararız ve İslam'a açarız diyor. Onların göğüslerini affedersiniz. Böylece Allah Teala o kişinin sadrını, göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Neden? Bir insan zikir yaptığı zaman Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretmeye başladığı zaman bu kişi kim olursa olsun onun göğsüne Allah'ın katından zikir yaptığı süreç boyunca devamlı zikir yaptığı süreçte zikir yaptığı süre boyunca bu kişinin göğsüne devamlı Allah'tan rahmetle faz isimli iki tane nur devamlı bir şekilde gelir ve kalbine yol olmadığı için oraya kadar gelen rahmet ve fazl partikülleri tekrar Allah'ın katına, Allah'ın katından gelmişlerdir. Tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Hani fıtratıyla yarattığı insanı Allah-u Teala bütün kapıları Allah'a kapalı olarak yaratır. Hayata getirir. Gözleri kapalıdır. Hicab-ı mestur eyle. Kulakları kapalıdır. Vakra ile. Kalbi kapalıdır. Ekinnetle. Kalbi kapalıdır. Göğsünden kalbine yol açılmamış. Kalbi kapalıdır. Çünkü kalbi mühürlü ve içinde küfür kelimesi var. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, o kafirler için sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Bütün kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu, kalplerin içinde iman yazdığını buradan açık bir şekilde Allah-u Teala ortaya koyuyor. Şimdi kalp mühürlü. Aynı zamanda kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamış. Kişi zikir yapsa da Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve farz partikülleri göğsüne kadar geliyor. Tekrar geri dönüyor. Peki bu kişinin Allah-u Teala 8. nimet olarak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Bu kişinin göğsünün yarılarak şerh edilerek İslam'a açılması
Allah'a teslim olmaya açılması Allah'ın bir ihsanı. Allah Teala göğsü yarmaktan muradının kişiyi İslam'a ulaştırmak, Allah'a teslim olmaya ulaştırmak olduğunu söylüyor. Hedefi bu. Bu hedefi o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor, göğsünü yararak. Bu yolun nur yolu olduğunu acaba nereden biliyoruz? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a açtığı ve bunun için o kişinin göğsünü şerh ettiği, yardığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek Allah-u Teala'nın nurunu o kişinin kalbine Allah-u Teala ulaştırmak için kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Göğsü şerh ediyor, yarıyor.

nefsimizi tezkiye etmek mecburiyetindeyiz. Yemin vermişiz çünkü Allah'a. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetleri. Küllü nefsin lima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet kerimesinde kad eflaha men zekka diyor. Kad andolsun gidiyor Allah Teala. Onlar felaha ererler. Cennet müjdesi onlara verilir. Cennete girecek olanlar onlardır. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler diyor. Onu nefsini tezkiye eden felaha erer. Yani Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a verdiğimiz bu yeminimiz nefsimizi tezkiye etme konusundaki bir yemin. Ve nefs tezkiyesi için de mutlaka nefsimizin kalbinin içine rahmetle fazlın girmesi lazım. İşte Nuh suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ وَاَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa. İşte rahmetin ve fazlın kalbinize kadar gelmesi, kalbinizden tekrar Allah'ın katına geri dönmesi üzerinizde olmadığını gösteriyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerimizde olması veya olmaması söz konusu. Yani kalbimize ulaşması veya ulaşamaması. İşte Allah Teala yolu açıyor ki zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze giriyor. Göğsümüzden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ediyor. Kalbimize ulaşıyor ve sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Gözler perdeli, kulaklar vaka ile engelli, kalplerde ekinler var, idrakimiz önlenmiş durumda, başlanmışta. Kalbimize girince kalbimiz mühürlü. İçinde de küfür yazıyor. İşte Allah Teala girişten kalbe yol açıyor ve kişi bu noktadan sonra zikir yapıyor. Kişi 11. basamakta, 10. basamaktayken Allah'ın 8. ihsanını alır. Bu 8. ihsan o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmasıdır. 11. basamakta kişi zikir yapar. Ve Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri göğsüne gelir. Göğsünden içeriye doğru girer. Kalbe ulaşır. Nefsin kalbine ulaşır. Ama nefsin kalbi mühürlü. O zaman mühürlü olan kalpten içeriye fazıllar hiç giremezler ve sızamazlar da. Rahmetle fazıl beraberce gelmişti. Fazıllar sızamazlar ama rahmet partikülleri sızma özelliğinin sahibi. Kalbimiz mühürlü, tamam. Fazıllar hiç giremiyor kalbimize, sızamıyor da. Rahmet de giremiyor ama sızabiliyor. Mühürlü kalbin, mühürün kenarlarından bir sızıntı nefsimizin kalbinde %1, daha sonra da %2 nur birikimini gerçekleştiriyor.

Hadid suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, Hak'tan indirdiği nurla, dikkat edin, nurlarla demiyor, şeylerle demiyor, nur da diyor, bir nur. İkisi de iniyor, rahmetle fazl beraber iner. İkişer ikişer indirdiğini söylüyor Zümer 23'te Allah-u Teala nurları. Ama bunlardan bir tanesi aktif. Rahmet partikülleri kalbin içine sızıyor ve oradaki küfür kelimesi karanlıkları tuttuğu halde, karanlıkların dışındaki hiçbir şeyi kendisine çekmediği halde, nefsin kalbinde %1, daha sonra da bir daha %1, %2'ye kadar nur birikimi, rahmet birikimi oluşuyor. Ve böylece kişi huşu sahibi oluyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hakk'ın indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Diyor Allah Teala. Böylece rahmetin kalbe girişi kalpte huşuyu oluşturuyor. Bu huşu sahibi insanın özelliği var. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki Vestayine bis sabrı ve salatı inne hele kibiretin illa alen haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla İhsani'yi isteyin. Allah'ın size mürşidinizi göstermesini isteyin. İstihane Allah'ın mürşidimizi göstermesi için Allah'tan talepte bulunmamızın adı. Ve bir tane istediğimiz zaman Allah-u Teala mutlaka mürşidimizi gösterir. Ama diyor ki bu zor bir iştir diyor Allah-u Teala. Neden? Çünkü kişi huşu sahibi olmazsa onları göstermez. Diyor ki bu zor bir iştir. Kolay kolay gerçekleşmez. Ama huşu sahipleri için durum öyle değil diyor. Onlar için zor değildir. Kimmiş huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek inanırlar ki diyor, Allah'a milaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanmaktadırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de inanmaktadırlar. Yakin hasıl ederek diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Neyi ifade ediyor bütün bunlar? Allah'ın dizaynı çok net bir dizayn. Kişi Allah'a ulaşmayı biliyor. Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Yakin hasıl ederek inanıyor. İşte böyle bir insan huşu sahibi. Ölümden evvel Allah'a ruhunu ulaştıracak. Ölümden sonra da ruhu tekrar Allah'a geri dönecek. Burada bu kişi huşu sahibi olmuştur. On ikinci basamakta. Allah Teala huşu sahibi olan bu kişiyi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka ona mürşidini gösterir. Neredeyiz? 13. basamaktayız. Kişinin kalbinde mürşit sevgisini Allah yerleştirmiştir. Kişi mutlaka bu sevginin ışığı altında
Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve tabi olacaklar. İçinde vazgeçemeyeceği bir mürşide ulaşma tutkusu oluşturur Allah Teala kişinin. Kuşun sahibi yapana kadar kişiye ulaştırdığı insanlarla kişiyi huşu sahibi yapar. Allah'ın 9. nimeti, affedersin, ihsanı ve o kişiye mürşidini gösterir. 10. ihsanı. Ve bu 10 tane mürşitle mürşide ulaşmak için çok büyük bir iştiyak duyan bu mürid, Allah'a varmayı murad eden kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöker ve tövbesini gerçekleştiriyor. Tövbe, tabiyetin temelidir. Tövbe ile birlikte tabiyet gerçekleşmiştir. Mürid, mürşidine tabi olmuştur. İşte böyle bir tabiyet 10 tane ihsanla noktalanmışsa bu gerçek bir tabiyettir. Mutlaka bu tabiyetin sahibi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Ve Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermektir. Mücadele Suresinin Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Yani devrin imamının Allah'ın katından emrinden ruh gönderir. Nece suresinin 24. ayet kerimesi şöyleydi. Ve cealna minhum eymeten ehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız, kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsin diye. Öyleyse Allah'ın emrinden geliyor, emrini tebliğ etmek için geliyor devrin imamının ruhu. Ve bu devrin imamının ruhu o kişiye diyor ki senin yevmit talakın Allah'a ulaşma günün geldi. Ayet-i kerime. Yevmit talakın geldiğini ihbar etmek için, o konuda uyarmak için ruhu o kişiyi Allah'ın katından ruh gönderir diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin vücuttaki vazifen bitti. Allah'a mülaki olma günün geldi. Felak, yövbi felak Allah'a mülaki olma günü. Şimdi bu vücudu terk et diyor. Ve ruh bunun üzerine vücudu terk ediyor. Ruhun vücudu terk edeceği noktada Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. O ana kadar kalp mühürlü. Bütün kapılar kapalıydı ya, kalp de kapalı mühürlü. Mührü açıyor. Allah'ın ikinci nimeti. Kalbin içindeki, nefsin kalbinin içindeki küfür kelimesini, karanlıkları tutan gücü Allah Teala oradan çekip alıyor ve kalpte artık küfür kelimesi yok. Ve Allah Teala o kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Küfür kelimesini almakla kalmıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Allah'ın 4. nimeti. 1. nimet
devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet, kalbin mührünü Allah'ın açması. Üçüncü nimet, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbin içine imanı yazması. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için. Diyor ki Allah Teala Mücadele 22'de o kişinin üzerine katımızdan ruh göndeririz. Allah'ın katından ruh gelir ve o zaman onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Böylece kişi mümin olmak şerefine erer. Dört tane nimet oldu. Allah'ın beşinci nimeti, o kişinin bütün günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesidir. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidecek olanlardan bahseden Allah Teala, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ama diyor kim tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve aynı zamanda nefs tezkiyesine amin-i salata başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririm diyor Allah-u Teala. Onların seyyiatini kaybettiği bütün dereceleri hasenata çeviririm. Kazandığı derecata, derecelere çeviririm diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Bu olayın gerçekleşmesi için devrin imamının ve etrafındaki meleklerin, arş-ı tutan meleklerin Allah'a dua ettiğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Arş-ı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi. Bazı kişilere mağfiret etmesi için, onların günahlarını sevaba çevirmesi için Allah'tan talepte bulunurlar diyor. Derlermiş ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kişinin günahlarını sevaba çevirmesi olayıyla karşı karşıya. Kişinin bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Beşinci nimet. O kişinin ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın altıncı nimeti ruhun hidayete başlaması. Allah-u Teala Nebe 39'da bunu anlatıyor. Tabiyetten sonraki olay. Zalikel yevmül hakkı femen şahit teazâ ilâ rabbihim ehabâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru onu ulaştıracak olan yolu, yol ithal eder ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatı ona me'af olur. Sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ve Ali İmran
suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Vallahi indehu hüsnü meal. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Allah'ın zatıdır. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor.

0: Allah Teala diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e la tabudu şeytane innehu leküm adun mubin ve eyni butuni hâzâ sâsın sakin. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana koymayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz ve böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız için ahd almış. İşte bütün fizik vücutlar bu noktada bu hidayete adım atarlar. Ayet 105. Nefslerinizin ey amin olanlar diyor Allah Teala, nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz böylece hidayete, hidayet ehli olduğunuz zaman zararlı olanlar size bir zarar veremezler. Böylece fizik vücudumuz da hidayete başlar. Ve nihayet nefsimiz de başlar. Ya eyyetühen nefsi mutmainne ceyla rabbiki radiyeten vardiyyek diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ey nefs, mutmain olan nefs. Ve tezkiye olmamız nefs için bir mutlak gereklidir, gerekliliktir. Allah Teala nefsinin tezkiye olmasını istiyor. Ve nefsimiz de nefs tezkiyesine başlıyor. Ve Allah'ın 6., 7. ve 8. nimetleri, bu nimetler üç vücudumuzun da aynı anda irşat makamına tabi olduğumuz andan itibaren hidayete adım attığını söylüyor. Hidayet üzere olduklarını söylüyor. Ve Allah'ın 9. nimeti, Allah Teala'nın o güne kadar bize her kazandığımız bir tek dereceye 10 katını vermesi, Allah'ın genel kanunu iken, ki 10 nimet de bunlardan bir tanesidir, biz bir adım atmışızdır, mürşidimize tabi olmuşuzdur, Allah Teala görüldüğü gibi bize 10 tane nimet veriyor. Daha evvel biz bir adım atmışızdır, Allah'a ulaşmayı dilemişizdir, Allah'tan 10 tane ihsan olmuşuzdur. Ama nimetlerden bir tanesi bire 10'u bire 100 yapıyor. Bakara suresi 261. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa ve infak ediyorsa ona verdiğimiz helal rızıklardan, o zaman biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kurumu kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın 9. nimeti. 1'e 100 vermeye başlıyor. Nefsi emmarede. Nefsimizin kalbinde 107 nur var. Nefsi levamede 200 oluyor. Mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kalemelerinde 300, 400, 500, 600, 700 kat oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hadisinde diyor ki ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki, yani ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarınız ki Allah size bire 700 versin. Ve Allah'ın 10. nimeti, Allah o güne kadar bizi rahmetle farz gönderirken o günden sonra mürşidimize tabi olup nefs tezkiyesini gerçekleştirecek noktaya ulaştığımız noktadan sonra Allah Teala bize rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Bakara 156'da onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala ve Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerinde diyor. İşte bu nokta o insanların 10. defa Allah'tan nimet olmaları. Bundan sonra ruh Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a teslim olacak. Daha sonra fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimleri gerçekleşecektir. Konumuz 14. basamağa, 21. basamaktan evvel 14. basamağa kadar olan 10 insanla 10 nimeti sizlere anlatmaktır. Burada konumuz tamamlanıyor. 3 hidayet başlıyor ve konumuz hidayetlerin başladığı noktada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesini, sizleri sonsuz saadetlere erdirmesini, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi yapmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kader ve kaza. Bir iradeye, o iradenin bir dahli olmaksızın başka bir iradenin tesir icra etmesine kader denir.

O kader müessesesinde kendisine bir tesir ulaşan kişi bu konuda iradi yapı olarak bir işlev gerçekleştirmemiştir. Başka bir iradenin o kişi üzerinde tesir icra edecek bir olayı vücuda getirmesi söz konusudur. Ve bu üzerine tesir icra edilen, tesir olan kişi için kaderdir. Bu tesiri vücuda getiren diğer irade için kazadır. Bu kaza kelimesini otomobil kazası gibi bir nevi tesadüf diye nitelemek geçersizdir. Bu hukuki bir ıstılahtır. Aynı zamanda dini bir hüviyet taşır ve kader müessesesi Allah'ın indinde son derece önemlidir. Gecenin saat 3'ü. Yolun kenarında bir kişi pusuda. O saatte oradan geçeceğini bildiği birisi için hazırlıklı. O kişi nitekim geliyor. Tam oradan geçerken saklanan kişi çıkıyor saklandığı yerden. Tabancasındaki bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu bir olaydır. Öldüren adam öldürme işlemini kaza etmiş, yani vücuda getirmiştir. Oluşturmuştur yeni tabirle. Ve diğer kişiyi öldürmüştür. Ama diğer kişi için, ölen kişi için bu olay bir kaderdir. Kendi iradesinin hiçbir dahli olmaksızın başka bir iradenin tabancasından çıkan kurşunlar bu kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. İşte ölen kişi için kendi iradesinin bir dahli olmadığı cihetle bu olay bir kaderdir. Diğer kişi ise bilerek, isteyerek, taammüden bir başkasını öldürmüştür. Onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Ve bir katil olayı Allah'ın katında çeşitli açılardan değerlendirilir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın dininden olmayan veya dine düşman olan birisi, o dinin mensuplarından birisini katletmişse, o kişi için bir olayın kaza edilmesidir. Öldüren kişi için, katil için, maktul için, katledilen kişi için bir kaderdir. O elinde olmadan bir başkasının taammüden, bilerek, isteyerek kendisini öldürmesiyle katledilmiştir. İslam'da bu konuda karşılık vermek haklı bir davranış biçimi sayılır. Haksız yere öldürülen kişinin kardeşi veya yakın akrabalarından birisi, babası, amcası, özellikle kardeşi için geçerli olan bir hak, o katili öldürmek yetkisinin sahibidir.
Bu bir Kur'an müsaadesidir. Bundan 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların Allah'ın emirlerini uyguladıklarını görüyoruz. Ondan evvel kabileler arasında kan davaları söz konusuydu. Her kabile mutlaka başka kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Ve de bu öldürülenlerin intikamını almak üzere herkes pusuda diğerlerini öldürmek için hazır bekliyorlardı. Ve sık sık cinayetler işleniyordu. Sahabe olmadan evvel her çeşit kötülüğe açıktı. Fal oklarına bakıyorlardı mesela. Mesela küçücük kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in ağlayarak anlattığı o olaya dikkatle bakın. Ben onu diyor diri diri gömmek üzereyken o diyor benim sakallarıma düşen oradaki topraktan küçük parçaları ayıklamaya çalışıyordu diyor. Sevgili kardeşlerim, kader ve kazanın muhtevasına baktığımız zaman açık bir şekilde mukadderat olarak bilinen kader sistemini incelemek ve Kur'an'a göre gerçek hususları aydınlığa çıkarmak söz konusu. Şimdi bir başka misal verelim. Kişi evinin bahçesinde tabancasını temizliyor. Ama silah elinden kaçıyor, düşüyor. Navlada da bir tek kurşun var. Tetik bir yere takılarak silahın patlamasına sebebiyet veriyor. Diyelim ki bu iş olmaz böyle bir şey ama olduğunu kabul edelim. Ve çıkan kurşun yoldan geçen birini öldürüyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Şimdi yoldan geçen kişi için bu ölüm onun iradesinde bu konuda bir talep olmadığı cihetle bir kaderdir. Yani bir kurşun hiç ölümü talep etmediği halde o kişiyi öldürüyor. Bu o kişinin iradi yapısının devreye girmediği bir olaydır. Yani ölen kişi için bu kesinlikle bir kaderdir. Peki diğer kişiye bakalım. Diğer kişide de yoldan geçeni öldürmek konusunda hiçbir talep yok. Ama temizlemeyi evinde yapabilirdi. Dışarıda yaptığı için tedbirsizlik etmiştir. İhmal etmiştir. Kontrol etmeyi başkasının hayatına kıyabilecek kadar bir kazanın olabileceğini hesaba katmamış, tedbirsizlik etmiştir. İhmali vardır. Tabancasını temizlerken oradaki kurşunu da çıkarmalıydı. Bu kişi ihmalle, teseyyüple veya tedbirsizlikle suçlanabilir. Ölüme sebebiyet vermiştir ama o kişinin ölümünü
düşünmemiştir. Bu hakikati bilen, bizler için misal olarak böyle söylediğimiz için, burada kesinlikle bir cinayet olayı söz konusu değildir. Tasarlayarak tahammüden o kişi ölmemiştir, öldürülmemiştir. Bir yanlışlık eseri olarak, dikkatsizlik sebebiyle ölmüştür. İşte bu kişinin gerçekte hatalı olup olmadığını kıyamet günü o kişi acaba nasıl anlayabilir? Öyle ki kıyamet günü kişi kendisine derecat açısından hiçbir haksızlık yapılmadığına kesin olarak kendisi karar verecektir. %100 hakikati görecektir. Hiçbir haksız fiille suçlanmadığını görecektir. Yani kendisinin vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle ona zannettiğinden o suçun gerektirdiği derecattan fazlasının verilmediğini, azının da verilmediğini, yaptığı her güzel davranışın arkasından kendisine o sevaba ait derecatın tam olarak verildiğini mutlaka amel defterinde görecektir. Bunu görebilmesi için Allah Teala kıyamet günü biz insanlara muhteşem bir ayıraç veriyor. Kıyamet günü indi ilahide herkesin 3 boyutlu olarak hayat filmi görünür. Mahşer meydanında nefsleri de vücutlarına giren nefs, fizik vücut ikilisi orada mahşer meydanında otomatik olarak kendi hayat filmini göreceği, hologram olarak göreceği bir noktaya getirilir. Herkesin hayat filmi o kişiyi, sadece o kişiyi kendisine çeker. Ve kişi, herkes hiçbir hata olmaksızın sadece kendi hayat filminin ya da filmlerinin demek daha doğru önünde olacaktır. Otomatik ilahi kodlar bunu gerçekleştiriyor. Hiçbir yanlışın oluşması mümkün değildir. Herkes mutlaka kendi hayat filminin oynayacağı yere ulaşacaktır. Ve kişi ulaşıp da filmini göreceği bir standartta oraya yerleştiği zaman hayat filmi oynamaya başlayacaktır. 2 tane. İkisi de 3 boyutlu. Bir tanesi kişinin düşüncelerini, tasarılarını, aklındaki düşüncelerini, tasarılarını gösterecektir. İkincisi ise fizik olarak vücuda gelen olayı gösterecektir. Kişinin kendisine verilen bir mizan, kainattaki suç olabilecek veya olmayacak bütün olayları ihtiva eder. Ve sadece o kişinin vücuda getirdiği olayları ona derecat itibariyle bir haksızlık olmadığını kesinleştirerek gösterir. Öyle ki kişi hayat filmlerine ve elindeki mizana baktığı zaman kendisine kıl kadar
haksızlık edilmediğini görecektir. Bu filmlerden bir tanesi o kişinin düşüncelerinin filmidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir olayı düşündüğümüz zaman o olayı sahne olarak karşımızda görürüz, iç dünyamızda. Dışarıdan bakan birisi olarak olayı görürüz. A ne yaptı, B ne yaptı, C ne yaptı ve nasıl yaptılar? İşte bir insanın kafasındaki dizayna şimdi beraberce bakalım. İlk misalimizde ne söylemiştik? Bir adam gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekliyor, pusuya yatmış. Öldürmeyi tasarladığı kişi geçerken onun üzerine bütün kurşunlarını boşaltıyor, onu öldürüyor. Şimdi bu adam kendisini görüyor. Kiramen Katibi Meleklerinin çektiği filmde kendisini görüyor. Fizik standartlardaki filmde üç boyutlu olarak dışarıdan, önden, arkadan, yandan devamlı yer değiştirerek kameranın birisi çalışıyor ve kişinin nasıl gittiğini, nasıl saklandığını, nasıl gizlendiğini, tabancasını nasıl hazırladığını birer birer o kişiye gösteriyor. Bu fizik olayın filme alınmasıdır. İki, üç boyutlu gösteriden, hologramdan bir tanesi fizik standartlarda vücuda gelen olayları gösterir sadece. Diğer filme gelince o kişinin kafasında görüntülü olarak tasarladığı hususları gösterir. Eğer kişinin bu tasarı filminde böyle bir olayı tasarladığı, bunun için tabancasını hazırladığı, gittiği, saklandığı, o olay tahakkuk etmeden evvel bu kişinin iç dünyasında, düşünce statüsünde şekillenmişse, nerede, nereye gidecek, nasıl saklanacak, tabancasını nasıl kurşuna dolduracak, pusuya nasıl yatacak, hangi saatte gidecek, hepsi o kişi bunu taammüden yapmışsa, düşünce platformunda bunların hepsi orada net olarak görünür. İşte böyle bir olayı tasarladıktan sonra gerçekleştiren kişi, taammüden adam öldüren bir kişinin kaybettiği derecatı kaybeder. Hayat filmindeki fizik standartlarda o olayı uyguladığı sırada çekilen Kiramen Katibi Meleklerinden birisini çektiği film onu gösterirken ikinci film onun düşüncelerini gösteriyor. Düşüncelerinde de kişinin neler yapacağını açık açık tasarladığı net olarak yer alıyor. Onun için iki tane hayat filmi, onun için bir sürücüye, bir de şahide ihtiyaç var. Bir sürücüye, bir de saike ihtiyaç var. Filmlerinden bir tanesinde şahit var. Fizik standartlarda vücuda gelen olayda şahit olarak yer alıyor. Fizik standartların dışında düşünce platformunda oluşan da ise bir sürücü, bir de saik var. Kameraman değişmiyor. Bir kameraman birinde, bir kamerada, diğer kameraman diğer
kamerada adı sürücü. Filmi süren, filmi başından sonuna kadar çeken üç boyutlu filmi. Birinde bir şahit var, fizik olarak bir olay cereyan etmiş, onun şahidi. Herkesin etrafında mutlaka bir sürücü bir sahipten, bir sürücü bir şahitten oluşan iki tane kamera o kişinin ömrü boyunca aralıksız bir şekilde üç boyutlu olarak çalışır. Sonra bütün hayatınız gözünüzün önünden geçecektir. İşte o görüntülerden bir tanesi sürücü ve şahitin fizik vücudunuzun yaptığı bütün olayları devreye almasıyla tahakkuk eder. Diğeri ise sürücü ve saikin vücuda getirdiği ikinci ikili düşüncelerinizde ne olduğunu ortaya koyar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin bir arada bulunduğu bir dünyada insanlar neden mutlu değiller de mutsuzlar? Neden mutlu olmadıklarını biliyorsunuz. Eğer bir insan Allah'a dönmemişse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Mutsuzluğun amili nefs ve nefsin afetleridir. Herkesin nefsi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve kişi o afetler Allah'ın bütün yaptıklarını, emirlerini yapmak istemedikleri için bir, yasak ettiği fiilleri ise iki, mutlaka işlemek istedikleri için Allah'ın bütün emir ve yasaklarına karşıdırlar. Yasak ettiklerini işlemek için işlerinden gelen odur. Nefsin bütün afetleri bu istikamette teçhiz edilmiştir. Buna yöneliktir. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen bir yapı, Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Nefsin afetleri bu iki cephede de hüküm fermadır. Bu hedeflere varmak isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öbür taraftan da bir ruhunuz var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, onun için iç aleminizde Allah'a ulaşmayı dileyip de daha sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar hep bir kavganın hüküm sürdüğünü görürsünüz. Bu kavga hep devam eder. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidinize tabi olun da ruhunuz vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşmak üzere ana dergaha ulaşsın. O zaman ne olur? O zaman nefsinizin %100 afetlerle dolu olan kalbi tek başına kalır ve size hükmetmeye başlar. Öyle mi dersiniz? Tek başına kaldığı kesin. Ama hükmetmeye başlayamaz. Çünkü nefsinizin sizin üzerinizde hüküm ferma olması, sizi kontrolü altında tutması, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işletmesi, emrettiği fiilleri işlemenize mani olması şarta bağlı bir olgudur. Eğer hem nefsiniz hem ruhunuz varsa denge vardır. O zaman iç dünyanızdaki çatışmanın sonucunda ya Allah'ın emrini yerine getireceksiniz ya da yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Ama bir denge vardır. Ruhunuz fizik vücut, ruh ve nefs üçlüsünden oluşan o kişinin iç dünyasında ruhu
Allah'ın emrettiği şeyi mutlaka yapmak ister, yasak ettiği şeyi de asla işlemek istemez. Öyleyse ikisi de eşit kuvvette olduğu için, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, ruhun kalbi de %100 hasletlerle dolu olduğu için, dengede olan iki kuvvet çarpışır, üstün gelen taraf dediğini yaptırır. Bu sizin yaşadığınız muhite, çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki insanların sizin üzerinizde iz bırakan tesirlerine, kısaca ortama bağlıdır. Allah'ın bütün emirlerinin uygulandığı, yasak edildiği fiillerin işlemediği bir ortamda neşve neva bulan, gelişen bir insanın davranış biçimleri Allah'ın emirlerine uygun davranış biçimleri olacaktır. %100 olması mümkün değildir. Ama ihtimal olarak olay bu standarttadır. Bir insanın çevre şartları neyse, etrafında hangi tarz olaylar cereyan ediyorsa, çocukluk devresinde aldığı intibalar onu o statüde etkiler. Ve de ondan tesir alır insanlar büyüme süreçleri içerisinde. Ama kuvvetler eşittir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen ruhun hasletleri bütün olarak hüküm fermadır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen, emrettiklerini de yapmak istemeyen nefsin afetleri de bütün kuvvetleriyle ayaktadırlar. Devamlı bir hırlaşma, kavga, gürültü, patırdı iç dünyanızda sizi devamlı rahatsız eder. İşte bu kavganın arkasında nefsiniz var, bütün afetleriyle, ruhunuz var, bütün hasletleriyle. Ama Allah Teala sizi bu halde bırakmak istemiyor. İstiyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyesiniz. İstiyor ki mürşidinize ulaşasınız. İstiyor ki mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıla. Bu ayrılan ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıka ve de Allah'a ulaşa. Öyleyse olay son derece açık ve kesin. Allah Teala kesin olarak emrini vermiş. Diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Müzemmil 8'de Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ruhunu ona, Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Üzerine min kabli gelmeden önce, den önce en yetiye gelmeden önce en yetiye küm ül azabe üzerinize azap gelmeden önce. Ve enübü ilâ rabbikum, Rabbinize münip olun, ulaşmayı dileyin, yönelin ve ona teslim olun. Şu dünya hayatını yaşarken
Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan, insanların %90'dan çok daha fazlası seçildiği cihetle başka insanları Allah'ın yolundan saptırmıyorsa mutlaka seçilir. İşte bütün mesele o seçilenler arasında zaten insanların çok büyük bir kısmı var. Onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilerlerse ne olur? Allah onları önce mürşitlerine ulaştırır. Sonra da tabiyette ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşıp seyre sülüke iştirak edenler arasına gireceği cihetle oradan Allah'a kadar bir yolculuğa kişinin ulaşması söz konusu. İşte kişinin bu konudaki talebi bir kader değildir. Kişinin bizatihi dileğiyle oluşmuştur. Ama bundan sonrası, yani ruhun vücuttan ayrılması için kişinin Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılması, tabiyeti, tabiyet sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaştırılması, bunların hepsi ruh Allah'a ulaşana kadar kaderdir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudun Allah'a teslim olması kazadır. Nefsin teslim olması kazadır. İhlasa ulaşmak kazadır. İradeyi Allah'a teslim etmek eğer kişi ihlas makamına iradesiyle ulaşmışsa bundan sonraki safa, Tövbe-i Nasuh'tan sonraki safa kaderdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin günahlarınızı örter, salah makamına ulaştığınız zaman sizin başınızın üzerine salah nurunu koyar, yerleştirir. Sonra günahlarınızı sevaba çevirir. 3. İradenizi teslim olur. 4. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Hepsi Allah'a aittir. Bu Allah'a ait olan statüyü gerçekleştiren de külli iradedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözü var. Demin söyledik. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kendi iradesiyle gerçekleştirmesi gereken bir kaza işlevidir. Ama bu noktadan itibaren, kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren, üçüncü basamaktadır kişi, 14. basamakta o kişinin mürşidine ulaşması kaderdir. Mürşide ulaşıp taviyeti kaderdir. Herkes layık olduğu mürşide ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Seçim Allah'ındır. Hacet namazını kılar kişi ve sorar. Allah kimi gösterirse ona gider. Giderken kişi kendi iradesini kullanmaz mı? Kullanır. Ama kullanmasaydı Allah onu gerçekleştirecekti. Çünkü Allah'ın sözü var. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Sen namazı sevmeyebilirsin. Ben sana namazı sevdiririm. Sen oruçta çok açlık duyarsın. Ben sana orucu sevdiririm. Açlık duyurmam. Sen zikri sevmeyebilirsin. Ben sana zikri

sevdiririm. Mutlaka sevdiririm diyor. Mutlaka senin, eğer benim kader müessesem seni en az 8 aylık bir hayata daha bağlamışsa, senin ölümün 8 aydan daha sonraki bir devredeyse, üst rakam bu, o zaman ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte bu bir kaderdir. Buraya kadar. Ruhun Allah'a teslimine kadar olay kaderdir. Ondan sonra dik yokuş kader değildir. Dik yokuşta Allah'ın yardımını alamazsınız. Yani zikrinizi, 2 saatlik bir zikrinizi 18 saat zikre çıkarmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. O devirde bir de düşmanınız var, şeytan. O ana kadar onun davranış biçimlerini engelleyen Allah Teala onu o noktada serbest bırakmıştır. İşte bundan sonrası fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, nefsin teslimi de daimi zikre gerektirir. O da kader değildir. O da kazadır. Allah'ın yardımını alırsınız ama sizin iradeniz istemedikçe ve siz gerekli gayreti göstermedikçe sonuca ulaşamazsınız. Ulul makamında daimi zikre ulaştıktan sonra ulul makamından ihlas makamına geçmeniz bir kaza değildir. Artık o kaderdir. Sizi tövbe-i nasuha ulaştırır Allah Teala. Ondan sonrası da kaderdir. Tövbe-i nasuhtan sonra günahlarınızın örtülmesi, başın üzerine salih nurunun verilmesi, günahlarınızın sevaba çevrilmesi, iradenizin teslimi ve irşat makamına tayininiz ard arda birer kaderdir. Bunlar o seviyeye ulaşan bir kişi için mutlaka arka arkaya vücuda gelecektir. Kişinin yapısına göre süre değişir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, kazayla kader müessesesi birbirinden kesinlikle ayrılır. Hayatınız boyunca hangi işlevleri size verilen Allah'ın teslim ettiği kişisel iradeyle, cüz'i iradeyle gerçekleştirdiyseniz, onların hepsi tarafınızdan kaza edilmiştir. Hangi olaylar sizin dahliniz ve ihtiyarınız olmadan sizin üzerinize tesir icra etmişse, onlar da kaderdir. Allah Teala hepinizi kaderlilerden etsin. Allah Teala hepinizi hem kendisine ruh olarak ulaştırsın, hem de fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim alsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz bir dünya mutluluğu, sonsuz bir ahiret mutluluğu dileklerimizle, dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın insanda görmek istediği en güzel sonuç, mutluluk üzerine sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hep insanları mutlu edecek olan emirlerini sıralamıştır. Mutluluğun dizaynı bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıyla şekillenen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Hepinizin bildiği gibi bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır. Her ne kadar ruhu diyorsak da, insanın ruhu diyorsak da, bu aslında insanın ruhu değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ruhu üfürdüğünü söylüyor biz insanlara. Ve insanı ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruh bir yaratık değildir. Ruh, Allah'a ait olan bir kesimidir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhundan doğuşunda bütün insanlara üfürür. Öyleyse bir ruh taşıyoruz. Bir nefsimiz var. Hani bize bütün kötülükleri yaptıran bir his olur ya içimizde. Şeytanın devamlı telkinde bulunduğu ve de kötülükleri yaptırmak istediği, tesir edebildiği tek varlık odur. Nefsimiz. Bir de şu gördüğünüz fizik vücudumuz var. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Doğmuşuz. İşte bu statü içinde yaşıyoruz. Bu fizik vücudumuz, bu dünya adı verilen gezegenin standartlarına göre Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Ve Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın ruhundan başka bir fizik vücudumuz var. Bir vücudumuz daha var sevgili kardeşlerim. Nefsimiz. Nefsimiz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık. Bütün negatif faktörler, bir insanı mutsuzluğa götürecek olan her şey nefsimizin kalbinde mevcuttur. Marifet o negatif faktörlerin hepsini temizlemektir. Marifet o şekilde elde edilir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri bize Allah'ın yasak ettiği her şeyi
yapmak için devamlı saldırıda bulunur. Şeytanın tesir ettiği tek saha orasıdır, nefsimizin afetleri. Ruhumsa Allah'ın ruhu olduğu cihetle sadece Allah'ın emrettiklerini yapmamızı, yasak ettiklerinde yapmamamızı ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmamız lazım? Keşke herkes Allah'ın bütün emirlerini yerine getirse, yasak ettiği fiilleri işlemese, ne olurdu? Dünya cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Ve yakın gelecekte dünyanın bir cennet haline geldiğini göreceksiniz. Ülkeler arasındaki savaşlar bitecek. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacak. Günler çok yaklaştı. Ve sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki ülkeler birbirine dost olacaklar. İşte bunun müjdesini sizlere vermekle mükellef olan kişi o biziz. O gün geldiğinde sanıyorum herkes bize aynı şeyi söyleyecek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Biz geleceğin bir parçasıyız. Siz sevgili kardeşlerimizle biz. Çünkü 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışlarsa biz mutluluğu yaşayanlar aynen onları yerine getiriyoruz. Bundan da huzur duyarız, mutluluk duyarız. En büyüğü şeref duyarız. Ne yapmış Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi? Beş vakit namaza altıncısını eklemişler. Kuşluk sünneti. Altı vakit namaza yedincisini eklemişler. Teheccüd sünneti. Kuşluk sünneti sabah namazıyla öğlen namazı arasında kılınan bir namazdır. Teheccüd sünneti ise gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasındaki sürede kılınan namazın adıdır. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, başlangıçta biz de dahil olmak üzere kardeşlerimiz hep sonradan akılları başlarına girenler olduğu cihetle hepimizin büyük ölçüde namaz borcu vardı. Ve Allah-u Teala bu konuda bize verdiği emirde her gün iki günlük borç ödemeyi emretti. Ve biz kuşluk sünnetinde ve teheccüd sünnetinde bu emri yerine getirdik.

0: Sonra sevgili kardeşlerim, onlar her Perşembe günü oruç tutarlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretmek vardır ki biz de bütün kardeşlerimizle beraber her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Kandillerde de tutarız. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniyye bir bütündür. Ve Kur'an'ın tamamıdır. Onlar ne yapmışlar sahabe? Sahabe ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenleri oluşturur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu konuyu mutlak olarak şekle bağlamış. Diyor ki o sabıkun elevinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabıkunlar çoktu. Sonraki sabıkunlar da azdı sevgili kardeşlerim. İşte bugün bu son sabıkunları bizler temsil ediyoruz. Onların yaşadığı hayatı aynen hayatlarına tatbik eden bizler. Ve böylece mutluluğu yaşayan bizler. Sahabe adlarına sahabe dediklerimiz, yani bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kendilerine tabi olanlar irşat makamının sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamının sahipleri ruhlarını 22. basamak Allah'a teslim edenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 25. basamak, nefslerini Allah'a teslim edenler, 26. basamak, irşad olanlar, yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe edenler, 27. basamak ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir hayat bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz olduğu gibi tabiyet farzdır, ruhu Allah'a teslim etmek farzdır, fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır, irşad olmak farzdır, nefsi Allah'a teslim etmek farzdır, iradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. İşte bundan 14 asır evvel görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bunların hepsini gerçekleştirmişler. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Bu İslam aleminin birinci asr-ı saadetidir. Sonra Osmanlıların yükselme devri boyunca, hatta duraklama devri boyunca toplumun büyük kısmı ikinci bir asr-ı saadeti yaşadılar. Tam onlar gibiydiler. Bir esnaf, kendisi siftah ettiyse ama komşusu henüz siftah etmediyse mal satmazdı. Gelen müşterisini oraya gönderirdi. Birbirlerinde müşteri çalmak, diğerini kötüleyerek onun müşterisini onun uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir olgu hiçbir zaman cereyan etmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Osmanlıyız. Osmanlı'yı severiz, bağrımıza basarız ve Osmanlı gibi yaşarız. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gibi yaşarız. Çünkü Osmanlı asırlarca onların hayatını, hayatlarına dört başı mamur olarak tatbik etti. Adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün timsali Osmanlı'ydı. Yükselme devresi boyunca kesinlikle bütün dünyada Osmanlı bu konuda nam salmıştı. Sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. Neden? Çünkü her konudaki insanlar çevrelerindekiler tarafından zor kullanılarak değil, ikna edilerek Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi için bu geçerliydi. Sonra tabiyet Osmanlı için çok önemliydi. Esnaf ve sanatkar tabi olmayan bir kişiyi çıraklığa kabul etmezlerdi. Tabiyet, ondan sonra çıraklık. Ruhun teslimi, kafalık, ancak nefsin teslimi ve daha ötesinde ustalık. Esnaf ve zanaatkar tarafından tatbik eden olay buydu. Bütün işlerini ya sesli ya da sessiz zikirle gerçekleştirirlerdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Allah'a yakın olmak mecburiyetindeyiz. Bu yakınlık bizim mutluluğumuz için zaruri olduğu cihetle mecburiyetindeyiz diyorum. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuk kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi iştiyakla irşat makamını arar. Hacet namazını kıldığı zaman da mutlaka Allah Teala ona gösterir. Öyleyse Allah tezadüflerden oluşan bir mutluluk mümkün görmüyor. Hiç kimse tasavvufun dışında mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk yani saadet bir uyum halidir. Dünyasında uyum hali bir insanın nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi hali. Bir başka ifadeyle nefsin afetlerinin adım adım yok olması hali. Böyle bir işlevi zikrin dışında hiçbir müessese size sağlayamaz. Bu sebeple Allah-u Teala zikri en büyük ibadet saymıştır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Sana vahyedilen o kitaptan oku onlara, oku, anlat, tilavet et. Ve ekumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Birisi namaz, dinin direği olan namaz, öteki Kur'an-ı Kerim tilaveti, ama zikir o ikisinden de daha büyük bir ibadet türü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir olgu var. Zikri Allah-u Teala en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Yani namaz dinin direği olduğuna göre gene direk olarak kalmalı yerinde. Dinin direği olmalı. Ama bir direk hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. Ama eğer onun etrafına bir çadır kurarsanız, işte o kurduğunuz çadır insanları şeytanın bütün tasallutundan kurtaracak olan çadır zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştıran faktörlerin arasında en büyüğü zikirdir. Hiçbir ibadet kesintisiz değildir. Oruç dediğiniz zaman Ramazan ayı boyunca tutarsınız. Oruç dediğiniz zaman sünnet-i seniyyeye riayet edeceksiniz. Pazartesi ve perşembe günleri tutarsınız. Veya en azından her perşembe oruç tutarsınız. Ama her gün oruç tutmak Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Dünyada en uzun zikri sadece Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala vermiştir. O da gün aşırı zikri, gün aşırı oruç tutmak. Orucun sadece Hazreti Davud'a has olmak üzere bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz standartlarda bir ömür boyu devam etmesi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir imtiyazdır. Ama biz insanlar her zaman oruç tutamayız. Bu bir. Bu emrolunmaz. Yetki de verilmez. Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesi olarak her perşembe de oruç tutulur. Ramazan'ın dışında. İşte hamdolsun ki biz de bunu devamlı yapanlarız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek başına bir olay değildir. Toplumun malıdır. toplum halinde, cemaat halinde güzellikleri yaşamalısınız. Bunun temelinde sevgi vardır, hoşgörü vardır, zem etmemek vardır. Çirkinliklerin hepsinin devre dışı kaldığı bir dünya hayatını yaşamalısınız. Bir toplumda çekememezlik nefsin afetlerini ifade eder. Ve şeytan o da devreye girer. Aranızda insanlar vardır. Davranış biçimleri sizi pozitif olarak çok üst seviyede etkiler. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Tasavvuf demek, Kur'an'ın bütünü demektir. Ve dünya üzerinde dinler diye bir hadise yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani bir başka ifadeyle İslam dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam dinini bir bütün olarak düşündüğümüzde üç esas görürüz. Bir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bütün insanlar için bir hedef taşır. Birinci hedef vahdettir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Başka bir tanrı, başka bir ilah veya ilahe mevcut değildir. Hiç olmamıştır. Bu vahdet Allah'ın tekliği ifadesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İkinci özelliği Hanif dininin tevhid. Tevhid, sözlerime lütfen dikkat edin. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Özellik neymiş? O insanların hepsi ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. İşte o tevhid başlangıçtaki vahdet akidesiyle birlikte bizim yaşandığımızın temelidir. Bütün sevgili kardeşlerim, sizler ve biz hamd ederiz, şükür ederiz ki tevhidi yaşayanlarız. Bütün dünya yakın gelecekte yaşamaya başlayacak. Hamdolsun ki bunun müjdesini aldık. Artık vakit yaklaştı. Sevgili kardeşlerim, bir gün yakın gelecekte insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini duyacaklar. Kur'an'la karşılaştıracaklar ve bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu görecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün söyleyip de kendimize tatbik ettiğimiz, kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız hayatın tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin hayatı olduğunu da tespit edecekler. O zaman incelemelerini daha derin standartlara ulaştıracaklar ve de görecekler ki Allah Teala'nın bize öğrettiği ilmin ışığı altında dinler yoktur. Sadece bir tek din, bir tek şeriat vardır. O tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şeriat da Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Peki ondan evvel en başı Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'tan başlatmış olayı. Elbette Hazreti Nuh'un da yaşadığı din ondan evvelki peygamberler tarafından da onlara tabi olanlar tarafından da yaşanmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a bir, Hazreti İbrahim'e iki, Hazreti Musa'ya üç ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Habibim sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Müşriklere söylediğin şey onlara ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Böylece takva sahibi ol, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın bunu yap ki sakın müşriklerden olma. Bunu yaparsan müşriklerden olmazsın. Müşrik deyince insanların aklına hemen puta tapanlar geliyor. Bu açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkin içine girmez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Böyle bir şey hamdolsun ki bir tehlike değildir İslam alemi için. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim gizli şirk bir insanın Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememesi halidir. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Ama dünya İslam alemi bu şirk tehlikesini bütünüyle unutmuş durumda. Çünkü artık İslam'ı yaşayan ülkeler arasında Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a hayattayken iken ulaştırmayı dilemek diye bir şey yok. Peki sevgili kardeşlerim o zaman sormaz mıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşasın diye mi indirdi? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kainatın kitabı olmakta devam edecektir. Bir harfi bile değiştirilememiştir. 14 asırdır hükmünü icra etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Öyleyse Demek ki bir insan Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi şirktedir. İşte böylece fırkalar açısından Allah'ın hakikatlerine baktığımız zaman gördüğümüz sahne şudur. Tek bir fırka var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Çünkü üçüncü safhasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bunun teslim adını aldığını görüyoruz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. Nefsin teslimi. 26. basamak. İradenin teslimi. 28. basamak. 5. kademe. Ve Hazreti İbrahim Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor bakalım? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, Habibim diyor, sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, yani Allah'a teslim dinini yaşıyorsun. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Dini geliştirmek üzere Hanif olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayarak, İslam dinini yaşayarak insanlara İslam'ı öğret. Bu din kayyum olan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif dinini geçemeyecek bir özellikte yarattığını görebilirsin. Ne de Allah'ın Hanif dinini değiştirdiğini görebilirsin. Kıyamete kadar insanlar sadece Hanif dinini yaşayacaklardır. Ve kıyamete kadar sadece o din olarak kayyum olacaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Yani tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olan ve Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden. İşte bütün peygamberlerin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Ve hepsi mutluluğun temsilcileri, çünkü mutluluk adı verilen müessese bu muhtevayı yaşamakla mümkündür. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluğunuz her geçen gün artar. Çünkü iç dünyadaki çekişme nefsinizin afetleri yok oldukça giderek azalacaktır. Tamamen yok olduğu zaman artık iç dünyanızda kavga kalmayacaktır. İç dünyanızda kavganın kalmaması dışa da tesir edecektir. Dış dünyadaki insanlarla da ilişkinizde artık kavgalar yerini sulh ve sükuna bırakacaklardır. İnsanlar size kızabilir mi? Kızabilirler. Eğer sözlerinizi dinlemezlerse, incelemezlerse, onların alıştıkları standartların dışında şeyler söyleyeceğiniz için, çünkü sevgili kardeşlerim, siz bizim size öğrettiğimizi onlara söylüyorsunuz. Söylediğiniz her şey Kur'an ayeti ama onlar bilmiyorlar. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış bir kitap. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tabiatıyla dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayata yansıtılan cephesi, yani İslam'ın yedi safhası artık İslam aleminde bizim gibi küçük grupların dışında yaşanmıyor. İşte o yaşayanlara da tarikat mensupları denilip özellikle bizim ülkemizde horlanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutlulukla birlikte at başı gider bu muhteva. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, daha doğrusu kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun ruhunu kendisi teslim alırsa, o kişiyi o hedefe Allah yöneltirse, Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlarsa, bu kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonrası onun gayretine kalmıştır. Allah Teala daha ötesinde vermeye hazırdır. Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun %90'ını, %80'den fazlasını yaşamaya başlamıştır. Ama asıl mutluluk, kesintisiz mutluluk, daimi zikirle mümkündür. Kim daimi zikrin sahibi ise, onun nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı cihetle, o kişi bir takım özelliklerin sahibi olacaktır. Birinci özelliği, daimi zikrin sahibi oluşu. İkincisi, bu sebeple kalbine devamlı bir nur akışı, kesintisiz bir şekilde ömür boyunca geleceği için, karanlıkların o kalpte barınması mümkün değildir. Tamamen mutluluğu oluşturan muhteva o kişinin kalbinde oluşur. Daha ötesi, sevgili kardeşlerim, daha ötede fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi birbirini takip eden faktörlerdir ve netice iradenin teslimine kadar ulaşır. O zaman kişi Allah'a gerçek anlamda bir kul olur. Mutluluk Allah'a kul olmakla paralel bir seyir takip eder. Ve de sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını biliyoruz ki siz de bizim kadar istiyorsunuz. Gayretlerinizde devam edin. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini açıklamaya devam edin. O öğrendikleri yanlış ilimle sizi yargılayacaklar. Ama siz onlara Kur'an-ı Kerim'i açıp da söylediklerinizi ayetlerle ispat ettiğiniz zaman onların söyleyecek hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü ellerindeki yanlış ve eksik bilgiler Kur'an'la bazı yerde tavan tabana zıt düşüyor. Mesela bu kavramlardan biri dinde zorlama vardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size doyum olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha, bir gönül sohbetini burada tamamladık. Sizlerle birlikte olmak doyumsuz bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerin birleştirileceği müjdesiyle birlikte sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Dünyadaki savaşların sona ereceği, dünyanın sülhü sükûne ulaşacağı müjdesiyle sevgili kardeşlerim. Nasıl mı? O biliyor. Sırası geldiğinde bize adım adım şimdiye kadar olduğu gibi söyleyecektir. Biz de size ulaştıracağız inşallah. Gene şimdiye kadar olduğu gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnşallah sizlerle birlikte ve bir sohbetiyle az sonra Muhterem Efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali'yle inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben şimdi müsaadenizle inşallah Muhterem Efendimiz'e demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle ellerinizden inşallah bol su sürmesi yapıyorum. Hepiniz için inşallah çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bu günkü bu eski sohbetimizde zaten bu terimlerimizi, izleyici ve de sevgili öğrencilerimize başkaca bakıyor ve mübarek ellerinizden sonuçta sürmekte söz tekrar mıdır efendim inşallah.
2: Allah razı olsun. Derhan. El-Fatiha ve as-salavat eyyüzünlerimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzetine müstakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüm dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha kalp kalbe yaramayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün varlıklar olarak. En üstün yaratıklar kainatta insanlardır. Çünkü Allah Teala her şeyi insan için yaşattığını, yarattığını söylüyor. Etrafımızda ne varsa canlı veya cansız bilin ki her şey sizin için yaratılmış durumda. Öyleyse bunun şükrünü ve hamdini eda etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın bize verdiği bütün maddi nimetlere şükredeceğiz. Manevi nimetlere ise hamd edeceğiz. Ya da bu dünyaya ait olan verdiği şeylere şükredeceğiz. Bunun ötesine ait olan başka alemlerden gelen her şeye de hamd edeceğiz. Allah-u Teala'nın ihsanı ve nimeti sonsuzdur. Her noktasında hayatınızın Allah vardır. Her zaman sizinle beraberdir. Sizinle beraber olmak onun için her zaman bir zevktir. En çok sevdiği mahlukla birlikte olmak. Kim Allah ile konuşmak isterse, ona bir şeyler söylemek isterse, Allah onunla her zaman konuşur. Her zaman onu duyar. Kim olursanız olun, Allah'a ne söylerseniz söyleyin, Allah mutlaka size işitir. Ama onun cevabını siz duyamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala size duyma, işitme yetkisi verirse, kalp kulağınızı açarsa, o zaman Allah-u Teala'yı duyan kulaklarınız, işiten zihninize işitmeyi temin edecek olan ulaştırmayı yapar. Ve kulaklarınızla işitirsiniz. Yani söylediklerimizin manasına varırsınız. Ama manaya varmak

Böyle bir dizaynda yapabileceğiniz şey son derece açıktır. Bütün insanların normal kulakları söz konusu ise bütün kulaklar duyar. Ama kulak işitmez. Kulak duyduğunu, aldığı sesi zihne iletmek vazifesiyle vazifelidir. Ve iletir. Zihninizde sesi işitirsiniz. Yani eğer kulağınıza ulaşan sözler bir mana ifade ediyorsa manaya ulaşabilirsiniz. İşte bütün insanlar eğer kulakları normal duyma hastasının sahibi ise bütün sesleri insan kulağının duyabileceği sesleri duyarlar. Ama işitmeye girince orada farklılık vardır. Başlangıçta insanlardan hiçbiri inşaada misalik olan sözlerin manalarını işitmezler. Yani o sözlerin inşaat açısından değerlendirilince ulaşılması lazım gelen manasına ulaşamazlar. Sadece duyarlar. Onlara söylenmiş olan sözlerdir. Onlara hiçbir mana ifade etmez. Kalplerine indirseler de kalpleri idrak edemez. Neden işitemezler, manaya varamazlar? Çünkü kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Neden idrak edemezler? Çünkü kalplerinde de engel vardır. Öyleyse

Allah ile sizin arasında sonsuz bir ilişkiler dizisi söz konusudur. Bu ilişkilerin ne kadarına layıksınız, o kadarını idrak edebilirsiniz. İdrak edebilmek için mutlaka Allah-u Teala'nın kulaklarınızdaki vakrayı almış olması ve kalbinizdeki ekinleti almış olması gerekir. Böylece kulaklarınız zihninize ilettiği mana sizin için anlaşılır olur, manayı anlamaya başlarsınız. Daha sonra onu kalbinize indirirsiniz ve idrak edersiniz. İdrak meselesi akıl etmek istikametinde kullanılır. İnsan ne zaman akleder, ne zaman idrak ederse akleder. Aklettiği nokta kendisine var ettiği noktadır. Nereden alacaksınız bir şeyi idrak edip etmediğinizi? Ne zaman birisi o sizin idrakinizin dışında ona ters bir şey söylerse, ona itiraz etmek içinizden geliyorsa, işte o zaman onu idrak etmişsinizdir, anlamışsınızdır. Karşıt bir şey söylendiği zaman kendinize ait olan bu şeye karşıt gelen kişinin fikrini düzeltmek ihtiyacını duyarsınız. Size göre olan doğruya onu ulaştırmak ihtiyacını duyarsınız. İşte bu o konuyu idrak ettiğinizi gösterir. Onun bilincindesiniz. Onu kendinize mal ettiğinizi, sahipliğinize geçirdiğinizi,

Artık onun o düşüncenin sizin malınız olduğunu anlarsınız. İşte bu müessese idraktır. Öyleyse aklın muhtevasına baktığınız zaman bir ürün göreceksiniz. Düşünce. Düşünce, düşünmek ve düşünmekle başladığınız bütün neticeler aklınızın ürünüdür. Beyninizin ürünü değildir. İnsanlar beyni düşüncenin oluşturucusu zannederler. Tıp ilmi hala öyle zannediyor. Ama aslında düşünce aklın ürünüdür. Akıl nedir? Akıl Allah'ın bütün insanlara bir ihsanıdır. Bütün insanlar aynı seviyede, aynı boyutta bir aklın sahibidir. Hiçbir insanda Allah'ın ihsanı değişiklik göstermez. Adalet zerre kadar sapmaz. Bütün insanlara Allah Teala aynı aklı teslim eder. Ama aklın kullanımına gelince, akıl beyni kullanarak vücuda kumanda edecektir. Akıl beyni fonksiyonel olarak mutlaka kullanır. İşte insanlar arasındaki farklılıklar akıl seviyesi itibariyle farklılıklar, zeka seviyesi itibariyle farklılıklar, şuur seviyesi itibariyle farklılıklar, hafıza seviyesi itibariyle farklılıklar, bütün insanlarda çeşitli hüviyetler gösterir. İnsan vardır, çok zekidir. Ama hafızası zayıftır. İnsan vardır, çok güçlü bir hafızanın sahibidir. Ama zeka seviyesi yüksek değildir. Herkese göre bu seviyelerin değişmesi akılla alakalı değildir. Akıl bütün insanlarda birbirine eşittir. Allah'ın adalet mekanizması hiçbir zaman zedelenmez. Ama aklı bir müessese olarak kabul ederseniz, o Allah'ın size ihsan ettiği o varlık bir şeyleri kullanmak mecburiyetindedir. Sizin vücudunuza kumanda edebilmek için. İşte kullandığı araç, yani beyniniz, o bütün insanlarda farklı, birbirinden farklı yapılar sergiler. Beyninizdeki bütün kullanılabilen alanlar insanlara göre soydan gelen farklılıklar gösterir. Bu sebeple beyninizi kullanma dizaynınızda farklı sonuçlara ulaşırsınız. Olayları mukayese etmek, buradan neticeler çıkarmak, beyninizdeki muhakeme işlemine tabidir.
beyninizin muhakeme sistemi, muhakeme fakültesi olayları değerlendirir, karşılaştırır, mukayese eder ve oradan sonuç çıkarır devamlı olarak. Bunu ne kadar etraflıca yapabiliyorsanız o kadar kuvvetli bir muhakemeye, muhakeme kabiliyetine sahipsiniz demektir. Bu beyninizin bir fakültesidir. Olaylar karşısında karar noktasına çabuk ulaşabilmek, sonuçlara varabilmek, bu zeka fakültenizi ifade eder. Zeki bir insan sonuçları çabuk çıkartabilen ve davranış biçimlerini ona göre bir ardından kısa zaman aralıklarıyla tayin eden insandır. Eğer zihninizdeki, aklınızdaki, düşüncenizdeki dizaynı yer yerine oturtursanız, aklınızın beyninizdeki fakülteleri nasıl kullandığı konusunda bir noktaya ulaşırsınız. Olayları mantıklı bir dizayn içerisinde yerli yerine oturtabilmek, kazandığınız tecrübelerin ışığı altında sizde şuur adı verilen bir mekanizmayı oluşturur. Aklınız hangi ortamda şuurlandıysa, şuur kazandıysa, bütün insanların aklının şuura ulaşması, şuurlanması, kendi yaşadığı ortama göre şekillenir. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlendiği, bunların usul haline getirildiği bir ortamda şuur kazanan bir akıl, nefsin bütün taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Çünkü şuur kazandığı ortam o ortamdır. İnsanoğlu çevre ilişkilerinde hep aklıyla hareket eder. Böyle bir düzende insanların genel kabul görmüş prensiplerine göre çalışan bir zihni yapıya sahip olmak akıllı bir insanı ifade eder. Ama aynı standartlarda şuurlu bir davranış biçimini sergileyemeyen insan, onlara deli diyoruz. Deli deyip de geçmeyin, onların da kendilerine az şuurları var. Ne yazık ki onların şuur yapısı genel kabul görmüş prensiplerle çalışan normal insanların şuur yapısına benzemez. Kendilerine has bir farklı şuur yapıları vardır. Genelden ayrılan bu özelliklerin sahibi olan insanlar deli adını alırlar. Farklı şuur sahipleridir.
düşünceleri normal standartlarda çalışır. Akıl düşünceyi üretir ve düşünce genel çerçeve içindeki toplam şuurun standartlarının dışında çalışır. Kendi mantığı içerisinde bir dizaynı vardır. Ama o genele uymaz. Böyle insanlara gezi denir. Sevgili kardeşlerim, bu deli dediğiniz kişinin de aklı başkalarından hiçbir farklılık göstermez. Ama aklın farklılık göstermeyen, herkese aynı olan aklın kullanma alanına girdiği yerde orada farklı bir beyin vardır. İhtiyaçlara bu kadar cevap verebilen bir beyin. Farklı bir kullanım alanına sahip olan, eksik bir kullanım alanına sahip olan bir beyin söz konusudur. O zaman insanın dizaynı farklı bir yapıyı oluşturacaktır.

ve Allah Teala'ya bizler ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bir akıl adı verilen müessese ihsan etmiş. Bu aklı kullanıyoruz. Hafıza aklın dosyalama sisteminin adıdır. Beyindeki sonsuz sayıdaki dosyaları kullanır. Olayları hatırlayabilme kabiliyeti beyne ait fonksiyonel bir fakültedir. İnsanlar vardır, çok kuvvetli hafızanın sahipleridir, her şeyi hatırlarlar. İnsanlar vardır, zayıf bir hafızanın sahibidir, her şeyi unuturlar. Öyleyse unutmak beynin hafıza dosyalarındaki normalin altında bir çalışmanın sonucudur. Çok üst seviyede çalışan bir sistemde insanoğlu başkalarına hayrette bırakacak kadar çok şeyleri hatırlayabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aklınız Allah'ın size ihsan ettiği büyük bir ihsandır. İnsanoğlu vücut yapısına göre dünya üzerindeki en büyük oranda beynin sahibidir. Darwinizmin insanla maymun arasındaki ilişkileri incelenirken bu insanlar, yani insanın maymundan geldiğini iddia eden bu insanlar, maymunla insanın vücutlarına oransız olarak beyinle ilgili bir sonucu oturttukları zaman insan beyninin vücuduna oranla maymun beyninin asgari 4 katı büyük olduğunu gördüler. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar ilim adı verilen bir hazineyi, ona ulaştıkça Allah'a karşı çıkanın bir vasıtası zannetmeye başladılar. İşte Darwin nazariyesi bu standartlar içinde çıktı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattığını söylüyor. Öbür taraftan da insan dışındaki bütün mahlukatı için, dünyada yaşayan, dünyada verilen bu gezegende yaşayan bütün mahlukatı için söylediği bir ifade var. Biz diyor hayatı sudan başlattık, biz diyor hayatı tek hücrelerden başlattık. Böylece tek hücreden başlayan, hücreler hücre sayısı çoğalan bir sudaki canlılar dizisi. Sonra hayatın karaya sıçraması, karada yaşayan hayvanların oluşması ve maymuna kadar uzayan bir süreç.
Malum ki maymuna kadar uzamıştır, insanı da uzamalıdır. Bu tez insanın kendi düşüncesidir. Tanrısal bir faktör değildir. Hatta yaratıcıya, Allah-u Teala'ya karşı müstehne kadar varan yanlışlıkların sahibi hep insanların düşünce sistemidir. İnsan genomu şekillendikten sonra Darwinizmin artık yaşaması mümkün değildir. Bu açık bilgi demetine rağmen bir takım alimler insanın genetik incelenmesinde yaptıkları araştırmalarda birçok hakikatleri gizleyerek tezlerini ispata çalışıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bilimle Allah'ın verileri hep önce birbirine çatışmış ve ilim her seferinde mağlup olmuştur. Ve insanların o ana kadar keşfedemedikleri ilmin başka bir safhası hakikat olarak ortaya çıkmış, insanlar oraya da ulaşmışlardır. Öyleyse maymunların 19 çift kromozomdan başlayan 33 çift kromozoma kadar ulaşan gelişme safhaları boyunca hep maymunlardan oluşan bir nesil gözlüyorsunuz. 33 çift kromozomda yaşayan maymun türüne baktığınız zaman bunun ayaklarının da el gibi olduğu noktasına ulaşıyorsunuz. Hiçbir maymunun ayakları ayak hüviyetinde değildir. Ayakları da el hüviyetindedir. İnsanın sağ ama standartlarda ayakları vardır ve ayaklarla eller birbirine hiç mi hiç benzemezler. Bütün vücudu tüylerle kaplı olan bir hayvan türü. Maymun. Ve beyni vücuduna oranla insan beyninin 1/4 kadar. Böyle bir dizaynda kromozom sayısından hareket ettiğiniz zaman insanın 23 kromozomu olduğunu tespit edersiniz. Maymun nesillerini incelediğiniz zaman 21 çift kromozomda yaşayan bir maymun türünün var olduğunu, 23 çift kromozomda yaşayan bir maymun türünün var olduğunu, 25 çift kromozomda yaşayan bir maymun türünün de gene var olduğunu görürsünüz. Eğer bu bir süreçse, bu sürecin 33 çift kromozomda tamamlandığını tespit edersiniz. Eğer insanı bu sürecin sonuna oturtacaksınız, o zaman insanın 35 çift kromozomlu bir varlık olması lazım. Oysa ki 23 çift kromozomun sahibidir ve 23 çift kromozomda da bir maymun türü halen yaşamaktadır. İnsan genomuyla maymun genomu arasındaki benzerlik
Bütün hayvanlarda geçerlidir. Oran değişiktir. Ve sonuçta şuraya ulaşırız. Eğer tavan genetik kodlar ortaya çıktıktan sonra böyle bir konuda düşünseydi hiçbir zaman Darwinizm oluşmazdı. Darwin o akli yapısıyla onun imkansız olduğu neticesine ulaşırdı. Sevgili kardeşlerim, ilim adına Allah'a karşı çıkmak bir marifet değildir. Bir sapıklığı temsil eder. İnsanın nefsindeki gurur afeti, kibir afetinin onu kontrolü altına alıp Allah'a şeytanla birlikte karşı çıkmaya götürür. İnsanoğlu bir yaratıktır. Bir maymun fizik vücuttan ve nefsten teşekkür eder. Bir insan fizik vücuttan, nefsten ve ruhtan teşekkür eder. Öyleyse Allah'ın insanoğluna verdiği yeteneklerin büyük bir kısmı maymunda mevcut değildir. Bütün hayvanlar gibi maymunda bir hayvan özelliğini maymunluk tarihi boyunca devam ettirmiştir. Kıyamete kadar da devam ettirecektir. İnsan da Allah-u Teala'nın insan olarak yarattığı yapıyı yine kıyamete kadar devam ettirecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Genel haritası insanın 70 trilyon hücreden oluştuğunu söylüyor. Bu 70 trilyon hücrenizin her birinde 23 çift kromozom söz konusu. Bu kromozomlar, yani DNA sarmalları, dezoksiribonükleik asit sarmalları, her biri sizi yeni baştan oluşturacak olan bütün özelliklerin sahibidir. Böyle bir dizaynda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Orada bir insan vardır. Bir insan fizik vücudu. Orada aynada nefsinizi göremezsiniz. Orada aynada eğer Allah'a ulaştırmadıysanız ruhunuzu da göremezsiniz. Sadece baş gözleriniz fizik vücudunuzun alemini, zahiri alemi görmeye yetkilidir. Nefsiniz de bir gözün sahibidir. Berzah alemini görmek için. Ruhunuz da bir gözün sahibidir. Bütün alemleri görmek için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'da neyi yazmışsa ilim ilerledikçe Allah'ın yazdıkları birer birer ilim tarafından kabul edilmektedir. Allah-u Teala iç içe altı alemden bahsediyor. Üç asıl, üç
karşıt. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Baş gözlerimiz bu alemi görmek üzere dizayn edilmiştir. Ama nefsimiz berzah alemine aittir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah alemine aittir. Ve nefsinin gözleri o alemi görmeye ayarlanmıştır. Ama nefsinizin gözleriyle berzah alemini gören sizler zahiri alemi de görebilirsiniz. Eğer nefsinizle bu alemde, zahiri alemde bulunuyorsanız insanları görebilirsiniz. Onların konuşmalarını işitebilirsiniz. Ama onlar sizi göremezler ve işitemezler. Öyleyse fizik vücudumuzun baş gözü ve baş kulağı fizik standartları göre Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ama neyseniz fizik vücudunuzdan fizik alemde ayrılacaktır. Ayrıldığı andan itibaren görüşünü sağlamış Allah-u Teala. Berzah aleminde görür, işitir ve bilir ve etrafı, çevresi madde hüviyetindedir nefs için. Ama nefs için fizik alem, fizik vücudunun alemi madde değildir. Sadece bir görüntüden ibarettir. İşte Allah-u Teala'nın yaratma stratejisine baktığınız zaman dört enerji küresinden oluşan elektronlardan vücuda geldiğinizi görürsünüz, elektron ve karşıt elektronlardan. Nefsinin içinde aynı şey söz konusudur. Nefsinin de elektron yapısı dört enerji küresinden oluşur. Ama ruhunuza gelince orada altı enerji küresi göreceksiniz. Öyleyse zahiri alem ve berzah alemi iç içedir insanlara göre, fakat aynı koordinatlar içerisinde cinler de yaşamaktadır. Cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemlerinden bir tanesidir. Yani zahiri aleme ait olmayan bütün alemlere genel anlamda gayb alemi denir. Ama cinlerin yaşamakta olduğu aleme bir isim vermek söz konusu. Oraya gayb alemi diyoruz. O zaman cinlerin gayb alemi ve cinlerin berze alemi olarak iki yeni alem daha, bir asıl, bir karşıt oluşuyor. Aynı koordinatları paylaşıyoruz. Yetmez. Emr alemi ve onun zıttı olan zülvani alem iki alem ifade eder ki zahiri alem ve gayb aleminin kapladığı alanın yukarısında ve aşağısında uzantının sahibidir. Allah Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tabanı olarak vücuda getirdik diyor. Bütün bu 200 milyar çevresindeki galaksiler ve her birinin içindeki 200 milyar yıldız kümesi, yaklaşık rakamlarla konuşuyoruz, sadece kainatın zemin katını içeriyor. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar emr alemi adını alır. Ve aşağı doğru inen yedi tane katta zülvani alem adını alır. Emr aleminin yedinci katında Allah'ın cennetine girecek olanların kader hücreleri yer alırken, zülvani alemin aşağı doğru inen yedinci katında, en alt katında, sicinde cehenneme girecek olanların kader hücreleri mevcut.
Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu yapılara dikkatle bakın ve Allah'a çok şükredin, hamd edin ki siz bir insansınız. Fizik vücudunuzdan başka nefsiniz var. Nefsinizden başka ruhunuz var. İnsanlar ilmin sahibi olmadıkları sürece bir türlü akıl erdiremiyorlardı. İç içe alemler nasıl olabilir? Ama şimdi yeni metotların uygulanmasıyla yer çekimi kanunundan hareketle insanlar fizik alemin maddi yapısının dışında başka madde yapılarını keşfettiler. Ve değişik rakamlar ileri sürüyorlar. İnsanların zahiri alemi %10'muş, geri kalan %90'ı kara maddeden oluşuyormuş. Yani bu alemi etkilemeyen ama varlığı ilmen kesinleşen bir aynı koordinatlarda mevcut farklı bir madde yapısı. Ve hiçbir tesiri olmuyor zahiri aleme. Sevgili kardeşlerim, insanların ileri sürdüğü bu sözlerin hepsi her teoridir sadece. Realite ise Kur'an-ı Kerim'de. Altı alemden bahsediyor Allah-u Teala. Zahiri alem onun karşıtı, gayb alemi onun karşıtı, emr alemi onun karşıtı. Altı tane alem ve zahiri alemdeki yapı sadece altıda birdir. Altıda beş başka alemleri oluşturur aynı koordinatlar içinde. Öyleyse şu anda bir odadaysanız bilin ki o oda altı alemde birden mevcut olan bir koordinatı işaret eder. Öyleyse aynı yer cinlerin de yaşamakta olduğu alemin bir parçasıdır. Aynı yer emr aleminin de bir parçasıdır. Cinlerin neslerinin ve insanların neslerinin yaşamakta olduğu berzah alemlerinin de bir parçasıdır. Ama Allah öyle bir yaratma kabiliyetinin sahibi ki aynı koordinatlarda mevcut olan bu alemlerde yaşayan o kendi alemlerine ait olan varlıklar başka alemlerin farkına bile varamadan yaşarlar. Gerçekten o alemlerin ne insanları, ne cinleri, ne hayvanları hiçbir şekilde başka alemlerde bir etki alanı oluşturmazlar. Böylece Allah-u Teala'nın yaratışına hayran olmak noktasına ulaşırsınız. Ve insanlar adım adım o neticeye ulaşacaklar. Nasıl 1920'li yıllarda büyük patlama keşfedilmişse ve Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin 30. ayet kelimesinde ondan bahsediyorsa, bu noktadan sonra gerçekleşmişse hakikat, ilim ulaşabildiği yerde sadece Kur'an-ı Kerim'i tasdik eder sonucuna ulaşırsınız. İşte Kaptan Kusto Akdeniz'le Atlas Okyanusu arasında Cebel Tarık Boğazı'nda bir araştırma yaparken bir de bakıyor ki suyun satından suyun dibine kadar olan, denizin dibine kadar olan mesafede 50 santimlik bir
farklı su var. Bu 50 santimin bir tarafında atla sökülmesi var. Çılgınlık seviyesi farklı 50 santimin suyundan. Öbür tarafında Akdeniz var. Hem aradaki 50 santimlik duvardan hem de Atlas Okyanusu'ndan çok daha tuzlu. Atlas Okyanusu ikisi arasındaki duvar ve Akdeniz üç ayrı tuz oranını gösteriyor. Kaptan Kusta merakla aşağı kadar iniyor. Suyun denizin dip noktasına kadar iniyor basit kafıyla. Ve bakıyor ki hiç değişmiyor. 50 santimlik duvar suyun satından suyun dibine kadar Akdeniz'le Atlas Okyanusu'nu kesin bir şekilde birbirinden ayırıyor. Ve bunu arkadaşı Reşat Halife'ye söylediği zaman o diyor ki bak diyor Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de, biz tuzlu sularla tatlı suları birbirine karıştırmayız, aralarına sudan bir duvar koyduk diyor. Kaptan Kustam'ı bunun üzerine Müslüman olmuş. Sevgili kardeşlerim, ilmin sahibi Allah'tır. İlmin ötesinin sahibi de Allah'tır. İnsanlar ilmi öğrendikleri zaman bir ilim sarhoşluğuna düşüyorlar ve o kıt bilgileriyle Allah'ın söylediklerinin değil, kendi söylediklerinin doğru olduğunu iddia ediyorlar. Niçin tıp bilgileriyle diyorum? Çünkü hangi ilmi öğrenseniz, öğrendiğiniz ilimle beraber ondan çok daha büyük bir bilinmeyen alanı da beraber getiriyor ilim. Öğrenebildiğinizin her zaman ötesi, öğrenebildiğinizden çok daha bir boyutu ifade ediyor. Marconi, radyoyu icat edene kadar etrafınızdaki havanın her dalgalarıyla dolu olduğunu bilmiyordunuz. Bu mağrur ilim adamları biliyorlar ki bir insanın görme, işitme, idrak edebilme kabiliyeti

0: sadece sonsuzluk içinde 6 milimlik bir dalga boyunu katlar. 6 milimlik bir dalga boyunun ne altında ne üstünde biz insanlar hiçbir şeyi fark edemeyiz. Öyleyse neden bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Sadece 6 milimlik bir dalga boyunu algılayabilen, izleyebilen, dinleyebilen insanoğlu Allah'ın yaratış sistemine kafa tutmaya kalkıyor. Alimlerin, bütün alimler değil tabii, sadece ateist olanlar Allah'a karşı çıkmak uğruna ne kadar çok şeyi gizlediklerini gördüğünüz zaman hayreti hayreti düşünüyorsunuz. Ne uğruna diyorsunuz? Bu saklama gayreti insanın maymundan oluştuğunu ispat etme gayreti ne uğruna? Zavallı, mağrur insan zihni. Her seferinde mağlup olmaktan yorulmayan, isyan için her zaman hazır olan, gene Allah'ın verdiği zihni kullanan insan. Sevgili kardeşlerim, oysa ki ona teslim olsak, onun öğretisi içerisine girsek, ilim bu bulunduğu noktadan çok daha öteye gidecektir, ulaşacaktır. Sonuna varmak mı? Hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bilinmeyen ufuk, bilinenin çok daha ötesinde bir büyüme içerisindedir. Her yeni bilinen şey, yeni bir bilinmeyen alanını beraberinde getirir. Ve böylece insanlık adım adım ilimden nasibini alırken, öğrenirken öğrenmediği, bilemediği alanın büyümekte olduğunun farkına varır. İşte bu farkına varış birçok Allah'a inanmayan ateist alimi isyana götürür. Onların insan olarak sadece bir yaratık olan onların bir yaratıcıları olduğunu kabule yanaşmamaların arkasında sadece gururları ve kibirleri yatar. Kısaca insanlar kendilerine yazık ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanları Allah'a teslim olsunlar diye yaratmış. Teslim olmayanlar sadece bir cehennem hazırlığı yaparlar. Hem bu dünyada mutsuz olurlar hem de öldüklerinde, cehennemde. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini, neden isyan etmelerinin muhasebesini ancak öldükten sonra yeni bir alem önlerinde açıldığı zaman, Allah'ı gördükleri zaman anlayabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim Allah'ın insanlığa çok büyük bir ihsanıdır. Bu ihsanı Allah'a isyan için kullanmak insan için bir yüz karasıdır. O bizi yaratandır, sahibimizdir. Ona isyan etmek değil hedefimiz. Ona teslim olmak olmalıdır. Öyleyse hepiniz bu gayeyle yaratıldınız. Allah'a isyan etmek için değil, Allah'a teslim olmak için. Bunun farkına varan insan Allah'tan dünya ilminin ötesinde bir yardımı mutlaka alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim daha yeni yeni 6 tane alemin iç içe olduğunu görülmezi keşfettikçe anlamaya başlıyor. Rakamsal yaklaşımlar şu kademede yanlış tabii. Ama bir süre sonra hakikate mutlaka ulaşılacak. O zaman bir defa daha Kur'an doğrulanacak. Kainatın sonsuz ilminin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Orada Allah Teala bütün ilimleri vermiş. Her şey orada mevcut sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey orada dizayn edilmiş, şekillenmiş. Her şey en güzel hüviyete bürünmüş ve insana sunulmuş. İnsan onu kabul edip onun ışığı altında Allah'a teslim olacağı yerde öğrendikleriyle Allah'a isyan etmeyi adeta görev saymış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece sayıları az olan bazı alimlerden bahsediyoruz. Öğrendikleri ilmi Allah'a isyan için kullanmaya çalışan zavallılar. Ve hep neticede yenilmeye mahkumlar. Sevgili kardeşlerim, insanoğluna atılan iftiralar belki insanlık tarihi boyunca hep devam edecektir. İnsanların neticede ulaşacakları yer mutlaka Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yaptığı açıklamaların hudutları içinde kalacaktır. Bir defa daha sizlerle beraber mutluluğu yaşamak, sizlerle beraber olur, sizlere anlatımın o büyük huzurunu duymak, bunları bize bugün de nasip ettiği için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ihsan buyurması için dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi
1: salatu aleyhim, aleyhim, mahtabi aleyhim, aleyhim, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Bir güzel günde bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere ve bütün güzellikleri bir defa daha yaşamak üzere beraberiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Üçüncü sure, Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresi, Âl-i İmrân suresi. Ve 75. ayet-i kerime başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ehlil kitâbi men in te'menhu bi kıntârin yu'eddihi ilek. Ve minhum men in te'menhu bi dinârin la yu'eddihi ilek. İlla ma dümte aleyhi kayma. Zalike biyennehüm kâlu leyse aleyna fil ümmiyyine sebilun. Ve yekulune alallâhil kezibe ve hüm yâlemûn. Allah Teala says, from the Allah Teala diyor ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki eğer ona kantar kantar bir şeyler, mesela altın emanet etsen onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki eğer ona bir dinar emanet versen başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Hiç şüphesiz muhakkak ki onların böyle yapmasının sebebi ümmiler konusunda bize bir sorumluluk yoktur demelerindendir. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler.

sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde ne yazık ki böyle olmuş. Hazreti İsa Allah'ın katına alınıncaya kadar geçen süre içinde kendisine sadece reel olarak 12 kişi tabi olmuş. Onlar Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Geri kalanlar hayır, onların karşılarında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de bir azınlık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber her devirde aynı olayı tekrar etmiş. İşte bu noktadan itibaren, peygamberlerin bulunduğu noktadan itibaren bugünlere doğru geldikçe dünya nüfusu devamlı büyüyor ama tabi olanlar o daha bu kadar büyüyen nüfusun içinde giderek azalıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların giderek azalması. Tabi olanların sayısının toplumun içinde giderek daha küçülmesi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de hem Hazreti Musa'ya tabi olanlardan bir grup orada yaşıyordu, Yahudilerden. Hem de Hazreti İsa'ya tabi olanlardan, Hristiyanlardan bir grup insan orada yaşıyordu. Ve bu küçük gruplar devam ettirmişler asırlar boyunca tabiyetlerini. Herkes kendi mürşidine tabi olarak devrinin icabını yerine getirmiş. Yani o devirde yaşayanların arasında da bu güzelliği yaşayanlar vardı. Hem Yahudilerin arasında hem de Hristiyanların arasında. İşte onlar kendilerine bir altın bile verseniz onu mutlaka size iade edenler. Yaşamayanlar şeytanın dejenerasyon programının bir gereği olarak kendilerine kantar kantar altın verseniz öbürleri onu iade ederken size bu ikinci gruba Allah ile olan ilişkilerini tamamen kesmiş olanlara bir tek altın bile verseniz onu size iade etmezler diyor Allah-u Teala. Kitap sahiplerinin arasında iki tane ayrı grup olduğu bu ayette 75. ayette son derece kesin bir dille anlatılıyor. Daha açık anlatılmaz. Ahlak fıkhtanının, ahlak bozukluğunun büyük gruplarda bütün boyutlarıyla geçerli olduğu, var olduğu ama bir takım insanların bu güzelliği yaşamaya devam ettiklerini görüyoruz. Onlara kantar kantar altın verseniz diyor Allah-u Teala, onlar altınlarınıza hiçbir şey yapmadan mutlaka size iade ederler buyuruyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için tatbik edilmesi lazım gelen şeye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların çoğu güvenilmez duruma geliyor. Ahlak ölçüleri bozuluyor, dejenere oluyor. Genel dejenerasyon bütün insanları kapsıyor. Hangi insanları? Allah'ın yoluna girmeyen insanları. Her devirde olay işte böyle. Bugün de ne yazık ki İslam aleminin büyük kısmı Allah-u Teala'nın reel emirlerini en güzel standartlarda uygulamaları gerekirken hayır, onu uygulamıyorlar. Ve dejenerasyon Allah'ın emirleri unutulduğu için artık ne tabi olmayı, ne Allah'a ulaşmayı, ne ruhu ve çi nefsi Allah'a teslim etmeyi insanlar düşünüyor.

Diyorlar. Allah razı olsun. 76. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhibbul müttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin bu 76. ayet-i kerimesi ahdi ifa etmenin, fizik vücudu Allah'a teslim etmenin bir takva kademesi olduğunu kesin şekilde ifade ediyor Allah Teala burada. Bildiğiniz gibi ezelde Allah Teala hepimizi Araf 172 standartlarında huzurunda toplamış. Demiş ki hepimize Elestü bi Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyiz? Değil miyim? Biz de demişiz ki Kalu dediler ki diyor Allah Teala bela evet. Evet demişiz. Sen bizim Rabbimizsin. Hepimiz birden söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü görüyoruz Allah Teala'yı ve söylediklerini de işitiyoruz. Elbette Rabbimiz, elbette Allah görüyoruz ve işitiyoruz Allah Teala'yı. Ve hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin, sen Allah'sın. Onun üzerine Allah Teala ruhlarımızdan misak istiyor. Ruhlarımızın biz ölmeden evvel Allah'a geri dönüp Allah'ın zatına ulaşması konusunda. Fizik vücutlarımızdan ahd istiyor. Fizik vücutlarımızı ölmeden evvel Allah'a teslim etmemiz konusunda. Nefslerimizden yemin istiyor. Nefslerimizin biz ölmeden evvel Allah'a teslim olması konusunda tasfiye olarak nefsin kalbinde hiçbir karanlık nokta kalmamak üzere nefsin bütün afetleri yok olmak üzere ruhun bütün hasretleri onların yerini almak üzere Allah Teala hepimizden misak alıyor. Bütün nefsler, bütün ruhlardan aldığı misakin yeni başında bütün fizik vücutlardan ahd alıyor ve bütün nefslerden de yemin alıyor. Nefslerin %100 temizlenmesi için, afetlerden tamamen arınması, faziletlerle donatılması için. Şimdi burada konu Allah ile ahdin gerçekleşmesi. Dikkat edin, burada Allah Teala ahd diyor sadece. Allah ile olan ahd demiyor. Gerçi bu ahd Allah ile aramızda yapılmış. Ama burada çok önemli bir farklılık var. Onu ifade etmek istiyorum. Allah Teala ne zaman ahd Allahi derse, bunun manası Allah'a ruhunuzun verdiği misaktır. Bir. Bunun manası aynı zamanda Allah'a nefsinizin verdiği yemindir. İki. Bunun manası aynı zamanda fizik vücudunuzun Allah'a verdiği ahdir. Üçü birden Ahdallahi adını alır. Allah ile olan ahdiniz adını alır. Bizim Allah ile olan ahdimiz, yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi beraberce kapsıyor. Ama eğer biz insanlara göre ahdimizden bahsediyorsak, burada sadece fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd vardır. Yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Burada
Allah Teala Allah ile olan ahdimizden bahsetmiyor. Kim ahdini yerine getirirse diyor. Anlıyoruz ki buradaki ifade bizim Allah'a verdiğimiz ahd. Yani bizim açımızdan Allah Teala olaya bakıyor. Üç yeminimizi birden ifade etmiyor burada. Sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını işaret ediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. İşte sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu teslimden bahsediyor. Diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu ve hüve muhsinun. Eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki diyor ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor dinde. Daha sonra Allah Teala diyor ki onlar bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, burada açık bir hüviyette bir olgudan bahsediyor Allah Teala. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Öyleyse fizik vücutlarımız Allah'a teslim olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücutlarımızın Allah'a teslim olması. Bunun adı ahd. İşte bu ayet onu söylüyor. Kim ahdini yerine getirirse ve böylece takvaya ulaşırsa diyor. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemiz yeni bir takva kademesi oluşturuyor. Ve Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Ali İmran suresi 76. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdin yerine getirilmesi söz konusu. Ali İmran 76. Görüyoruz ki burada takva sahibi oluyoruz. Öyleyse şimdi bakalım takva müesseselerine. Allah Teala Bakara suresinde ne diyordu? Ey amin olanlar, takva sahibisiniz diyordu. Amin olan takva sahibi olur diyordu. Öyleyse kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi takva sahibi oluyor. Bu başlangıç takvası. Sonra bakıyoruz ki mürşidine kim tabi olmuşsa Allah Teala onlar için de aynı şeyi söylüyor. Onların da takva sahibi olduklarını söylüyor. Öyleyse kim mürşidine ulaşmışsa o kişi takva sahibi olur. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde hafizin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Burası ön takvanın oluştuğu yer. Hafizin olan başın üzerinde mürşidin ruhu oluşan herkes takva sahibidir diyor Allah Teala. Burası ön takva. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Allah'a teslim ediyoruz. Ve Allah Teala burada kim ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ederse onların takva sahibi olduğunu söylüyor. Aynı ayette
Araf 32'de onlara evvab diyor. Meaba ruhlarını ulaştıranlar. Bu üçüncü seviyede takva, yani gerçek takva. Daha ötesi var mı? Elbette var. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek bu ayet gereğince yine takva sahibi oluyoruz. Dördüncü takva. Yani ekber takva. Ya başka bir takva var mı? Elbette var. Ne zaman nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek o zaman azim takvanın sahibi oluyoruz. İşte Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki amin olanlar diyor takva sahipleri. Takva sahibi olun diyor. Mürşidinize ulaşın istikametinde kullanmış. Bu birincisi amel olduğumuz anda ön takvanın sahibiyiz. Başlangıç takvasının sahibiyiz. Allah-u Teala bu amel olanların takva sahibi olmalarını emrediyor. Bu ön takva. Mürşidimize ulaşıp takva sahibi oluyoruz. Sonra mı? Sonra tekrar amel ol diyor Allah-u Teala. Tekrar takva sahibi ol. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman. Tekrar amel ol diyor, tekrar takva sahibi ol diyor. Fizik vücudumuz Allah'a bu ayet gereğince, Nisa suresinin 76. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a teslim ettiğimiz zaman ve Allah-u Teala diyor ki tekrar takva sahibi ol ve ıslah ol. Tekrar affedersin, tekrar amel ol ve ıslah ol. Böylece tekrar takva sahibi ol diyor. Bu da beşinci takvayı, yani azami takvayı, azim takvayı ifade ediyor. Öyleyse burada Allah-u Teala dördüncü takvadan ya da büyük takvadan bahsediyor. Takvayı ekber takvadan bahsediyor. Allah razı olsun. Elbette Allah ile olan ahdimizin ne olduğunu biliyoruz. Bu ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eyni buduni hazat sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Yani fizik vücudumuzun Allah'a kul olması açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Kim bu ahdi gerçekleştirirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve takva sahibi olmuştur. Allah da takva sahiplerini sever diyor. Biliyoruz ki bu surenin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Gene bu surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin cennete gideceğini söylüyor. Allah razı olsun. Gelelim 77. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim semenen kâlilen. Ülâike lâ halaka lehum fîl âhireti ve lâ yükellimuhumullâhu ve lâ yenzûru ileyhim yevmel kıyameti ve lâ yüzekkîhim ve lehum azâbun alîm. Allah Teala diyor ki muhakkak ki şüphesiz ki o kimseler Allah ile olan ahdlerini ve
yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları tezkiye de etmeyecek. Allah'a

0: Onlar için Allah Teala buyuruyor ki onlar için elim bir azap söz konusudur. Öyleyse şimdi buradaki olaya dikkatle bakalım. 76. ayet-i kerimede kim ahdini yerine getirirse, ki daha evvel mutlaka o misakini de yerine getirmiştir, onların gideceği yerin cennet olduğu açıklık kazanmıştı bir evvelki ayet-i kerimede. Allah takvasa, onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever diyor. Ama aynı surenin, bu surenin diğer ayetlerinde görüyoruz ki takva sahipleri mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Şimdi burada bu ayet onun zıttı olan ayet. Allah-u Teala iki husustan bahsediyor. Allah ile olan ahdlerini ifa etmezlerse diyor, az bir değere, bir dünya menfaati karşılığında satarlarsa, yani iblis insanları hep dünyaya döndürüp, dünyaya meylettirip, Allah ile olan ilişkilerini unutturmaya çalıştırır. Ve insanlar da böyle yaparlar. O zaman ne olur? O zaman ahirette hiçbir nasipleri kalmaz. Öyleyse burada Allah-u Teala hem Allah ile olan ahdleri diyor, yani yemin, misak ve ahdi beraberce almış muhtevasına, hem de yeminlerini diyor, ahd-i misak. Yemin, biliyorsunuz ki nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsimizin tasfiyesiyle alakalı, tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı. Ne zaman nefsimizin kalbindeki afetler %100'den %50'nin altına düşer, nefsimiz tezkiye olur. Ne zaman daimi zikre ulaşırız, nefsimizin kalbi tamamen nurlardan oluşur, %100, o da tasfiyedir. Ve Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini tasfiyeyi de ifade ediyor. Hidayete, nefsimizin hidayete ermesi demek, nefsimizin kalbinde hiçbir afetin kalmaması demek. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir hedefe gidiyoruz. Allah-u Teala burada kim Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmezse muhtevasını bütünüyle vermiş. Çünkü ahdallahi burada geçiyor. Allah ile olan ahdin gerçekleştirilmesi. Ve bir defa daha yemine tekrar bir uygulama yapmış Allah-u Teala. Öyleyse bu surenin 76, yani Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri Allah'a verilen ahdin gerçekleşmesi halinde kişinin takva sahibi olacağını, mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini, ama yeminin, misakin ve ahdin bu sefer gerçekleşmemesi halinde o kişinin ahirette bir nasibinin olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Burada üç unsura birden dokunmuş Allah-u Teala. Ahdallahi kullanmış burada. Allah ile olan ahd kullanmış. Yeminimizde, misakimizde, ahdimizde konunun içine giriyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah ile olan ahdlerini gerçekleştiren, Allah ile olan ahdlerini gerçekleştirmeyen insanlar. Gerçekleştirmeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğu kesin. Ama kim gerçekleştiriyorsa Allah'ın cennetine mutlaka o girer. Takva sahibi olma derecesine göre birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat cennetlere girer. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse bir evvelki ayet-i kerimede olduğu gibi dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim salaha ulaşıp da irşada ererse altıncı kat cennetidir. Kim Allah'a köle olursa yedinci ve son kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu dizaynda beşinci takva da, yani azim takva da üç ayrı boyut sergiliyor. Beşinci, altıncı ve yedinci cennetler. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık bir ölçüde bizlere ışık tutuyor. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri bizleri gelecek günlerde tamamlandığı zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün noktalarını gözden geçirmiş, her konuya ayrı ayrı ışık tutmuş olacağız. İnşallah Allah-u Teala izin verirse, ömür verirse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan kesin bir sonuca varıyoruz. Kim Allah'a verdiği yemeğini, misaki ve ahdi tatbik etmezse onun ahirette bir nasibi yoktur. Şunu hiç unutmamanızı istiyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona orucu, namazı, zikri, Allah ile olan bütün ibadetleri mutlaka sevdirir. O kişi kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka hayatta kalırsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Devam ederse görevlerine, fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bunlardan hiçbirini gerçekleştirmeyecektir. İşte problemler buradan kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Bu ölçüyü hiç unutmayın. Kim Allah'a Teala'ya ulaşmayı dilerse o namazı, orucu, zikri, Allah'ın bütün ibadetlerini Allah'ın kendisine sevdirmesi sebebiyle seven, mutlaka onları uygulayan birisidir. Ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hayatta kaldıkça daha üst cennetlerin de sahibi mutlaka olacaktır. Öyleyse hepiniz için geçerli bu olay. Hepiniz için böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse ayet 77'de her şey çok açık bir şekilde ortaya konuluyor. Kim Allah ile olan ahdini gerçekleştirmezse, yani yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirmemiş oluyor ve o kişi için cehennem kesinlikle söz konusu. Kim bu insanlar? Bu insanlar, bu ayetin muhtevasına giren insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse bu ayetin muhtevasına girmez. Onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi sağ kalsaydı mutlaka bunu gerçekleştirecekti. Yeminini de, misakini de, ahdini de. Allah razı olsun. Bakın, Ali İmran suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Ve inne minhum leferikan yelvune elsinetehum bil kitabi litahsebuhu minel kitabi ve ma huve minel kitab ve yekulune huve min indillahi ve ma huve min indillah ve yekulune alallahil kezibe ve hum yalemun. Allah Teala diyor ki, onlardan bir grup vardır ki, bir kısım insan vardır ki, kitaptan olmadığı halde onu kitaptan zannetmeniz için dillerini kitaptan yana evirirler, çevirirler. Ve bu Allah'ın katındandır derler. Oysa o Allah'ın katından değildir. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın gerçek dostları vardır. Her devirde sahtekarlar da vardır. Ve burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, iki tarafta Allah'tan bir şeyler aldığını söylüyor. İşte burada dikkat edilmesi lazım gelen unsurla karşı karşıyayız. Sadece iki tür insan var. Allah'tan bir şey aldığını, vahiy aldığını söyleyenler sadece iki grup oluştururlar. Bir, gerçekten Allah-u Teala'dan vahiy almaktadırlar. İki, onlar sahtekardırlar. Vahiy almadıkları halde aldıklarını iddia ederler. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illa vahyle. Allah beşerle, insanoğluyla yalnız vahiy suretiyle konuşur diyor. Allah-u Teala diyor ki, biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Musa'nın, Hazreti Musa'nın annesine vahyettik. Zamanımızda birçok insan sadece peygamberlere vahyedildiğini iddia ederler de, onun için söyledik. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin 43. ayet-i kerimesinde de Allah Teala'nın Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylemesi söz konusu. Bu ne havarilerin ne de Hazreti Musa'nın annesinin peygamber olması elbette mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'a karşı yapılan bütün iddialar Kur'an'ın ayetleriyle çürür. İşte zamanımızda da birçok din adamı ne söylüyor bize? Diyorlar ki, söyledikleri şey ne söylüyorlar? Allah-u Teala sadece peygamberlerine vahyeder. Onun dışında kimseye vahyetmez. Allah-u Teala da diyor ki, hayır. Bütün insanlarla biz vahiy yoluyla konuşuruz. Ve ispat ediyor. Şimdi bu durumda kim Allah-u Teala'dan bir şeyler aldığını söylüyorsa, hangi isimde olursa olsun, bunun adı aslında Kur'an'a göre vahiydir, onun söylediklerine dikkat edin. Bunlardan bir tanesi mutlaka yalan söylüyor. İki grup varsa, Allah'tan vahiy aldığını söyleyen, ilham aldığını söyleyen veya iki kişi varsa, dikkat edin. Davranış biçimlerinin farklılığına dikkat edin. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın nebisi olarak Allah'tan vahiy alıyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala ona indirdi bütünüyle. Ve Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar olan bütün devirlerin kitabıdır. Şimdi o kitaba dikkatle bakın. O kitapta İslam 5 safhaya ayrılmış. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safhada mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Sahabeye ise tabi'in tabi olmuş. Yani tabiiyet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiş. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiş. Sahabede de devam etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye sahabe tabi olmuş. Ondan sonrakilere sadece biat etmişler. Ama sahabeye tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü safhada bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını, ona ruhlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Dördüncü safhada bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Beşinci safhada bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Altıncı safhada irşada ulaştıklarını, yedinci safhada Allah'a köle olduklarını ve irşat makamının sahibi olduklarını görüyoruz. Bu safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'de kesin ayetlerle ifade buyurulmuş. Şimdi safhalar bütün sahabenin mutlaka gerçekleştirdiği 7 tane safha söz konusu. Ama bunu kalın çizgilerle 5. 6. ve 7. safhaları hepsi nefsin teslimiyle tahakkuk ettiği için bir tek safha olarak kabul edebiliriz. Nefsin teslimi Allah-u Teala'ya. Aslında burada da 3 safha var. Nefsi teslim ettiğiniz an ihlas makamındasınız. Sonra irşada ulaşacaksınız. Daha üstün bir olgu. Sonra Allah'a köle olacaksınız. Son olgu. Bunların hepsi gerçekleşmiş. Peki sonra iki grup insana dikkatle bakın. Bunlardan bir grup bütün insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neler gerçekleştirmişlerse, Kur'an insanlara neleri emretmişse onlara çağırırlar. İşte Allah'ın hakiki dostları onlardır. Bu hakiki dostlar başlarında her kavimde Allah'ın Resulü vardır. Bütün kavimlerde şu anda Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesine göre, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine göre Resuller yaşıyor. Dinlerini bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden haberdar olmayan din adamlarının tabiatıyla bunlardan haberi yok. Ama bu ayetlere dikkatle bakarlarsa görecekler ki şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta yaşantılarını devam ettiriyorlar. Öyleyse bu Resuller kimlerdir, ne yaparlar? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Sonra mürşitlerine ulaşmışlardır. İkinci safha. Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Üçüncü safha. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Dördüncü safha. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Beşinci safha. Sonra irşada ermişlerdir. Altıncı safha. Sonra da Allah'a köle olmuşlardır. Yedinci safha. Hepsini gerçekleştirmişlerdir. Sonra bunları gerçekleştirmekle kalmamışlardır. Bütün insanları bunları gerçekleştirmeye davet ederler. Yani Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi Allah'a davet ederler. İşte onlar Allah'ın gerçek mürşitleridir. Bir de bu Allah'ın gerçek mürşitlerinin, Resullerinin davetine mani olanlar var. İşte onlar da Allah'ın buradaki sahtekarlıkları ifade edilmekte olan insanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kim insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, kim insanları mürşide ulaşmaktan men ediyorsa, kim insanları ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktan men ediyorsa, kim insanları fizik vücutlarını Allah'a teslimden men ediyorsa, kim insanların nefslerini Allah'a teslimden men ediyorsa, işte onlar Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesinde geçen dillerini eğip büken sahtekarlardır. Sevgili kardeşlerim, bunlar şeytandan ilham alırlar. Bunlar şeytandan vahiy alırlar. Bunlar şeytanın dostlarıdır. Dikkat edin sözlerime, ölçüler son derece açık ve kesin olarak geliyor. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala son derece ciddi olarak diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus 7 ve 8. ayetler. Kim mürşidine ulaşmazsa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. İçin cehennemdir? Bir, dalalette oldukları için. 10 ayet-i kerime gelince mürşidine ulaşmayanlar dalalettedirler. 7 grup ayet-i kerime gelince gidecekleri yer cehennem. Mürşitlerine ulaşmayan kişilerin mümin olmadıklarını, kafir statüsünde olduklarını görüyoruz. 100'den fazla ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar var, hiçbir zaman mürşide ulaşmayı dilemiyorlar. Hem dalaletler, bu yüzden cehenneme girecekler. Hem küfürdeler, bu yüzden cehenneme gidecekler. Bunlar hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklardır. Bu yüzden de cehenneme gideceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Dünya saadetine ulaşmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve şimdi bu insanlar, Türkiye'de ne kadar televizyon varsa hepsini parselemiş durumda. Ve insanlara ahkam kesip din adam olduklarını iddia ederler ve titir sahipleri bu adamların büyük kısmı profesör, doçent vesaire vesaire. Gerçek anlamda bir fıkıh bilgileri var ve ne yazık ki din bilgileri yok ve insanları ne yazık ki sadece cehenneme sürüklemekle meşguller. İşte Allah'ın burada yaptığı, açıklama yaptığı iki grup, bir tanesi onların yaptıkları Kur'an-ı Kerim'denmiş gibi insanların yazdığı kitaptaki ayetleri, kitaptaki sözleri, kitaplardaki bilgileri Allah-u Teala atlarına emaniye diyor Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde. Yalnız zanne dayalı bilgiler, o bilgileri artık üniversitelerimiz insanlara öğretmek için seferber olmuş durumda. Müfredat programları kim bilir kaç, 10 yıldan beri tatbikatta ve insanlara onları kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramayacak olan eksik ve yanlış şeyler öğretiliyor. Ve bu insanlar kim doğrusunu söylüyorsa onun sahtekar olduğunu iddia ediyorlar. Yani burada varmak istedikleri hedef son derece açık. Şeytan ve şürekası, şeytan ve ortakları, doğruları sahtekar hüviyetine sokmaya çalışıyor. İşte bu ayet bununla alakalı sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabinin yaptığı her şey Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiş durumda. Gidecekleri yerin cennet olduğu kesinleşmiş durumda. 7 ayrı safhada uygulamaları var. Kur'an uygulamaları. Ve bugün din öğretimini esas alan, bununla vazifeli olan profesör, doçent, öğretim üyesi titrine sahip olanların birkaç tanesi hariç hiçbirisi Allah'ın bu temel farzlarını yerine getirmediği gibi, insanlara bunları öğretmediği gibi, insanları bunlardan men etmeye çalışıyorlar. Acaba anlatabildik mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın doğrularını söyleyenlerle şeytanın yanlışlarını iddia edenler acaba kesin çizgilerle birbirinden şimdi ayrılabildi mi? İdrakinize ithaf olunur. Allah razı olsun. Yetmiş dokuzuncu ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne li beşerin en yutiyehullâhül kitâbe vel hükme vel nübüvvete sümme yekûle linnâsi kûnu ibâden li min dûnillâh velâkin kûnu rabbaniyyide bimâ küntüm tuallimûne kitâbe ve bimâ kuntum tedrusun. Allah Teala diyor ki hiçbir insana yakışmaz ki Allah ona kitap, hikmet ve peygamberlik versin de, nübüvvet geçiyor burada gerçek anlamda, peygamberlik versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakın da bana kul olun desin. Fakat o der ki ders alan ve kitabı öğreten Rabbaniyinlerden olun der. Öyleyse Allah Teala burada nebilerden bahsediyor. Nebiler ne diyor etrafındaki insanlara? Söylediklerimi dikkatle dinleyin. Bu Kur'an'la karşılaştırın. Ve söylediklerimden ders alın. Ve bu öğrendiğiniz dersleri başkalarına da öğreten mürşitlerden, Rabbaniyinlerden olun der. Rabbaniyin Rabbe dair olan bilgileri muhtevasını almış, öğrenmiş ve başkalarına öğretmekle vazifeli olan kişiler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın Resullerinin etrafında bu tür insanlar oluşabilir, Rabbaniyin oluşabilir, mürşitler oluşabilir. Ötekiler zaten Allah'ın bilgisinden, Allah'ın dininden haberdar olmadıkları için insanları ne Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusunda, ne mürşide ulaşmak konusunda, ne fizik vücutlarına, ne nefslerine Allah'a teslim etmeleri konusunda hiçbir talepte bulunmazlar. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. İblis 14 asırda bütün İslam'ı, İslam alemini tuzağına düşürmüş. ve insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten, mürşide ulaşmaktan, ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmekten, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmekten men etmeyi başarmış. Bütün bu Kur'an farzlarını insanlara unutturmayı başarmış. 14 asır sonra öyle bir din ilmi insanlara öğretiliyor ki bu din ilminde ne yazık ki korkunç farklılıklar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir büyük yanlışlık söz konusu. İnsanlar Allah'ın emirlerini öğretmeye değil, o emirlerden insanları men etmeye çalışanları gerçek öğreticiler zannediyorlar. Sahtekarlar gerçeklerin yerini almışlar ve insanlık cehenneme mahkum edilmiş. Bu noktada gerçekten hüzün verici bir olguyla karşı karşıyayız hepimiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerinin yok edildiği bir ortamda yaşıyoruz 21. asırda. İnsanlar Allah'ın insanları mutluluğa ulaştıracak olan bütün ilmini yerle bir etmişler. Artık insanlar Allah'ın hedeflerine çağrılmıyor. Amaçlar, hedefler bütünüyle yok edilmiş. Allah'ın vasıta emirleri amaç olmuş. Allah'ın vasıta emirleri hedef emirler olarak telakki ediyor. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek insanlara artık amaç olarak gösteriliyor. Halbuki onları yapmak suretiyle insanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler, mürşitlerine ulaşacaklar, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler, nefslerini de Allah'a teslim edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir büyük olguyla karşı karşıyayız. Osmanlı'nın çürüme devrindeki olgu, sahtekarlar Allah'ın gerçek dostlarının yerini almış ve Osmanlı'yı çökertmeyi başarmışlar. Osmanlı biliyorsunuz ki bir zamanlar cihan hakimiydi. Bütün dünyaya adalet götüren bir adaletin temsilcisi. Nizam-ı Alem Osmanlı Nizam-ı Cedid Osmanlı'ya dönüştü. Sonra da çöktü. Arkasında hep aynı şey var. Sahtekarların Allah'ın gerçek dostlarının yerini almaları ve halkın da sahtekarlara inanması. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın mirasçıları da bugün aynı durumdalar. Dersimiz burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve şeytan ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın

Ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekiyorsunuz.

çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla, aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiledir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde
nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası, ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla
müşriklerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
Ülâike mevâhimün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onlar bizim ilahi olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir.
Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْ Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın, bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63 ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet niyaret lanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olursalarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil müttakine gayri vayn. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evvap olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak. Ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevdiği Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
oruçsuzun dayanılmaz, oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa aşım burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşad makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşad makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşad makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini
Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şu
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün. Allah Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastus sebili diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam artık yaşanmıyor. İslam'ın içine bir sürü hurafe girmiş, bir sürü yalan hadis girmiş, uydurulmuş hadis girmiş ve her şeyi berbat etmişler. İşte bu konuşmamızda sizlerle şu cehennem konusunu şekle bağlamak istiyoruz. Ayetleriyle ispat etmek suretiyle. Bir uydurma hadis dolaşıyor ortalıkta. Kim zerre kadar imanın sahibi ise o kalbinde iman taşıyan bu kişi cehenneme günahları kadar girecek.

Bizim de sizlere açıklamamızdan evvel hiç kimse Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim'i bilmiyordu. Kim çıkıp da şimdi bize söyleyebilir, hayır biz biliyorduk diye? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın mevcut olduğundan bile din adamlarımızın hiçbirinin haberi yoktu. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde bu hakikat bilinmiyordu. Ama aynı hakikat Tevrat'ta da var olmasına rağmen Musevilerin aleminde bilinmiyordu. Aynı hakikatler 7 Safa ve 4 Teslim İncil'de de var olmasına rağmen Hristiyan aleminde bilinmiyordu. Bütün dünyaya bunları anlatmakla vazifelendirildik. Üç kitaplı dinde de, üç kitapta da 7 Safa ve 4 Teslim farz ve o kitaba sahip olan o peygamber kendisine tabi olanlarla beraber 7 Safa ve 4 Teslim'i mutlaka gerçekleştirmiş. Gerçekleştirdiği kesin. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle yer alıyor. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ayet ayet yer almış. İncil'de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları kaydediliyor. Ve 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu da kaydediliyor. Ve bir adım öteye geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim var. 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsi de farz. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, onların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirmişler. Kur'an ayet ayet bunları ifade ediyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an'daki ayetlerle Hz. Musa'ya 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığını birer birer anlatıyor. Gene Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa ve ona tabi olanların da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığını ayet ayet anlatıyor. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Gene Kur'an'da Hz. İsa ve ona tabi olanlara da Allah'ın 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kıldığını yazıyor. Ve gene Kur'an'da Hz. İsa ve ona tabi olanların da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları kesin olarak yer alıyor. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Günümüzün gerçek değerlerine ulaşıyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hz. İbrahim'in Hanef dinidir. İşte bu dinin mensupları İslam'ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki öğrettiği biçimde yaşayanlardır. Hepimiz ve bize tabi olanlar, bizler Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşayanlarız. Bunu yaşamış ve tamamlamış birisi konuşuyor şu anda sizinle. Allah'tan böyle olduğunu öğrenen ve sizlere öğretmekle vazifeli kılınan kişi. Acaba kim bunun ötesinde, bunun dışında bir şey iddia edebilir? Sevgili kardeşlerim,
Söylediğimiz her şey Kur'an'a ait olduğu için

0: Bizim karşımızda olanlar karşımıza çıkıp da hayır öyle değil diyemiyorlar. Ama konunun en kötü tarafı İslam'ı yaşamıyorlar. Onlar hala İslam'ın 5 tane şartıyla kurtulabileceklerini zannediyorlar cehennemden. Ama hiç kimse namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtuluş mutlak olarak Allah'a mülaki olmayı gerektirir. Mülaki olmayı dilemeyen kişi onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dileyip hemen arkasına ölen birisi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde olaylarımıza bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala bu konuyu bitiriyor. Açıklıyor ve konu kesinleşiyor. Diyor ki innellezine la yercune likaena. Muhakkak ki onlar kesin surette, muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatı onları doyuma ulaştırır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bizden evvel asırlardan beri hiç kimse tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında daha 200 yıl yaklaşık olarak yaşanan İslami tatbikat Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyordu. Ve 200 yıl sonra ilk yanlışlıklar yapılmaya başlandı. O güne kadar insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den aldıkları ilmi aynen tatbik ettiler, sorgusuz, sualsiz. Ondan sonra adım adım bir takım alimler peyda oldu. Ve o alimlerin arasındaki tartışmalar sebebiyle İnsanlar fırkalara ayrıldılar. Ve mezhepler ortaya çıktı. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii mezhepleri. Ve insanlar Sünni, Şii diye de iki ayrı gruba ayrıldılar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu ayrılıkları kabul etmez. Ve o insanlar derler ki, kim zerre kadar imanın sahibi ise cehenneme girer. Allah Teala onu bir süre hafif tertip leblebi gibi kavurur cehennemde. Ondan sonra oradan çıkar, sonsuza kadar da cennette keyif sürer. İşte böyle bir hususun mümkün olmadığının artık tartışılmaz bir şekilde ispatı için buradayız. Bu söylediklerimiz kimin eline geçerse açsın Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri birer birer tetiklesin. Görecektir ki Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. İşte ayetler tam 48 tane ayet ve bir insanın cehenneme girdikten sonra çıkabileceğine, oradan cennete gidebileceğine dair de Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime yok. O zaman Allah'ın bize öğrettiği bu ilmi, bu kesin sonuçları sizlere anlatmak ve sizi uyarmak için buradayız. Bu uyarıyı dikkate almayan din adamlarımız, bütün insanlığın İslam'ın beş şartıyla cennete gireceğini onlara evvelce kabul ettirdikleri cihetle bütün toplumun cehenneme gitmesinden sorumlu olacaklardır. Artık bu konunun üzerinde din adamlarımız dikkatle durmalıdırlar. İncelemelidirler. Ve de o zannettikleri ilmin delillerini bulup bizi mahcup etmelidirler. Böyle bir şey yapmalarının da imkansız olduğunu görecekler. O zaman diyecekler ki, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bütün söyledikleri bizim din adına öğrendiklerimizin muhtevasına uymuyor. Ama işin kötü tarafı diyecekler, her söylediğini Kur'an ayeti kerimesiyle ispat ediyor. Bu sizlere hiçbir şey anlatmıyor mu sevgili kardeşlerim? Demek ki sizleri cehennemden kurtarmak üzere varız. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle herkes cehennemden kurtulabilir. Gideceği yer mutlaka cennettir. Bir tek dilekle. Bu dileğin sahibi değilsiniz. Üstelik böyle bir şeye ihtimal de vermiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine sabit olmasına rağmen. Öyleyse cehennemde bütün insanların devamlı kalacağına dair, girdikten sonra cehenneme bir daha çıkmanın mevcut mümkün olmadığına dair size tam 48 tane ayet sunuyoruz şimdi. 1. A'raf suresinin 36. ayeti kerimesinde. Allah Teala diyor ki: "Vellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha ulaike ashabun nar hum fiha halidun." Onlar ayetlerimizi tekzip ederler ve bir de bununla tekebbür ederler. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor. Ahzab 64 ve 65. Allah Teala diyor ki: "Halidine fiha ebeda." Orada ebediyen kalacaklardır diyor. İki ayet-i kerimeyi de okuyalım. İnna Allahe le'anel kafirine ve a'de lehum se'ira. Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuğniye anhum emvaluhum ve la evladuhum min Allahi şey'a. Hiç şüphesiz o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya karşı koymaya yetmez. Ülâike ashabun nâri, işte onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidûn. Orada devamlı kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Ellezine keferu ve kezzebu bi ayatina. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler. Ülâike ashabun nâr. Onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 5 Bakara 81. Bela men kese ve seyyaten ve hatat bihi hat etuhu ve ülâike ashabun nâr. Hüm fîhâ hâlidûn. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 6 Bakara 217. Allah Teala şöyle söylüyor ayet-i kerimenin sonunda: ve men yertedid minküm an dinihi sizden kim dininden dönerse ve yemut ve ölürse dininden dönerek ölürse ve hüve kafirun o kafirdir kafir olarak ölmüştür. Ve ilahi habitat amalühüm onların amelleri boşa gitmiştir fi dünyada ve ahiret ve ahirette. Ve ilahi ashabın nârı ve onlar ateş eyledirler. Hüm fîhâ hâlidûn. Orada devamlı kalacaklardır. 7 Bakara 257 Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum min ezzulumati ilan nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum min en nuri ile zulumati ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Diyor ki Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirler de tagutun dostudurlar. Tagut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Onlar ateş ehlidirler. Ve orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275. Allah-u Teala ellezine yekumuner riba. Onlar faiz yerler diyor. La yekumune illa kema yekumuneze yetabet tuhuş şeytanı minelmez. Bunlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike bi ennehum kalu onların bu duruma düşmelerinin sebebi innemel bey'u mislü riba. Şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve sonunda Allah Teala diyor ki ayet-i kerimenin ve ülâike ashabun nâri ve onlar ateş halkıdırlar hüm fîhâ hâlidûn orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyne 6. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbı vel müşrikîne fîn fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Ülâike hüm şerrül beriye. Muhakkak ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler İçinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. Fi nari cehenneme halin. Cehennem ateşinde orada haline fiha orada sürekli kalacak olanlardır. Halidine fiha orada kesintisiz sürekli olarak kalacak olanlardır. İlâ kehum şerrül beriye onlar yaratılmışların en kötüleridir. Cin 23 10. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala burada lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Onlar orada onlar için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Ayet-i Kerime'nin bütünü şöyle. İlla belagan min Allahi ve risalatihi. İlla hariç. Belagun, belagan min Allahi, Allah'tan olan tebliğ ve risalatihi ve onun verdiği risalet hariç, illa hariç. Ve men yasullâhe, kim isyan ederse Allah'a ve Resulehu ve onun Resulüne, fe inne, o takdirde muhakkak ki lehu, onun için nâre cehenneme, cehennem ateşi vardır. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalırlar. 11. ayet-i kerime, Enbiya 99. Allah Teala diyor ki, levkâne havlâye aleyheten mâ verâduhâ ve kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve kullun, ve hepsi fîhâ, orada hâlidûn. Ebediyen kalacak olanlardır. 12. ayet-i kerime, Haşr suresi 17. ayet-i kerime. Fekâne akıbetehumâ ennehumâ finnâri hâledeyne fîhâ. Ve zâlike cezâyur zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Ennehumâ, ikisi içinde, finnâri, ateş içinde, hâledeyne fîhâ, orada ebedi olarak kalmak. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah Teala. 13 mücadele 17. 13. ayet-i kerime. Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda diyor ki, hüm fiha halidun. Onlar ülâike ashabün nârı, onlar ateş halkıdır. Ateş ashabıdır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerime. Muhammed 15. Kemen hüve halidun finnari esukum ayin hamimen fekatta emaehum. Hiç diyor Allah Teala, cennete girenler ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içenler gibi olur mu diyor Allah Teala. Onlar ateşin içinde ebediyen kalanlar gibi olur mu? Ateşin içinde ebedi olarak kalanlar. Kim cehenneme girerse orada ebediyen kalacağını bir defa da anlatıyor Allah Teala. 15. ayet-i kerime. Men hafet mevazunuhu fe ulakellezine hasru enfusuhum fi cehenneme halidun. Kimin mizanı hafif gelirse, yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onların kazanç tartıları hafif geliyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. Fi cehenneme halidun. 16. ayet-i kerime, Mümin 76. Vettule ebvâbe cehenneme haldine fiha. İçinde ebedi kalıcı olarak cehennemin kapısından içeriye girin. 17. Nahl 29. Fethülü ebvâbe cehenneme haldine fiha. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Haldine fiha, ebediyen kalmak üzere. Nebe suresinin 21, 22, 23. ayetleri, yine cehenneme kânet mirsâda, gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22, nittâ gine meâvâ, taşkınlık edip adamlar için son bir varış yeridir. son bir me'aptır. Son bir sığınmayıdır. Lâbisîne fîhâ akâba. Akâba bütün zamanlar boyunca demek. Bütün zamanlar boyunca içinde, cehennemin içinde kalacaklardır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Diyor ki, Haliden fîhâ ve lehu azabın muhîn. Orada ebediyen kalacaklardır ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. 20. 20. ayet-i kerime Nisa 93. Ve e'adde lehu azaben azima. Allah Teala diyor ki fe cezaühü ve onların cezası cehennemdir. Haliden fiha ebediyen kalmak üzere. Nisa 169 21. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Sadece cehennem tarikine girerler. Orada ebediyen kalmak üzere. 22. ayet-i kerime Rad 5. Allah Teala diyor ki hum fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tekabün 10. Ülâike ashabün nâri hâlidîne fîhâ. İşte onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. 24. Fîn nârihum hâlidûn. Onlar için ateşin içinde olmak vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Fe enne lehu muhakkak ki onlar için nar-ı cehenneme, cehennem ateşi vardır. Halden fiha ebediyen kalmak üzere. Tövbe 68. Ve lehum azabın mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kılınmış ateş vardır, azap vardır diyor. Devamlı kılınmış, ikame edilmiş, devamlı kılınmış. Yunus 27, 27. ayet-i kerime. 27. ayet-i kerime, Yunus 27, ikisi de 27. Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar için ateş, cehennem ateşi vardır. Onlar ateş ehlidirler. Onlar ateş ashabıdırlar. Ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72 Kıyle tuğle ebbâve cehenneme haldine fîhâ. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından içeri girin. 29. ayet-i kerime Zuhruf 74 Fî azabı cehenneme hâlidûn. Cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 30. Haldine fiha orada ebediyen kalacaklardır. Otuz birinci ayet-i kerime Taha 101. Halidina fi. Orada ebediyen kalacaklardır. 32 Taha 127 ve le azabül ahireti eşeddü ve ebka. Ama ahiret azabı yani cehennem azabı daha şiddetlidir ve kalıcıdır, bakidir, devamlıdır, kesintisizdir. 33 Secde 14 Mezuku azabül huldi. Ebedi azabı tadın. 34 Şura 45 Ela inne zalimine fi azabin mukim. Muhakkak ki zalimler kesintisiz bir ikame edilmiş, kesintisiz bir azabı muhakkak ki zalimler kesintisiz bir azapta olacaklardır. Öyle değil mi? 35. ayet-i kerime Yunus 52 Zuku azabel hult. Devamlı azabı tadın. Ebedi azabı tadın. 36 Enam 128 Haline fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Saffat 9 Azabın vasip, kesilmeyen sürekli bir azap. Duhuren kovulmuş olarak ve lehum azabın vasip. Onlar için kesilmeyen sürekli bir azap vardır. 38. ayet-i kerime Âl-i İmrân ...88. O cehennemin içinde ebedi kalacaklardır. Ve onlardan azap hafifletilmeyecek. Ve onların nazar edilmeyecektir. Yani azabın hafifletilmediği ebedi olarak o kalıcı azabı çekeceklerdir diyor Allah Teala. Bakara 162 Halidine fiha. La yuhafefe anhumil azab. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve onlardan azap hafifletilmeyecektir. Furkan 69 Yahlut fihi muhana ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalırlar. Daha evveli yudaf lehul azabi yevmel kıyameti kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve yahlut fihi muhana ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. 41 Fusilet 28 Zalike cezaü Adâillâhin nâr lehum fîhâ dârül hun. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir, nardır. Adâillâh, adavet, düşmanlık. Adâillâh, Allah'ın düşmanlarının. Zâlki işte bu cezâü cezasıdır. Adâillâhi, Allah'ın düşmanlarının nâr, ateş. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın düşmanlarının cezası ateştir. Lehum fiha darul hun. Orada ebedilik yurdu vardır. Cehennem onlar için ebedilik yurdudur. Yani ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. 42. ayet-i kerime Hud 38-39 Yehullu aleyhi azabin mukim. Onun üzerine kalıcı azap nüfuz edecek. Kalıcı, mukim, kesintisiz azap. Maide 37 Lehum azabin mukim. Bu da kesintisiz azaptan bahsediyor. Maide 80 Fil azabi hum halidun. Onlar azapta ebedi kalırlar. 45 Zümer 40 Ve mukim azabın mukim sürekli azap. Onların azabı sürekli azaptır. Enam 128 Haline fiha illa maşallahü. Onlar orada Allah'ın dilediği şey hariç. Bu Allah'ın dilediği şey ikidir geçiyor. Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Allah Teala biz cehennemin ve cennetin de göklerini çatlatacağız diyor. Diyor ki her şey fani olacaktır. Küllü şeyin aleyhi fan. Ama senin Rabbin baki kalacaktır diyor Allah Teala. Sadece senin Rabbin baki kalacaktır. her şey, herkes fani olacaktır. Ama Zülcelali ve ikram olan senin Rabbin baki kalacaktır. Bakara 167 Ve mâ hum bihâricîne minen nâr. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. 48 İnfitar 14-15-16 O füccar cehennemde olacaklardır diyor Allah Teala. Onlar dingin oraya yollandılar ve mahum anha bi gaybin ve ondan cehennemden ayrılıp kaybolacak değildirler diyor Allah Teala. Tam 48 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah'ın dilediği şey harici bir takım akla evveller Allah'ın dilediği kişi hariç diye Türkçeleştirmişler. Sanki cehennemden çıkış, hani o uydurma hadis var ya, kalbinde zerre kadar iman olan cehennemden mutlaka çıkacak, cennete girecek ve ebediyen cennete kalacaktır. Uydurma hadisi sebebiyle bu Allah-u Teala'nın Allah'ın dilediği şey hariç sözünü Allah'ın dilediği kişi hariç olarak alıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala men kelimesini kullanmıyor. Halidine fiha illa ma şaallahu. Şa'e dilemek, ma şey. Allah'ın dilediği şey hariç. Çünkü Allah Teala bir başka ayet-i kerimede cehennemin göklerinin çatlayacağını söylüyor. Bu cehennemin yok edilmesidir. Cennetin de gökleri çatlayacaktır. Ve bu bir sonsuzluk olayıdır. Allah Teala hiç yoktan her şeyi yaratmıştır ve bugüne kadar gelmiştir bu canlı mahluklar ve kıyamete kadar devam edecektir. Ve kıyamet günü cennetin de cehennemin de gökleri mi çatlayacaktır? Hayır, tam aksine kıyamet gününden sonra insanlar orada cehennemde ve cennet veya cennette olacaklardır. Ve sonsuza kadar cennet ve cehennem sürecektir. Sürdükleri cehennem ve cennet sürdüğü sürece, var olduğu sürece ne cennetten çıkıp cehenneme girmek ne de cehennemden çıkıp cennete girmek asla söz konusu olmayacaktır. Ama sonsuz bir zamanın ötesinde Allah Teala cennetin ve cehennemin göklerinin çatlayacağından bahsediyor. İşte Allah'ın dilediği şey olan cennetin ve cehennemin göklerinin çatlaması zaten içindekilerle beraber cennetin de cehennemin de enerjiye dönüşmesini, enerjinin de Allah Teala tarafından nasıl var edilmişse o şekilde yok edilmesini ifade ediyor. Öyleyse bu ayetleri yer yerine oturttuktan sonra insanlar bilmeliler ki cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir olay kesinlikle mümkün değildir. Bu sözlerimiz özellikle din adamlarımızadır. Ne kadar yanlış şeyleri insanlara öğrettiklerini öğrenmeleri için. Sevgili kardeşlerim, bir kısım din adamları bizi çok hafife alıyorlar. Ama inceleyenler Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görünce onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve cehennemden kurtulmayı başarıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki cehenneme giren bir kişi cehennemde cezalanmak üzere cehenneme giren bir kişi ebediyen cehennemde kalır. Hiçbir zaman cehennemden çıkması, cehennemde cezalandırılan bir kişinin bir süre cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girmesi sadece bir kuyruklu yalandır. Ve dinimize sokulan hurafelerden, bidatlardan bir tanesi de budur. Kur'an'ın bu ayetleri muhacesinde 48 ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Çıkabileceğini söyleyen hiçbir ayet-i kerime de mevcut değil. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere kainattaki isimlerin en güzelini telaffuz etmek üzere Allah, sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda Allah'ın bir dizaynında hamdolsun ki gene beraberiz. Allah'ın en güzel dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala bizlerden Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'ın istediği teslim standartlarına baktığımız zaman bunun bir seri işlevi beraberinde getirdiğini görüyoruz. Allah-u Teala biz insanlardan sadece bir tek şey isteyerek bizleri yaratmış. Bizlerden Allah-u Teala'nın istediği şey bizlerin mutluluğu. Sadece mutluluğumuzu istiyor Allah-u Teala. Başka hiçbir talebi yok bizlerden. Bu mutluluğun dizaynına baktığımız zaman Burada ön planda gelen şeyin Allah'ın rızası olduğunu görüyoruz. Ne zaman Allah'ın rızası var, bir rıza müessesesi Allah'la bizim aramızda daima var olacaktır. Öyleyse razı olmak, hoşnut olmak, şartları uygun görmek anlamına gelmektedir. Uygun görmek ve kabul etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde her alanda Allah'ın rızasının oluşması söz konusu.

Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman insanla Allah arasındaki ilişkilerin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir dizaynı içerdiğini görüyoruz. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kulundan razı olması asıldır. Eğer kalın bir çerçeve içinde rıza müessesesine beraberce bakarsak şunu görürüz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman razı değildir. Belli zaman aralarında namaz kılmamız emrediyor. Namaz üzerimize vakitleri belirli bir farz olmuştur diyor Allah-u Teala. Öyleyse İslam'ın yani tasavvufun temel felsefesi zamanın değerlendirilmesidir. Bütün namazların vaktinde kılınması asıldır. Kur'an-ı Kerim insanlara kolaylıklar göstermemiş midir? Göstermiştir. Eğer yolcuysanız namazınızı geciktirebilirsiniz diyor Allah-u Teala. Sonra kılabilirsiniz diyor. Belli şartları her zaman Allah-u Teala kabul eder. Mübrem ihtiyaçlar konusu, acil ihtiyaç konusu. O zaman namazı belli bir süre ertelemek ve ondan sonra kılmak söz konusu. Bu namazın kazaya bırakılması halidir. Kazaya bırakılma halinde yolculuğumuz bittikten sonra veya şartlar müsait olmayan şartlar müsaite dönüştüğünde namazımızı eda ettiğimiz zaman Allah-u Teala o namazı da kılıyor. Ama Allah'a teslim olmak için yola çıkanlar kendisine Allah-u Teala'nın kendilerine Allah-u Teala'nın sunduğu kolaylaştırıcı şartların dışında katı hakikatle daima yüz yüze olmak isterler. Ve bu tasavvufun kaidesini koymuştur. Yani İslam'ı yaşamanın kaidesini bütün namazlar zamanında kılınmalıdır. Yolculukta da, acil ihtiyaçlarda da, mevrem ihtiyaçlarda da şartlar ne olursa olsun namaz zamanında kılınmalıdır. Kur'an-ı Kerim bunu emretmiyor. Allah-u Teala'nın emri kolaylıklar göstermek ama İslam'ı Allah'ın rızasını kazanmak üzere yaşayanlar kolaylaştırıcı şartların dışında kalırlar. Ne diyordu Allah-u Teala? Ahzab suresinin 21. ayet-i aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'ı çok dilerse bilsin ki peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse burada normal standartların ötesinde bir varoluşu Allah-u Teala ifade ediyor. Normalin ötesinde bir karakter, normalin ötesinde bir anlayış, normalin ötesinde bir istek, talep. Sahabeyi bütün devirlerdeki insanlardan ayıran özellik budur. Bu özellik Allah'ın rızasını aramanın etrafında tahakkuk eder, tecelli eder. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın rızasını arayanlar, Allah'ın rızasına ulaşanlar, bunlar başkalarından farklı olan iştiyaki sergileyenlerdir. Öyleyse Allah ile aramızda bir Allah Teala Allah Teala'yı tesbih edin diyor sabah akşam. Ne diye tesbih ediyoruz? Sübhanallah
Sübhanallah diye tesbih ediyoruz. İki, daimi zikrin sahibi olun diyor. Allah-u Teala'yı tesbih etmekle daimi zikrin sahibi olmak birbirinden çok farklı iki tane uç oluşturuyor. Sabah akşam Allah-u Teala'yı tesbih eden kişi ne yapıyoruz? Her namazdan sonra 33 defa Sübhanallah diyoruz. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, kuşluk sünneti, teheccüd sünneti 24 saatlik devrenin 7 vaktinde Allah-u Teala'yı tesbih ediyoruz. Ama Allah-u Teala'nın verdiği emirle Feskürallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de zikredin. Zikrullah yapın diyor Allah-u Teala. Üç halde. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya yatıyoruz, yatar haldeyiz. Bir tarafımıza dönük olarak. Üç halin içinde de zikir emrediliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın insanlardan talebi kişilerin iç dünyalarındaki taleplerine inikas eder. Siz ne istiyorsunuz? İstediğinize uygun bir hareket tarzı daima vardır. Sizi cennete götürür veya cehenneme götürür. Ama ne istiyorsanız onun tatbikatına açık Allah-u Teala. Mükafatları koymuş, mücazatı koymuş ve demiş ki dilerseniz mükafat alırsınız benden. Dünya saadetine ulaşırsanız benim cennetime girersiniz. Dilerseniz mücazat alırsınız. Cehenneme gidersiniz. Dünyada da asla mutlu olamazsınız. Neyi dilerseniz size onu veririm. İşte sevgili kardeşlerim, bizim dileklerimizden Allah ile olan ilişkilerimizde sadece iki sonuç çıkabilir. Bir, Allah bizden razı değildir. İki, Allah bizden razıdır. İşte 28 basamak, 4 tane 7 basamaktan oluşur ki, her 7 basamakta Allah'ın bir rızası mutlak olarak yer almıştır. Öyleyse kalın çerçeve içindeki rıza müessesesine baktığımız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimizde Allah bizden razı. Getirmediğimizde Allah bizden razı değil. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğimiz takdirde, işlememeyi başardığımız takdirde, şeytanın davetine rağmen, şartların en uygun olmasına rağmen, Allah'ın yasak ettiği fiili işlememeyi başardığımız zaman Allah bizden razı olur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah bizden razı olmaz. Kalın çerçeve içinde hayatımızın her saniyesinde yüzlerce defa Allah'ın günde yüzlerce defa Allah'ın rızasına kavuşabiliriz veya Allah'ın bizden razı olmadığı yüzlerce davranış biçimi sergileyebiliriz. Bu kalın çerçeve içinde hayatımızın her saniyesine dağılan bir Allah'la rıza ilişkisidir. Ama kalın çizgilerle hayatımızın her noktasına dağılan böyle bir razı olma sistemi 4-7 basamağın her birine dağılan 4 rızayı ilgilendirmeyen, onun tamamen dışında kalan bir başka açıdan Allah'ın olaylara bakmasıdır. Öyleyse şöyle söyleyebilir miyiz? Hayatımızın her saniyesinde Allah'ın bizden razı olması söz konusudur veya razı olmaması söz konusudur. Tamam. Aynen söyleyebiliriz. Hayatımızın her saniyesinde Allah bizden razı olur veya olmaz. Ne demek istiyoruz? Daimi zikri emreden Allah-u Teala, eğer daimi zikrin içinde değilsek zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı değildir. Rızasını neyle belirtir? Razı olmadığını neyle belirtir? Razı olduğunu bize derecat kazandırarak belirtir. Razı olmadığını da derecat kaybettirerek.
Allah'ın rızasının en üst seviyedeki göstergeleri kelamen katibin melekleridir. Hayatımızın her saniyesini hem düşünce platformunda hem davranış biçimleri platformunda devamlı filme alırlar. 3 boyutlu hologram usulü. Hayatımızın her saniyesinde hemen oradan görürüz. Allah'ın rızasını kazanmış mıyız? O saniye kazanmamış mıyız? Her saniye basamaklarımız devamlı değişir. Ne basamakları? 28 basamak mı? Hayır. Milyarlarca basamaktan bahsediyorum. Milyarlarca insan, milyarlarca Allah'ın basamaklarının bir tanesindedir. Her an, her an yer değiştirirler. Sevgili kardeşlerim, bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda ibadet etmiyorum. Tamam, derecat kazanmıyorum. Ama çok şükür kimseye de kötülük etmiyorum. Ben ise derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Zikretmiyorsa kişi her saniye derecat kaybetmek mecburiyetindedir. Hayatınızın her saniyesinde Allah'ın rızasıyla muhatapsınız. Ya Allah sizden her saniye razıdır ya da değildir. Her saniyeniz için geçerli bir rıza müessesesi daima hayattadır. Her an aktiftir. Öyleyse Allah'ın kavram olarak rızası bu mudur? Hayır, bu sonsuz rızadır. Bu sonsuz rıza müessesesi içinde, hayatımızın her zerresine dağılmış olan bir rıza müessesesi içinde, Allah'ın bizden razı olmadığı her nokta kaybettiğimiz derecelerle tespit edilmiştir, kesindir. Kazandığımız derecelerde de hep Allah bizden razıdır. Hayatımızın her safhasına yayılan, her saniyesine yayılan böyle bir rıza müessesesi Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalın çizgilerle bizden hayatımızın her saniyesinde razı olması veya razı olmaması konumuz bu değil. Bu konunun detayını teşkil eder. Konunun aslına ulaştığımız zaman burada karşımıza Vel-Asr Suresi çıkıyor. Vel-Asr Suresi bildiğiniz gibi 4 tane safa içerir. Vel-Asr diyor Allah-u Teala, zamana, 100 yıla, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar mutlaka muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Yani insanların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala, hüsranda olduklarına göre Müminin Suresinin 103. ayet-i kerime.

ve grup söylüyor Allah Teala. Bunların hepsi hariç. Bu dört grubun her birisi yedi basamak içeriyor. Amene olmak yedi basamak içeriyor. Amel-i salihata ulaşmak yedi basamak gerektiriyor. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek ve böylece Allah'a, Hakk'a ulaştırıp Hakk'ı tavsiye etmek üçüncü yedi basamağı oluşturuyor. Ve kişinin nefsindeki bütün afetleri yok edip onlarla beraber sabırsızlığı da yok edip bütün hasletleri faziletler adıyla kazanması, bütün hasletlerle beraber sabrı da kazanması nefsinin kalbine, nefsinin kalbini ruhunun kalbine eşit hale getirmesi, işte burada bir bütün oluşturuyor konu. Burada konunun bütününü görüyoruz. Bu bütünün içeriğinde 28 basamağın hepsi var. İşte bu dört tane safhanın 7., 14., 21. ve 28. basamakların muhtevasında hep Allah'ın rızasını görüyoruz. Öyleyse ilk 7 basamakta Allah'ın rızası var. İkinci 7 basamakta gene Allah'ın rızası var. Üçüncü 7 basamakta gene Allah'ın rızası var. Dördüncü 7 basamakta gene Allah'ın rızası var. Öyleyse her alanda Allah-u Teala'nın insanlardan razı olması veya razı olmaması söz konusu. Her yedi basamak için Allah'ın kanunu var. Allah bizden razı mı, değil mi? Biz Allah'tan razı mıyız, değil miyiz? Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz ki önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Allah Teala buyuruyor ki Allah rızasına tabi olanları teslim yollarına, sebillerine ulaştırır ve onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse Allah'ın bu kavramında rızasına tabi olanlardan bahsediyor. Öyleyse ilk yedi basamak için sadece iki tür insandan bahsedebiliriz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyenlerden Allah razı değildir. Razı olması da normal standartlara tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse Allah kimlerden razı olur? Emrine itaat edenlerden. Burada insanlar kendilerini sakın bir pazarlık içinde görmesinler. Allah bize karşı değil, bizden yana. İstediği şey bizim mutluluğumuz. Kimden razı olmaz? Bu mutluluğu hak etmek istemeyenlerden razı olmaz. Siz mutluluğu hak etmek istiyorsanız Allah buna dünden razıdır. Sizi mutlulukların şahikasına kadar götürmeye hazırdır. Yeter ki siz mutlu olmayı isteyin. Öyleyse mutluluğun bilançosuna baktığımız zaman dört safhada dört hedef göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması ve diğer iki vücudumuzun Allah'a teslim olması. Her bir safha mutlak standartlarda Allah'ın rızasını gerektirir. Öyleyse

Allah'ın insanları sebillere ulaştırması, sonra da sırat-ı müstakime ulaştırması bize bir şeyler anlatmalı. Rızasına tabi olanları diyor. Öyleyse başlangıçta ayrımını kesin olarak yapıyor Allah Teala. Ben diyor sizin bana ulaşmanızı dilerim. Sizin mutluluğunuz mutlak olarak buna bağlıdır. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım ve sizlerden razı olurum. Eğer bana ulaşmayı dilemezseniz sizlerden razı olmam ve sizi cennetime de kabul etmem. Öyleyse Allah'ın bizim hakkımızda bütün dilediği şeyler bizim mutluluğumuzun göstergeleridir. Neyi dilemişse o dileğin arkasında mutlaka bizim mutluluğumuz yatmaktadır. Neyi yasaklamışsa onun arkasında mutlaka bizim mutsuzluğumuz yatmaktadır. Öyleyse Allah neden razı olmuşsa orada bizim mutluluğumuz vardır. Neden razı olmamışsa orada bizim mutsuzluğumuz söz konusudur. İşte bu muhtevada baktığımız zaman birinci, ikinci basamakta olayların yaşanması, değerlenmesi söz konusu. Üçüncü basamakta, eğer üçüncü basamağa ulaşmışsak Allah'a ulaşmayı mutlaka dilememiz söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah'ın razı olmadığı alanın dışına çıkıyoruz. Razı olduğu bir sahanın içine giriyoruz. Bu rızanın boyutlarına baktığımız zaman dördüncü basamakta Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi ve bize Allah-u Teala'nın rahim etmesiyle tecellisi söz konusu. Sonra kulaklarımızdaki vakayı alması söz konusu. Sonra kalbimizdeki ekinneti alması söz konusu. Sonra kalbimize ihbat koyması söz konusu. Ve bütün bunları gerçekleştirirken Allah-u Teala bu bizim üzerimizde vücuda getirdiği değişikliklerden bir tanesini daha gerçekleştirir. İrşad makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mesureyi alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde bizlere verilmiş bir sözü var. Kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sözü var. Sırat-ı müstakime ulaştırması mürşide ulaştırmak anlamına geliyor. Öyleyse mürşide ulaştırmak ikinci safha olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah'ın beklediği bir şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah ondan razı olmuştur. Ama kişinin ikinci hedefe hazır olması gerekir. İkinci hedef mürşide ulaşmaktır. Öyleyse birinci yedi basamak içerisinde Allah-u Teala'nın bizden razı olmasını muhteva olarak taşıyacak olan kesim bizim mürşide ulaşma dileğimizdir. İşte bunu sağlayacak olan İrşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala'nın alması ikincisine zemin hazırladığı için Allah'ın rızasının üzerimizde oluştuğu noktadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu baptaki talebini yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah'ın rahmetiyle tecellisi arkasından kulaklarımızdaki vakayı alması
arkasından kalbinizdeki ekini çalması ve aldıklarının bir dördüncüsünü eklememiz lazım buraya. O dördüncüsü hicab-ı mesturenin alınmasıdır. Burada Allah'ın ikinci yedi kademeye, ikinci yedi basamağa zemin hazırlaması söz konusudur. Hep aynı standardın, rızanın sondan bir evvelki basamakta veya sondan bir iki evvelki basamakta devreye girdiğini görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın kalbimize ilfat koymadan evvel bizimle olan ilişkisinde bizim üzerimizde bir hüviyeti sağlaması lazım. Bu hüviyete dikkatle baktığımız zaman konuyu yerlerine oturtabiliriz. İkinci yedi basamağa zemin hazırlayabilmesi Allah-u Teala'nın bizim mürşide ulaşmayı dilememizi temin etmektir. Ama ne diyor Allah-u Teala başlangıçta? İnsanlar irşat makamında nefret ederler diyor. Çünkü diyor hicab-ı mestüre vardır onlarda diyor İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Ayet-i kerimeye beraber bakalım. Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek, Allah'ın tekliğinden, tek olduğundan bahsederek onlara Allah'ın ayetlerini tilavet ettiğin zaman, kıraat ettiğin zaman, okuduğun ve anlattığın zaman o ahiret gününe, yevmil ahirete, yevmil ahire, yani ruhun Allah'a ulaşması gününe inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture vardır. O hicab-ı mesture sebebiyle onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Kulakları duyar ama onlar işitemezler, manaya varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler, fıkıh edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Bu nefreti sağlayan müessese ne? Onlarla irşat makamının arasına Allah'ın koyduğu bir perde, gizli perde, hicab-ı mesture. Bu perde bütün insanlarda var. Başlangıçta bütün insanlar irşat makamından nefret ederler. İşte Allah-u Teala'nın biz bütün kavimlere resul göndeririz. Arda arda göndeririz. Müminin 44. Ama hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler demesinin arkasında hicab-ı mesture var. İnsanlar genel çerçeve içinde irşat makamından nefret ediyorlar. İşte birinci yedi basamağın muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemek de başlıyor ve bitiyor. İkinci yedi basamağın muhtevası mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmakla noktalanıyor. Öyleyse birinci rıza Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eder ve Allah Teala bizden Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda razıdır. Ama bu rızasının ilk yedi basamak içindeki yer aldığı nokta ikinci yedi basamağı zemin hazırlayan noktadır. Ve böylece görüyoruz ki ne zaman Allah-u Teala hicab-ı mestureyi bizden alırsa o zaman razı olmuştur. Çünkü bu kesin bir işarettir. Neye kesin bir işarettir? Bizi mürşide ulaştıracağına kesin bir işarettir. İkinci yedi basamağı garanti ediyor Allah-u Teala. Öyleyse burada ne zaman Allah-u Teala hicab-ı mestureyi bizden alırsa hicab-ı mestureyi aldığı an Allah bizden razı olmuştur.
Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalın çizgilerle Allah'ın rızası zaten vardır. Ama bu rızanın bizim üzerimizde hüküm ferma olması ikinci safhaya ulaşmamızı sağlayan bir kesim müessesenin bizim üzerimizde vücut bulmasıyla noktalanır. Bu ise irşat makamından nefretin sona ermesi, yerine muhabbetin gelmesi şekliyle tecelli eder. İşte Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde rızasının oluşması, ilk yedi basamaktaki rıza noktası Hicab-ı Mesule'nin bizden alındığı yerdir. Öyleyse bu yer Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yedi tane merhaleden oluşan ilk yedi basamağın içerisinde bu yer yedinci ve altıncı basamaklardan evvel olması lazım veya beşinci basamak yerine altıncı basamak olması lazım. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki hekimleti aldıktan sonra oluşması gerekiyor Allah'ın rızasının. Allah bizim kalbimizdeki daha sonraki yedi basamakta hüküm ferma olacak olan talebi nasıl oluşturabilir? Mürşide ulaşmamızı engelleyen temel sebebi yok ettiği zaman. Temel sebep nedir? İrşat makamından nefret etmemiz. Bunu Allah-u Teala Hicab-ı Mesule'yi alarak sağlıyor. Öyleyse ekinnetin alınmasıyla ifatın bize verilmesi arasına Allah'ın rızası oturuyor. Allah-u Teala'nın Hicab-ı Mesule'yi alması. Burada hep bir muhteva görüyoruz. Sondan bir evvelki basamak, en çok iki evvelki basamak Allah'ın rızasını dizayn ediyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın rızası ilk yedi basamakta Allah'ın Hicab-ı Mesule'yi aldığı noktayı işaret edecek. Bu nokta altıncı basamağı oluşturuyorsa Allah-u Teala'nın ekinneti aldıktan sonra Hicab-ı Mesure'yi alması söz konusu, arkasından da ihfatı nefsimizin kalbine yerleştirmesi söz konusu. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların kalplerine ihfat konulur diyor. Ondan sonra diyor Allah onları mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amir olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse ulaştırabilmesi için mutlaka nefsimizin kalbindeki irşat makamından nefret etmeyi sağlayan ekinnetin Hicab-ı Mesule'nin, affedersiniz, bizden alınması lazım. İşte burası altıncı basamaktır. Yedinci basamakta da Allah-u Teala kalbimize ihfatı koyacak. Öyleyse bundan sonraki safhaya beraberce bakalım. Ne yapıyordu Allah-u Teala? Nefsimizin kalbine ulaşıyordu. Nefsimizin kalbine hidayet koyuyordu. Sonra bu koyduğu hidayetle nefsimizin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. İki, sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyordu. Sonra zikre başlıyorduk ve
huşuya ulaşıyorduk. Sonra da Allah-u Teala bize hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi gösteriyordu. Öyleyse hidayetin kalbimize konulması birinci safa oluyor. Bu hidayetin neticesinde kalbimizin nur kapısının Allah'a döndürülmesi ikinci safa oluyor. Sonra Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması üçüncü safa oluyor. Sonra zikre başlamamız dördüncü safa oluyor. Ki burada zikir artık nefsimizin kalbine sızmaya başlamıştır. Huşu sahibi olmamız beşinci safa oluyor. Ve Allah-u Teala'nın mürşidimizi bize gösterdiği noktada gene Allah'ın rızası var. Öyleyse ilk yedi basamakta bizi ulaştırmak istediği yer neresiydi Allah-u Teala'nın? Mürşidimizdi. Bunun için nefsimizin kalbindeki hicab-ı mesuleyi almıştı, yerine ihbat koymuştu Allah-u Teala. Burada da bize mürşidimizi göstererek Allah-u Teala rızasını kesin bir şekilde beyan ediyor. Ben senden razıyım diyor. Sen artık mürşidine ulaşacak olan bir pozisyondasın. İşte rızamı sana ispat ediyorum. Mürşidini sana göstererek. Altıncı basamak, yedinci basamakta zaten mürşidimize ulaşıyoruz. Gene yedinciden bir evvelki basamakta tecelli etti olay. Yedinci basamakta irşat makamına ulaşma ve Allah'tan şu noktaya kadar alınan 10 tane ihsanın ötesinde mürşidimize ulaştığımız zaman 10 tane nimet alınması söz konusu. İşte bu nimetleri ard arda sıralıyor Allah Teala. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerinde oluşması ilk nimet. Allah'ın kalbin mührünü açması ikinci nimet. Kalbin içindeki küfrü dışarı alması üçüncü nimet. Kalbin içine Allah Teala'nın imanı yazması dördüncü nimet. Günahların sevaba çevirmesi beşinci nimet. Ruhun hidayete başlaması ve nefsin hidayete başlaması, fizik vücudun hidayete başlaması altıncı, yedinci ve sekizinci nimetler. Allah'ın bir on verirken bunu bir reize çıkarması dokuzuncu nimet. Salavat nurunda göndermesi onuncu nimet. Nereye başlıyoruz? Yeni bir safhada nefs tezkiyesini başlıyoruz. Yeni bir safhada ruhumuz bizden ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Öyleyse bu Allah'a doğru yaptığımız yolculukta Allah'ın yine bir rıza noktası olması lazım. Bunu Fecr suresinin 27, 28, 29 ayetlerine baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki râdiyeten mardiyye. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti." Allah Teala diyor ki: "Ey mutmain olan nefs." Hangi kademeden bahsediyor? Emmare, levvame, mülhime, mutmainne. Dördüncü kademeden bahsediyor. Birinci kademede ruhumuz birinci gökyatına ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %7'den birikim vardır. Nefse emaredeyiz. Ne olmuştur? Rehine olan nefs birinci gökyatının anahtarını ele geçirmiştir. Uzaktan kumanda aletini. Ne zaman? Nefsimizin kalbinde %7'den birikiminde. Nefse emare. İkinci defa %7 nur birikiyor. Nefsi levame, nefsimizi kınadığımız kademe. Üçüncü defa %7 nur birikimi oluyor. Her birinde ruhumuz bir gök katı yükseliyor.
Ruhumuz üçüncü katta, üçüncü kata da hatırlayabilir edilmiş. Nefsi mükime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü defa 107 nur birikimi mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ve beşinci defa 107 nur birikimi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa 107 nur birikimi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Gördünüz mü? Yedinci basamaktan bir evvelki basamakta yeniden Allah'ın rızası bize ulaşıyor. Her basamağın sonunda bununla karşılaşıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala ilk yedi basamakta bizden razı, Hicab-ı Mesure'yi kalbimizden aldığı zaman kesinleştiriyor rızasını. İkinci yedi basamakta Allah-u Teala bizden razı, mürşidimizi bize gösterdiği an rızasını belirtiyor. Üçüncü yedi basamakta Allah-u Teala bizden razı, biz Allah'tan razı olduğumuz zaman arkasından Allah-u Teala bizden razı oluyor ve rızasının arkasından da zaten hedefe ulaşıyoruz. Tezkiye oluyoruz. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Ve bunun arkasından da biz vuslatta ulaşmış oluyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz kaybolduğu anda ruhumuz ait olduğu yere geri dönüyor. İrci-i emrine, Rabbine geri dön. İrci-i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş emrine istiraden ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'ın zatına ifna oluyor, yok oluyor. Ve biz böylece Allah'ın evliyasından biri oluyoruz. Allah Teala bu konuyu Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde net olarak söylüyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir tezkiye olacağı için ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası 21. basamak. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra velayet kademeleri başlar. Allah'ın zatında ifna olan ruhumuz sebebiyle fena fillah oluruz. Allah'ın içinde fani oluruz, yok oluruz. Fena, fani olmak, ifna olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde ifna olmak, yok olmak. İkinci makamda bekâ billâh oluruz. Allah ile birlikte baki olmak, yani bir altın tahtın sahibi olmak. Üçüncü makamda zühd sahibi oluruz. Zikrimiz günün yarısını aşar. Dördüncü makamda fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Beşinci makamda nefsimiz Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun arkasından nefsimizin Allah'a teslimi. 22. basamak ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olması. Velayetin ilk basamağı. Velayetin ilk makamı fena. İkinci makam beka. Üçüncü makam zühd. Dördüncü makam muhsinler. Fizik vücudumuz burada teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Beşinci makam
Ulul Elbab. Altıncı makam ihlas, yedinci makam salat. İşte Allah-u Teala'ya altıncı makamda fizik vücudunu teslim eden kişi, Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilen yedi basamaklık bir dizayn içerisinde Allah'a doğru yaklaşım kıdemelerini sergileyecektir. Bu sergilemenin rızayı gerektiren noktası kişinin irşada ulaştığı noktadır. Salah makamının dördüncü mertebesi. Salah makamının birinci mertebesinde Allah-u Teala bizi tövbe-i nesuha davet ediyor. Salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala bize ihsanda bulunuyor, nimette bulunuyor. Bizim başımızın üzerine salah nurunu veriyor ve aynı zamanda günahlarımızı örtüyor. Üçüncü mertebesinde günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusu. Dördüncü mertebesi gene rızayı gerektiriyor. Orada ne var? Orada irşada ulaşmamız var. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmanın standartlarına baktığımız zaman Allah'ın onlara fıskı ve küfrü, isyanı kiriş göstermesi söz konusu ama imanı sevdirmesi söz konusu. Bunun arkasından çok önemli bir işlemi yapması söz konusu. İman kelimesiyle nefsin kalbini tezyin etmesi söz konusu. İşte bir insanı irşada ulaştıran noktaya baktığımız zaman kişinin irşada ulaştığı yerde Allah'ın bir beklentisi giriyor devreye. İrşad makamına ulaşan kişiden Allah-u Teala olur bekliyor. İrşad makamına ulaşan kişiden Allah-u Teala kölelik talebinin gelmesini bekliyor. Aslında Allah-u Teala'nın emri kölelik talebini içeriyor. Neden içeriyor? Çünkü Allah-u Teala öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatih olsun diyor. Yani bir hakkın takva olsun diyor. Hak takvası olsun diyor. Hakkı yakine ulaştığınız andaki takva olsun diyor. Öyleyse onu emreden Allah-u Teala bizim oraya ulaşmamız için mutlaka talepte bulunmamızı istiyor Allah-u Teala'dan. İşte bu talep bizim rızamızın varlığıdır. Allah-u Teala'nın köleliğini talep ettiğimiz zaman bizim rızamız söz konusu olacaktır. Ve Allah-u Teala talebimizi kabul edecektir. Kabul ettiği zaman irademizi ref edecektir. Bu da Allah'ın rızası olacaktır. Öyleyse bizim rızamız Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Ya Rabbi, ben sana köle olmak istiyorum. İrademi bağla, irademi yok et, beni köleliğe kabul buyur. Bu talebin yapıldığı yer, bu Allah-u Teala'nın bizi ulaştırdığı irşat olma noktasına, irşada ulaşma noktasına bir ilave yapmayı gerektirir. Bir ötedeki saha, biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde irademizin bağlanmasını, ref edilmesini dilediğimiz takdirde işte burası bizim rızamızdır. Allah-u Teala'nın bu rızayı kabul etmesi ve irademizi ref etmesi hali ise Allah'ın rızasının kesinleştiği noktadır. Öyleyse Allah-u Teala burada yedinci mertebe olan, sadece bir kişiye has olan, devrin imamına has olan dizaynı
son kademe olarak kabul etmemiş. Çünkü o çok özel bir nokta. Altıncı kademeyi son kademe olarak kabul etmiş. Ve Allah-u Teala'nın rızasının oluştuğu yer bizim irademizi ref ettiği nokta değil. İlk harekete geçtiği ve irademizi sonradan ref etmek üzere bağladığı nokta. Öyleyse buradaki yedi basamağın altıncısında değil, bizim Allah-u Teala'dan razı oluşumuz ve Allah'ın rızasının üzerimizde oluşması, bütün insanlara göre son basamak olan altıncı basamaktan bir evvelki basamaktır. Öyleyse burada Allah-u Teala'dan irademizin bağlanması için talepte bulunduğumuz, Allah'ın bizden böyle bir talebi beklediği yerde biz Allah'tan razı olduğumuzu belirtmek mecburiyetindeyiz. Biz Allah'tan bizi Allah'ın köleliğine kabul etmesini, irademizi bağlamasını talep ettiğimiz noktada biz rızamızı bildiriyoruz. İrademizin bağlanmasına razı olduğumuzu, irademizin refine razı olduğumuzu, bunu talep ettiğimizi bildiriyoruz. Allah da irademizi önce bağlayarak, sonra ref ederek iki kademede de rızasını bildiriyor. Ama ref etmek konunun bütün insanlara göre sonucu olduğuna göre, son kademe bütün insanlara göre orası olduğuna göre, Allah'ın rızası beşinci mertebededir. Allah'ın talebimizi kabul ederek irademizi bağladığı nokta, Allah'ın rızasının üzerimizde oluştuğu noktayı ifade eder. İşte böyle bir dizaynda konu tamamlanır. Dört tane yedi basamakta Allah'ın dört tane rızası söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhtevada olaya baktığımız zaman dört tane yedi basamağın her birinde Allah'ın bir rızasının mevcut olduğunu görüyoruz. Hep bizi daha öteye geçirmek için Allah'ın ihsanlarda bulunduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'ın rızasının hiç olmadığı bir devre var. Biz Allah'a ulaşmayı dileyene kadar Allah-u Teala yedili basamaktan itibariyle bizden hiçbir zaman razı olmaz. Ama Allah'ın razı olacağı işlemlerde bulunmaz mıyız? Herkes bulunabilir. Bütün insanlar, en kötü insan bile bazen başkalarına bir iyilikte bulunabilir. Bazen Allah'ın bir emrini yerine getirebilir. O zaman Allah-u Teala o emirde, o emrin yerine getirilmesinde ondan razı olacaktır. Böyle bir dizaynda o kişinin rızaya ulaşabilmesi ilk yedi basamak için Allah'ın hicabı mesuleyi o kişiden aldığı, kendisini ikinci devreye hazırlaması noktasıdır. İkinci devrede mürşide ulaşılacaktır. Bunu sağlamak üzere Allah-u Teala nefreti sevgiye dönüştürüyor. Ve bu sevginin oluşması standardına dikkatle baktığımız zaman onu görüyoruz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sonra ikinci yedi basamaktaki duruma bakıyoruz. Allah-u Teala bize olan rızasını hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidimizi sorduğumuz zaman biz rızamızı belirtiyoruz. Allah-u Teala da kendi rızasını mürşidimizi bize göstererek belirtiyor. Öyleyse biz mürşide ulaşma talebinin kesinleştirildiği bir noktada oluyoruz. Ne zaman?
Allah'a sorduğumuz zaman hacet namazını kılarak kimdir bizim mürşidimiz diye. Bu bizim rızamız. Mürşide ulaşma rızamız. Allah-u Teala da bunun karşılığında bize mürşidimizi göstererek kendi rızasını gösteriyor. Her ikisinde de ilk yedi basamakta da ikinci yedi basamakta da altıncı kademe rızanın, Allah'ın rızasının bize ulaşmasıdır. Allah'a ulaşma kademesinde bu statü bir kesinlik kazanıyor. Gene altıncı mertebe. Allah'ın bizden razı olması hali. Beşinci mertebede biz Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı mertebede Allah da bizden razı oluyor. Fakat dördüncü yedi kademeye geldiğimiz zaman, dördüncü yedi basamağa geldiğimiz zaman orada konunun sonu yedinci basamak değildir. Yedinci basamak çok özel bir basamaktır. Bu sebeple yedinci basamaktan evvel tahakkuk eden son bir evvelki kademede rızayı gerektirir. Nitekim o basamakta rıza vardır. Allah'ın rızası. Allah'ın rızasının oluşması için de ondan evvelki basamakta bizim rızamızın olması lazım. İşte böyle bir dizaynda salah makamının dördüncü mertebesi olan irşada ulaşma noktasında biz Allah'tan razı oluyoruz. Ve beşinci mertebesi olan Allah-u Teala'nın bizim talebimizi, kölelik talebimizi kabul ettiği noktada, irademizi bağladığı noktada Allah da bizden razı oluyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın rıza noktaları hep sondan bir evvelki basamağa dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde konunun en güzel statüsü rıza makamıyla tahakkuk eder. Allah Teala hepinizden razı olsun dileklerimizle rıza konusundaki bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmedeyni yâkede hamdü ve yâkede estağfirullah. Sıratı arızdan kesin. Sıratı arızdan kesin. Sıratı arızdan kesin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Yâkede hamdü ve yâkede estağfirullah.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için, sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar, biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i Kerime'nin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu İster birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun, mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Zalike yevmül hakkı fe men şa'a ittehaza ila rabbihi me'aba. İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna mehap olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Vallahi indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayeti kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَعَدْ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmi de dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, 125. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islamin. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman yani Allah
1: Allah Allah,
0: Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun göğsünüze kadar geldiğini söylüyor Allah-u Teala. Ama böyle bir yol yoksa yol açılmamışsa Allah-u Teala tarafından o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edebilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir yoldur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek, asır demek. Vel asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hüsrandadırlar. Hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah-u Teala. İllel lezine amenu. Allah amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amel olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri gene odur. Allah-u Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi geçirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açıklı olarak insanların hepsi, Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil, ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın kendi zatına daveti var. Her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecekler cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki

geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misaktır bir yemin çeşidi yerine getir diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudunda sesleniyor. Fethuli fi ibadeyi. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'a tarif mi? Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Âl-i İmran suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor. Dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşumuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? Sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. 1 Zümer 54 ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüm azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. 1. farz. 2. farz fecr. Fecr 28. 3. farz ama hadi 2. olarak onu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer gene geldiğin yerde. Vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. 3. ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizik vücut takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleşilmesi. 4. farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. farz Lokman 15. Bettevi semila ben ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa
Ruhunu kim bana ölmeden evvel ulaştırmışsa,

0: sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu Allah'a ulaştır. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah Teala diyor ki: Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya, o selam yurduna, teslim yurduna, darüsselama ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim yani satılır. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun. 3 tane cildi tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 ciltten 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günleri dördüncüsü şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte ondan inşallah tamamlayacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ikna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime, ki müstakim istikamet üzere olan demek, doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. 6. defa. Bu 6. farz. 7. farz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Veşkir ismi rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var: Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir müessesesidir. Ve bir iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emirdesinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de, Sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki Bedir ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar? O ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? Allah eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Cevap hayır. Öyleyse diyoruz Yunus Suresinin 28. ayetlerini İbret-i Alem için okuyun. Yere gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış. İnsanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَانِ Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. 3 yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar Resulüne vasıl ederler. Ma şeyi emir Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi? Nerede bağ kelimesi? Nerede kuvvetlendirmek kelimesi? Hiç birisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum. Ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakınlıkçısı cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendimizde göremeyiz. Ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyor, onların hatası. Sevgili izleyenler, insanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe insanlar daha evvelki nesillerin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin, 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesiller beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta, her biri kendisinin evvelkilerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvoldu. Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun, bir, fizik vücudunuzun, iki, ve nefsinizin, üç, Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah Teala. Şeytan da bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de. Ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rab'la beraber, Rab 20 ile 21 ile beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19 oldu affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu 3 yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nahl Suresinin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor. Hep sorarlar size. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap veriyorsunuz. Galibela'dan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün, sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik, dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onları da sizin huzurunda topluyor Allah Teala. A'raf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Biz hepimiz Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki, öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efu. Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yemin ediyoruz. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış. Ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdi. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah Teala yaratıyor. Hepimizin de diz çökün secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblis'in cevabı ya Rabbi beni kıyametine kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreden bulmayacaksın diyor İblis. Allah Teala'nın cevabı, sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun, nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahsen-i takvim içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup ahsene ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinnet alınmıştır. Ekinnet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ifat bulmuştur. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazlı etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışarı verilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kalemesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levhame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbini emrettiği kadar. Ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7, %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçen ruhunuz, sitetin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymanız sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklınıza geldi mi sormak, nereye ermiş, niye ermiş, niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, iflah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha ne yap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safa kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah-u Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez, Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını zannetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün, sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah-u Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşünü yapın, ben kendime düşünü yaparım diyor Allah-u Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın, o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşid olarak niteleyenler, sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi izleniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin, sahabeden sonra gelen neslin ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir, bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah-u Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah-u Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet sahibinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah-u Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizimle sizin aranızda bir şey değil. Onunla sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş. İnsanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmayan bir şey. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi, diyorlar. Sen diyorlar, nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi. Siz aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızın din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah-u Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti, bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'laştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi, hepsi cennet saadetinin 3. safhası için, ruhunuzun Allah'laşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olma noktasına kadar yükseldiğinin ifadesi. Bir de fizik vücudunuz şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saati konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu fazlalık koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri sevmeseydi, şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin, Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğinizle sizi cennetine sokmaya hazır. Ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnden insan ile fihüs insanlar hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadını sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Bilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilediğinizde mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salatı ve selamı.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salatı ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Estaizu ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamtu aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Allah'ın sizlerden istediği başka ne var ki sevgili kardeşlerim? O hepinizden ama hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey saadete ulaşmanızdır. O mutluluğu yaşamanızdır. Her şeyin en güzeli sizin olsun ister. Her sabah gözünüzü açtığınız andan akşam uykuya vardığınız zamana kadar geçecek olan saatlerinizin hep mutluluk dolu olmasını ister. Yeter mi? Yetmez. Rüyalarınızda da mutlu olmanızı ister. Öyleyse sizi o kadar çok seven bir Allah var ki o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz, ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. 3. kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah-u Teala, ki her an sizinle beraberdir, uzantısı sebebiyle, rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi, sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar. İlmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki, 6 tane alemi yarattıktan sonra 6 yönde, 3 asıl, 3 zıt, 6 alem, her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah-u Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek, ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini, sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta, muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş. Sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de ruhunuz da bütün afetler yok olmuş yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün siz de diyeceksiniz ki her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, Yaradan'ın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi, hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali, onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal, hep tersiyle karşılaşmış, o birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil, Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil, Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz, can dostlarım, benim dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi. Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi.

dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu ve çini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir. Daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için.
Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız?

0: Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi, nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrolü altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını sevmetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür, seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize, size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki, biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey, zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'ından fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir, mutluluğu. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir beceri değildir, kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız, başkalarının güzel davranışlarını size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz, şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki, e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki, öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için, siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı, o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz, Allah-u Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız, Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun, siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin için dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz. Mutlu olmanız için, hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak, söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden ağabeyim canlarım, başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek istediğinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa bilmiyor musunuz? Hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafı da karşı olmamızı ister. Ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hatlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. Bir, başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. İki, başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. Üç, başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim sizin zannettiğinizden diye? Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz. Onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. siz de onlara bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Ha benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz, o zem ettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir beteri olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada İlluminati'nin negatif etkileri, öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik edelim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemmettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmeniz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah-u Teala'nın dinindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii. Bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız, başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız, bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz, o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız, o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah-u Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hem Allah'tan yanayız, hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız, haktan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onunla Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi 1000 ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
2: Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed Teyzeullahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ülalemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn İhtinâ sırâta müstakîm Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâril mazlûbi aleyhim ve nezzâllîn Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah Teala bizleri beraber kıldı. İslam nedir, tasavvuf nedir ve mefhumlar konusundaki sohbetimize inşallah bu akşam ilmen yakin, aynel yakin, hakkul yakin müesseselerini anlatmaya çalışacağız. Rabbimizin yardımıyla. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Üç, yakin kademesi. İlmen yakin, daha üstü, aynel yakin, daha üstü hakkul yakin. Yakin anlama, idrak, yaklaşma, mananın derinine nüfuz etme, bu istikametlerde yakin kelimesini kullanıyor Allah Teala. Devrin imamlarından bahsettiği Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun." Biz insanlardan imamlar kıldık. Devrin imamları, huzur namazının imamları.

Emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye biz insanlardan imamlar kıldık. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bu yakinin muhtevasında Hakkül yakinin de en üst kademesi söz konusu. Devrin imamları Hakkül yakinin en üst kademe bilgisinin sahipleridirler. Ve Allah'ın tasarrufundadırlar. Allah'ın ayetlerine Hakkül yakinin en üst seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde nereye kadar ilmel yakin? Hakkül yakinin başlama noktası neresidir? Aynel yakinin başlama noktası neresidir? Nerede biter? Hakkül yakin nerede başlar? Her biri hangi muhtevayı içerir? Bu akşam inşallah bunlarla meşgul olacağız. Öyleyse 28 basamaklık bir skalanın İslam merdiveninin, Allah'ın merdiveninin, Hazreti İbrahim'in Hanif merdiveninin ki hepsi aynı şeydir. 28 tane basamaktan oluşuyor. 4 tane 7 basamak içerir. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamağı ifade ediyor. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Ve amilü salihate. Ve nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar da hariç. Ettevâsav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler de hariç. Ettevâsav bil sabr. Sabrı tavsiye edenler de hariç. Bütün insanlar hüsranda sadece hariç olan dört grup başlangıcı amin olmak. Amin olmakla başlayan ve sona kadar Hakkül Yakin'e kadar ulaşan bir dizi sonuç. Secde Suresinin 24. ayet kelimesinde Allah-u Teala ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Onları imam tayin ederiz. Sevgili kardeşlerim, aslında insanlar ayetlere Hızır namazının imamları ayetleri yakin hasıl etmezler. Allah onları ayetlere yakın hasıl edecek seviyeye ulaştırır. Onların Huzur namazının imamlarının üst kademe bütün yapıları hibedir. Allah-u Teala onlara vehbi olarak, karşılıksız olarak bunları öğretir. Onlar kendileri iktisap etmemişlerdir. Ne daimi zikri, ne külli zikri, ne tesbihi, ne de Hakkul Yakini onlar kesbetmemişlerdir.
bütün peygamberler ve huzur namazının imamı olan bütün peygamber olmayan veli resimler, ki nebi olmayan devirlerde mutlaka veli resullerden birisi, huzur namazının imamlığına tayin edilecektir. Onlar bu güzellikleri kendi gayretleriyle elde etmemişlerdir. Allah Teala onları bu konuda teçhiz etmiştir, yetiştirmiştir. Muktesebatlarına edindikleri her şeyi Allah yerleştirmiştir. Karşılıksız olarak, vehbi olarak, onlar iktisap etmeksiz. İcret Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği ayetlerimize yakin hasıl etme tabiri hakkul yakini ifade eder ve bu hakkul yakin devrin imamları tarafından iktisap edilmemiştir. Allah-u Teala onlara onları o göreve kendi ölçülerine göre uygun bulduğu için seçmiştir. Onlar seçilmiş olarak bu istikamette Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Ve ona göre yapıları Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. İlmel yakininde, aynel yakininde, hakkul yakininde sahip edilir. Ve 28 basın artık skalanın 28. basamağının en üst noktasındadırlar. Yani 7. kademesindedirler. Öyleyse başlangıçtan itibaren baktığımız zaman ilimsizler kimlerdir? İlm ve yakinin başlangıcını sizlere anlatabilmek için önce ilimsizlerden başlamak lazım. 28 basamağın ilk iki basamağı ilimsizleri ihtiva ediyor. Birinci basamakta bütün insanlar olayları yaşar. Ama genellikle yanlış değerlendirirler. Allah Teala Bakara 216'da diyor ki Kıtal, size kerih görünse de üzerinize yazıldı. Öyle şeyler vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Niçin kıtal hayır? Çünkü Allah-u Teala'nın şartlı dizaynı içerisinde sizi yurdunuzdan çıkarmaya teşebbüs ettikleri zaman, size saldırdıkları zaman, size zulmettikleri zaman sizin onlarla kıtal hakkınız doğar diyor Allah-u Teala. Ve böyle bir durumda kıtal üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bizim tarafımızdan bir saldırı hayır. Biz müdafaa mekanizmasında olmak durumundayız. Bize saldırılmadığı sürece yurdumuzdan
kovulmadığımız sürece, yurdumuza saldırılmadığı sürece, bizlere zulmedilmediği sürece, biz bir dostluk içerisinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Allah-u Teala'nın emri bu standartlarda. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar olaylara bakıyorlar, değerlendirip olayları yanlış bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. İkinci basamakta yeni bir olguyla karşı karşıyayız. İkinci basamakta olayların artık değerlendirilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

bozanlar Allah'ın ayetlerini küfredenler, örtenler, inkar edenler, Allah'ın ayetlerini gizleyenler, ketmedenler, bunların hiçbiri Allah-u Teala tarafından seçilmez. Bunlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği insanlardır. Başka kimler seçilmez? Allah'a isyan edenler. Nasıl bir isyan? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı insanlar bilmedikleri için dilemiyorlarsa onlar Allah'a isyan etmiş değillerdir. Sadece bilmiyorlar. Yani kasıtlı olarak Allah'ın emirlerine karşı çıkmamışlardır. Ama her kim Kur'an hakikatlerini bildiği halde Allah-u Teala'nın onları 12 defa ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ulaştırmayı üzerlerine 12 defa farz kılmasına rağmen Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa ve Allah'a ulaşmayı gizliyorlarsa ve insanlar kendilerine sordukları zaman o insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa onlar Allah'a isyan edenlerdir. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Onları da seçmez Allah-u Teala. Kalplerinde zevk olanları seçmez. Onlar ki Allah'ın ayetlerini kendilerine göre yorumlayıp insanların arasına fitne sokmak isterler. Yani insanları Allah'ın yolundan fitne istikametinde men ederler. Fitne ki kadirden beterdir olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalplerinde maraz olanlar, aynı neticeye ulaşıyoruz. O maraz bu insanları Allah'a ulaşmayı sadece reddetmeye değil, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini men etmeye kadar götürüyor. İşte bu tür insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleridir. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Demek ki insanların büyük kısmı seçiliyor Allah-u Teala tarafından. İşte ikinci basamakta seçim olur. İki basamakta ilimsizlik basamağıdır. Ne ilmel yakin, ne aynel yakin, ne hakul yakin bu iki basamakta mevcut değildir. Seçilen insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve böylece Allah'a yönelirse Allah onu kendisine mutlaka ulaştırır. İşte bu konu açık ve kesin bir standartta yer alıyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yeştebi men yeşâ'yı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kişi ulaşmıyor, Allah ulaştırıyor. Başlangıçtaki birinci ve ikinci basamaklar, olayların yaşanması, olayların değerlendirmesi, her ikisinde de kişi ilmin dışındadır. Kendi ilmiyle amel eden, Allah'a göre faydasız ilim

sayılan bir ilmin sahipleri asıl ismiyle ilimsizler, ilmel yakinin dışında kalanlar. Peki o zaman ilmel yakin nerede başlıyor? Üçüncü basamakta başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ilmel yakinin başlangıç noktasındadır. Üçüncü basamak. İlmel yakin buradan başlar. Ondan evvelkiler Allah-u Teala tarafından ilim sayılmıyor. İnsanlara göre ilim. Ama Allah'a göre faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre faydasız ilim. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir dizayn düşünün ki Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda versin. İşte o Allah'ın ilmidir. Her şey ilahi standartlarda, insanların ilminin, idrakinin çok ötesinde. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda ilmin içine girmiştir. Artık o ilmel yakinin birinci basamağındadır. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ لِمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيْكَ مَبَابِ مِنْ نَارُ بِمَا كَانِنْ يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne anlıyoruz? Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, ilimsiz olan insanlar, ilmel yakinin dışındaki insanlar Allah'a ulaşmayı bilemeyenler. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Bir ve ikinci basamak var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların basamakları, onlar ilmel yakinin sahibi değiller. İlme yakin hasıl etmeyen insanlar. Hasıl etmenin statüsü burada başlıyor. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını ifade ediyor Ankebut 5'te. Men kânû yercû nikâ Allâhe fe inne ecerallâhi lâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Yunus 7 ve 8'in tam zıttı. Dilemeyenler, dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Onlar nefsleriyle cihat etsinler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet kelimesi gereğince. Şura 13 kesin. Allah kullarından dilediğini kendine seçer. Kim bu insanlar? Allah'ın seçtikleri. Vasıf verdik. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracak. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İlmel yakinin başlangıcı. Allah derhal bunları işitiyor, biliyor, görüyor ve kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu dördüncü basama. Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması kişinin cehaletten kurtulmasının ilk adımlarını veriyor. Bir ve ikinci basamaklar cehalet basamakları. Eğer ilimse Allah'a göre ilim sayılmayan faydasız ilim basamakları. Hangi ilimden bahsediyoruz? Biz Allah'ın ilminden bahsediyoruz. İnsanları cennet saadetine
ve dünya saadetine ulaştıracak olan ilimden bahsediyoruz. Dünya ilminden bahsetmiyoruz. Dünya ilmi hiçbir zaman ilmen yakin sesine geçemez. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki perdeyi, hicab-ı mestureyi ve kişinin görme hassası olan basar hassasının üzerindeki kışaveti alıyor. Hem görme hassasının üzerindeki engel, hem göz üzerindeki engel alınıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitme hassasındaki mührü kaldırmış oluyor. Altıncı basamak, kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, aynı zamanda kalpteki mührü kaldırıyor Allah-u Teala. Yedinci basamak ve yerine ihfat koyuyor. Kişi ilmel yakin kademelerinin algılamaya müsait bir zeminin hazırlanması safhasında. Ne olur kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuliyeti aldığı zaman Allah-u Teala, kişi hidayetçiye herhangi bir kişi olarak bakmayı durdurur. Onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarında vakra alındığı için işitmeye başlar, manasına varmaya başlar irşat makamının söylediklerinin. İşte konunun burasında artık ilme giriş başlamıştır. Ve kişi manasına vardığı hususları kalbine indirir. Kalbindeki ekinnet, yani idraki önleyen kompütür alınmıştır. İdraki sağlayan yeni bir bilgisayar konulmuştur. İkisi de ilahi bilgisayarlar. Ve kişi irşat makamının, hidayet makamının sözlerini işitmeye başladığı sözleri kalbine indirerek idrak etmeye başlar. İşte ilmel yakin kademesinin başlaması bu sebeple beşinci basamaktadır. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklar birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Kişi artık işitecektir, manaya varacaktır irşat makamının söylediklerinin, manasına varacaktır, kalbine indirecektir, idrak edecektir, yani kendisine mal edecektir. Derin, şumurlu bir şekilde manaya sahip olacaktır. Bunun da neticesi, o kendisine mal ettiği standardın karşılığında başka birisi bu öğrendiği şeylere karşıt unsurları söylediği zaman müdafaa etme gereği duyacaktır. Bu idrakin tamamlandığını gösterir. Yani idrak etmeye başladığını gösterir kişinin. Ondan sonra ne yapacaktır? Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amel olursa onun kalbine ulaşırız veya kalbine hidayet koyarız. Allah'ın ulaşması, kişinin kalbine koyduğu hidayet neyi sağlar? Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesini sağlar. İşte böyle bir dizaynda kalbin nur kapısı Allah'a çevrilir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onlar ki
gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir buyuruyor Allah Teala. Onlar ki Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir. Kalbin Allah'a çevrilmesi bizi nereye götürecek? Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmasına. Bu nur yolunu Allah-u Teala niçin açıyor? Allah-u Teala nur yolunu bizim bir hedefe ulaşmamız için açıyor. O hedefe dikkatle bakın. Nur yolunun açılması kalbimize Allah'ın nurlarının, rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın ulaşmasını temin ediyor. Ne oluyor böyle olunca? Böyle olunca zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelip de göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmadığı için geriye dönen nurlar Allah'ın katına göğsümüzden içeriye girmeden geriye dönen nurlar o noktadan itibaren göğsümüzü yararak Allah'ın açtığı kalbimize ulaştıran nur yolunu aşarak kalbimize ulaşırlar. Hangi sebeple gelir bu nurlar? Allah'ı zikrettiğimiz zaman. Eğer evvelki ilmel yakinin genel şartlarına sahipsek, bu konudaki ilmi alabilmemiz için kalbimize Allah'ın faziletlerinin girip kalbimizdeki yerleşimini oluşturmaları lazım. Bu noktadan itibaren göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurları girmeye başlar. Enam suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime açar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kişinin göğsü böylece Allah'a teslim olmak için açılıyor. Demek ki ruhun Allah'a teslimini dizayn eden mekanizma bu mekanizma. Kişiyi Allah'a teslim kılacak. Çünkü göğüsten kalbe açılan yol kişinin Allah'a teslim olması için açılıyor. Teslim olacak nedir? Önce ruhtur. Demek ki ruhun teslimi bu nurların kalbimize girmesiyle alakalı. Ve bu noktadan itibaren zikir yaptığımızda 11. basamaktayız. Niçin 11. basamaktayız? Çünkü artık nurlar göğsümüzden kalbimize giriyor zikir yaptığımızda. Bundan evvel zikir yapıyorduk. Allah'ın nurları rahmetle faz gene göğsümüze kadar geliyordu. Ama göğsümüzden kalbimize yol açılmadığı için bizim Allah'a teslim olmamızı engelleyen bir engel var. Göğsümüzden kalbimize yol açılmamış. Nurlar içeri giremiyor. Teslimimiz gerçekleşemiyor. Öyleyse
teslimin gerçekleşebilmesi bu standart içindedir. Zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz girdiğimizi çekiyoruz. Ve Allah'ın nurları Allah'ın katından geliyor. Göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor artık. Göğsümüzden kalbimize nurların ulaşabilmesi rahmetle fazlın kalbimize kadar gelmesini ifade eder. Ama kalbimiz mühürlü. İkisi de içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmet partikülleri sızabilirler. Ve kalbimize sızma başlıyor. Bu sızmanın başladığı yerde 11. basamaktayız. Sızma sıfırdan başlıyor. %1, daha sonra nefsimizin kalbinde %2'ye ulaşabiliyor. Daha ötesi mümkün olmuyor. Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarından rahmet nurlarının yerleşimi kalbimizde küfür kelimesi yazılı olduğu için ve kalbimiz %100 afetlerle dolu olduğu için büyük bir zorlukla cereyan ediyor. Kalbin içinde duvara yapışarak rahmet nurlarının kendilerine %1'lik, %2'lik yer edinebilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve ne zaman nefsimizin kalbinde %2 nur oluşursa huşu sahibi oluruz. İşte nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi, göğsümüzün yarılması sebebiyle mümkündür. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde hiç diyor göğsü yarılıp da kalbine nur ulaşanların durumu kalpleri kasiyet bağlamış olanlar gibi olur mu diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhteva göğsümüzden nefsimizin kalbine rahmet nurlarının ulaşması ve kalbimizden içeri girebilmesini ifade ediyor. 11. basamak %2 dolayında nur oluştuğu zaman 12. basamaktayız. Ve huşu sahibi oluyoruz. Hadid 16. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. O kişinin kalbinde huşu oluşması. Zikri unutup da aradan uzun zaman geçtiği için kalbi kasiyet bağlamış gibi olanlar gibi sakın olmayın diyor Allah Teala. Başlangıçta bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Hidayete erdikten sonra bir insan yoldan çıkar da tekrar fıska düşerse kalbindeki bütün nurlar dışarı çıkar. Çünkü iman kelimesi kişinin kalbinden alınır. Şimdi bu noktada 12. basamakta Allah-u Teala kişiyi huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan kişiye bir hak vermiş Allah-u Teala. Ona mürşit sevgisini aşılıyor Allah-u Teala. O kişi zamanı namazı seviyor. O kişi orucu seviyor. O kişi zikri seviyor. O kişi mürşidini seviyor. Hangi mürşidi? Hacet namazını kılıyor. Ve Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor. Kişinin mürşidini hacet namazı kılarak görmesi
ilminin daha hızla artmasını sağlayacak olan en önemli müessesedir. Kendisi her tarafı arayıp da güçlükle bulabileceği bütün bilgileri mürşidinden zahmetsizce öğrenebilecek olan bir imkana kavuşuyor. Artık bir pınardan su içmeye başlıyor kişi. Allah'ın pınarından. İlimle teçhiz edilecek ve Allah-u Teala ona hacet namazını kılması üzerine meşhurunu gösteriyor. Allah'tan mürşit istemek, Allah'tan istihane istemektir. İstihane sadece Allah'tan istenir. Mürşidin kim olduğunu Allah'tan sormak ve öğrenmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece mürşidin öğrenmesi, mürşidin sorulması, Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ifade edilmiş. Diyor ki Allah-u Teala وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin, yani mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Namaz, hacet namazı. Bu zor bir iştir, kebiretin bir iştir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan da hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah-u Teala ona mürşidini göstermez. O kişi uğraşır durur ama mürşid görünmez. Bilmediği için ne yapması lazım geldiğini belki kişi hiç göremeyecektir. Ama öğrenirse ki Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır, o zaman önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyecek. Bu söylediğimiz işlemlerin hepsini Allah-u Teala onda gerçekleştirecek. O zaman ne olur? O zaman söylediğimiz 10 tane ihsan o kişide oluşur. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar açılır. O kişi bu standartlarda mürşidine ulaşır. Kişi üçüncü basamaktan itibaren ilm vel yakinin başlangıç seviyesindedir. Burası 14. basamağa kadar Allah'a yönelmedir. Ruhun Allah'a yönelmesi. Bir başka ifadeyle kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmesi. Ama bu kişiyi ilmin başlangıç seviyesine mutlaka ulaştırır. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görür, sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar ve kalbine indirdiği muhtevayı da idrak eder. Yani ilim, ilmel yakin standartları içinde başlamıştır. Yakin hasıl etmek üzere kişi yeterli bazın sahibidir. Yeterli zeminin sahibidir. Artık o zeminin üzerine ilim bina edilecektir. Ve kişi irşat makamını dinler, söylediklerini işitir, manasına varır ve idrak etmesi bu merdivenler boyunca giderek daha üst boyutta oluşur. 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır kişi. Ve mürşidini ona Allah göstermiştir. Mürşid sevgisini ona Allah vermiştir.
10 tane insanın mürşidine ulaştırmıştır. Yani kişi ilk adımı atmıştır. Allah'ın insanı daima biri ondur. Allah Teala der ona 10 katını verir. Ard arda işlevler ve kişinin mürşidine ulaştırılması. İlmel yakin devam ediyor. Ve bu noktadan itibaren kişinin ilmi daha üst boyutta artacaktır. Burada Allah'tan 10 tane nimet alır kişi. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. İkinci nimet, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Dördüncüsü, kalbin içine iman kelimesini yazar. Artık o kişi sadece diliyle ben müminim diyerek mümin olmuş bir kişi değildir. Kalbinde de iman kelimesi olduğu için kalbindeki imanın sahibi olarak kalbi de iman etmiş, kalbi de mümin olmuş olan bir kişidir. Ve mümin olmak burada tamamlanır. Artık o kişi Allah'a göre mümin olmak şerefine ermiş birinin ilmine sahiptir. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın onlar bilirler vasfına hitap ediyor burası. Mümin seviyesinde ilim sahibi olmak. Ne oldu? 4 nimet oldu Allah-u Teala'nın. Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala o kişinin taviyetini gerçekleştiren bu kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsi artık sırat-ı müstakimin üzerindedir. Fizik vücudu nefs tezkiyesi standartlarında devamlı olarak

aydınlığı artacak bir özellik taşır. Nefs tezkiyesi standartlarında aynı seviyede ne kadar nefs tezkiye olmuşsa, yani nefsin afetlerinin yerine ne kadar nur yerleşmişse kalbe, kalp o kadar aydınlanacaktır. Ve şeytanın hakimiyeti de o kadar azaldığı için kul şeytanın kul olmaktan o oranda kurtulacak. O oranda Allah'a kul olacaktır. Bu ise nefsin her %7'lik tezkiyesinde adım adım Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Ve nefsin afetlerinin azalması ölçüsünde irade güçlenecektir. Böylece 4 ayrı cepheden hidayet başlayacaktır. Ruhun hidayeti Allah'a doğru gök katlarını aşarak Allah'a ulaşarak teslim olmak. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yapan bir hüviyete gelerek, Allah'ın yasaklarını işlemeyen bir hüviyete ulaşarak Allah'a teslim olması. Nefsin gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen, kalbinde afetlerin hiç biri kalmamış olan bir hüviyete ulaşmış olması. Nefsin teslimi, nefsin sıratımızda kimselerine bulunması ve fizik vücudun ve nefsin arkasından iradenin Allah'a teslim olması. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerindedir. 14. basamakta başlayan ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlanır. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi de 14. basamakta başlar. Ama 21. basamakta yetmez, 24. basamakta tamamlanır. 25. basamakta tamamlanır. Nefsin teslimi de 14. basamakta başlar. Ama 25. basamakta da bitmez. 27. basamakta tamamlanır. İradenin teslimi ise yine 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanır. 27. basamakta bitmez. Öyleyse böyle bir dizaynda 4 ayrı teslim söz konusudur ve ilm ve yakin bu performans dizaynı içerisinde kişinin, yani zikir konusundaki gayreti, namaz konusundaki gayreti, Allah'a hizmet konusundaki gayreti, zekat konusundaki gayreti, her bir açıdan kişinin gayretine o konularda göstereceği performansa dayalı olarak kişinin Allah'a teslim olmaya doğru yürümesi söz konusudur bu noktadan itibaren. Ve Allah-u Teala o kişiye 1'e 10 vermekteyken bu 1'e 10'u da 10 katına çıkarır, 1'e 100 vermeye başlar bu noktadan itibaren. Yani Allah'ın genel çerçevesi 1'e 10 vermektir. Bu noktadan itibaren 1'e 100 vermeye başlayacaktır. Birinci katta 1'e 100, ikinci katta 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını Allah-u Teala kişiye verecektir. Kazandığı her derecatın karşılığında 700 derecat kazanacaktır bu kişi. Amel defterine, rakamlı kitabına, hologram sistemindeki 3 boyutlu hayat filmine 700 katı yazılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi böylece
zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle fazl değildir sadece. Rahmetle salavat da gelmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne, oradan da kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat, hareketli hale gelmiş olan, çünkü Allah-u Teala kalbin mührünü artık açmıştır, küfür kelimesini alıp içine iman kelimesini yazmıştır, mühür artık serbesttir, hareket edebilir, aşağı doğru inebilir. Bu Rabbani kapı üzerindeki mührün üzerine baskı yapan rahmet, fazl, gene rahmet ve fazl, dört grup enerji, bu mühürün aşağı inmesini, zilmanın kapıyı mühürlemesini temin ederler. Ve bu dört grup enerjinin, nurun baskısı devam ettiği sürece mühür oradan ayrılıp da zilmani kapı açılmaz. Şeytanın kapısı açılmaz. Devamlı zikir boyunca kapalı kalır. Peki ne olur? Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca bu kalp Allah'ın rahmetini, fazlını ve rahmetini ve salavatını ikişer ikişer davet ettiği için otomatik olarak oraya ard arda zikir boyunca Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelecektir. Birkaç dakika içinde kalbi bütünüyle dolduracaktır. Peki kalp afetlerle doluydu. Evet, ama onları tutacak olan, orada tutmakta olan, orada onları sağlam bir şekilde kendisine çekerek tutmakta olan küfür kelimesi artık kalpte yok. Öyleyse karanlıkları tutabilecek olan bir güç mevcut değil. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kalbin içine girerler. Çünkü kalp onlar için müsaittir ve fazıllar kalpteki iman kelimesi tarafından çekilmektedir. Böylece kalp birkaç dakika içinde rahmetle, fazla ve salavatla dolar. Zikir boyunca onlar hep kalpte kalacak ve kalbi %100 dolduracaktır. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Manası, zikir boyunca o kişi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemez. Burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbine faziletler yerleşmeye başlar. İlk %7 fazilet birikimi gerçekleştiğinde ruh birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Vücutta bir rehine olan nefs afetlerinde %7 eksilme gerçekleştiği zaman, yani fazilet, %7 fazilet nefsinin kalbine, o nefsin kalbine yerleştiği zaman o nefs rehine bir hak elde eder. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açabilmeyi Allah Teala ona sağlar. Ve rehine olan nefs ilk adımı atar.

birinci gök kapının kapısını açar. Ve nefsin kalbine %7 vur. Dolduğu için ruh birinci gök katına ulaşır. Bu olay cereyan ederken İrşad Makamı'nın Rahli-i Tedrisi'nde bulunan müritte Allah'a varmayı murad eden kişide ilmel yakin giderek yakine yaklaşmaya başlar. Kişi İrşad Makamı'nın anlattıklarına hangi ölçüde teyakkuzla, dikkatle vakıf olursa o ölçüde ruhu Allah'a doğru o ölçüdeki bir hızla yaklaşır. Ve İrşad Makamı'nın anlattıklarını kişi kitaptan da Kur'an'dan da tetkik etmek suretiyle ilmini derinleştirir. Ve nefsi emmare. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ema uberru min nefsi ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaretin bisuvim. Nefsimi tezkiye edemem çünkü nefs şerri emreder. İlla ma rahime rabbi. Ama Rabbimin rahim esasıyla tecelli etti nefsler hariç. Burada nefsi emmare teşekkür etmiştir. Kişinin nefsindeki nurlar %7 artmıştır. Evvelki %2 rahmete %7 fazilet eklenmiştir. Nefsin kalbinde faziletler adım adım yerleşmeye başlamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi daha çok zikir yapıyor. Günlük zikrini irşat makamından aldığı, hidayet makamından aldığı emirlerle artırıyor. Ve artan zikri onu nefsin tezkiyesinde ikinci bir yüzeyde nur birikimiyle ikinci gök kıtının da kapısını rehine olan nefsin açmasıyla noktalanıyor sonuç ve ikinci gök kıtına ulaşıyor ruh. Nefsi devame. Kıyamet Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesi. O devame nefse yemin ederim diyor. Kişi nefsini kınıyor yaptığı hatalar dolayısıyla. Ve ilim almakta kişi daha üst seviye bir noktaya ulaşmış durumda. Ruhu Allah'a doğru ulaşmak için belli bir zaman harcayacaktır. O zaman zarfında kişi Allah-u Teala'dan gelen irşat makamına verilen ilmi almaya devam edecektir. Bir taraftan Kur'an'dan, kitaplardan tahkik edecektir. Bir taraftan
İrşad makamının söylediklerini dikkatle öğrenecektir ve ilmi giderek artacaktır. Ve yavaş yavaş yakin hasıl edecektir. İlme dikkat edin, bu irfana sahip olmak değildir. İlme yakin hasıl edecektir. Kişinin kalp gözü henüz açılmamıştır. Kalp kulağı henüz açılmamıştır. Ve bu sebeple irfanın sahibi değildir. Ama ilmin adım adım daha üst seviyede sahibi olacaktır. Daha çok zikredecektir. Üçüncü katta, üçüncü gökkatının kapısını açacaktır. Rehine, ruh üçüncü kata ulaşacaktır. Nefs-i mülhime, bu noktada kişiye Allah'tan ilham olur. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Ve nefsim ve masyavaha, fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems 7 ve 8. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, o nefse takvası ve fücuru, Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir müessese var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın takvası kişiye geldikçe o takvanın ışığında şeytanın fücurunu teşhis eder kişi. Şeytanın kendisine gönderdiği fücuru gene bir kılavuz olarak değerlendirir. Ama şeytanın söylediklerinin tam aksini yapan birisi olur. Allah Teala'nın emirleri şeytanın söylediğinin mutlaka tersidir. Böylece kişi ilim sahibi olur. Çünkü artık Allah Teala'dan ona ilham gelmeye başlamıştır. Rahmet kapısından giren nurlarla beraber ilim de gelir kişiye. Ve dördüncü defa 107 nur birikimi nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubun. Dikkat edin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalbin mutmain olduğu noktada ilmel yakin o kişiyi mutmainin noktasına ulaştıran bir yakin seviyesidir. Ruh göğün dördüncü katındadır ve kişi Allah'ın kendisine verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin olduğu bir noktadadır. Daha sonra kişinin zikri %7 daha nur birikimini sağlayacak ve ruh beşinci gökkatına ulaşacak. Kişi Allah'tan razı olacaktır. Daha sonra kişinin %7 nur birikimi daha artışı olacak ve ruh altıncı gökkatına ulaşacaktır. Allah da ondan razı olacaktır. Radiye ve Mardiye kademeleri Fecr suresinin 27 ve 28. ayetleri Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten madiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Allah'tan razı ol, radiye, Allah'ın rızasını kazan, madiyye. Altıncı, beşinci ve altıncı gök katlarına ruh ulaşıyor. İlimse ilmel yakine artık sahip. İlmel yakinin son noktası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı yedinci gök katıdır. Ne zaman ruh yedinci defa 107 nur birikimine ulaşırsa o zaman Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır.
İşte Şura 13 bunu söylüyor. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim o kullardan her kim Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte burada ulaşma fiili tamamlanmıştır. Kişinin nefsi de tezkiye olmuştur. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye olacağı dair, daha tasfiye olacağı dair. Yeminini yerine getirmek üzere kişi harekete geçiyor ve nefsini tezkiye ediyor. Böyle bir dizaynda söz konusu olan nefsin kalbindeki nurlar burada %51'e ulaşmıştır. Biliyorsunuz ki kişi huşudayken nefsinin kalbine %2 rahmet girip yerleşiyor. Henüz kalpte küfür kelimesi var. Ama ne zaman o kişi mürşidine ulaşırsa kalpteki küfrü Allah-u Teala alıyor ve kalbin içine daha çok nur girmesini böylece rahatlıkla sağlamış oluyor. Her kişinin kalbi buraya 21. basamağa ulaşana kadar, 14. basamaktan itibaren 7 basamak daha geçti kişi, nefsinin kalbi %50'den daha fazla nurla doldu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası İlmel Yakin'in sonudur. İlme yakin hasıl etmek ruhun Allah'a ulaşmasıyla son buluyor ve ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Ruhun Allah'ın zatında yok olduğu bu nokta fena makamıdır. 22. basamaktır. İlme yakin hasıl etmek 21. basamakta tamamlanmıştır. Yirmi ikinci basamak, yirmi üçüncü basamak, yirmi dördüncü basamak, yirmi beşinci basamak ilmen yakini kişinin açtığını gösterir. Bu noktada ilmen yakin bitmiştir 21. basamakta. Kişi ilmel yakinin sahibi olmuştur. Bu noktaya kadar devamlı irşat makamından aldığı bilgiler ve yaşadığı tasavvuf hayatı, yani İslam'ı yaşaması, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşaması, tasavvufu yaşamasıdır. Yaşadığı tasavvuf hayatı onu aldığı ilmi kalbine yerleştirmek suretiyle Allah onu ilmel yakinin sahibi kılmıştır. İrşad makamından devamlı bilgiler almaktadır. Her merak ettiği şeyi sormaktadır. Böylece ilim hazinesi ilmel yakinin sahibi kılmaktadır kişiyi. Peki irşad makamına ulaşamamış insanlar bir ilmin sahibi olmazlar mı? Olmazlar. Allah Teala Câsiye suresinin 25. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki
Câsiye Suresi 25. ayet-i kerime. Affedersiniz. Şöyle söylüyor Allah-u Teala: Habibim, o hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Hem kişi ilim üzere hem de dalalette. Onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmışlar. İşte bu dalalette olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, ilmin sahibi değiller. Kendilerine ait olan bir faydasız ilim var. Allah Teala, onlar kitabı bilmezler diyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde onlar kitabı bilmezler diyor. Sadece zanlarına, emaniyeye tabi olurlar. İşte bunlar ilim sahibi olmayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. İlla emaniye diyor Allah Teala. Kur'an'dan değil, başka kitaplardan ilim sahibi olmuş adamlar. İlmel yakinin sahibi kabul etmiyor Allah Teala. İrşat makamına ulaşmayan bir insanı ilmin sahibi olarak kabul etmiyor Allah Teala. Kendi ilimleri sebebiyle dalalettedir onlar diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için onların ilimsiz olduğunu ifade ediyor Allah Teala. Hem Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler benim ayetlerimden gafillerdir diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimiz

onların ilimleri üzerine dalalette kalmış olan insanlara bakalım. Kimdir dalalette olanlar? Bu açıdan, yani hevasını, nefsinin afetlerini kendilerine ilah edinen, nefsinin afetlerine tabi olan insanlar açısından meseleye bakıyoruz. Kasas 50 bize bir kapı açıyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, eğer senin davetine tabi olmazlarsa, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Nefslerin afetlerine. Câsiye 23'teki kişiler. Allah Teala diyor ki, kim Allah'ın davetçisine tabi olmaz da olmazsa, işte onlar hevalarına tabi olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa, onlar hevalarına tabi olanlardır. Görüyoruz ki Câsiye 23'teki kişi mürşidine tabi olmamış, olmadığı için dalalette. Ve Allah Teala onları diyor, kendi ilimleri üzerine dalalete bırakırız. İlim üzerine dalalete bırakırız. Yani onların faydasız ilimleri üzerine. İşte bu insanlar ilmel yakine adım atamamış olan insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardır. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ve dalalette olan insanlardır. Allah'ın yoluna girmeyenler uzak bir dalalettedir diyor Allah-u Teala. Nisa 167. Öyleyse söylediğimiz standartlar tahakkuk ettiği zaman kişi ilimsizlikten ilmel yakin standartlarının sonuna kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşmış, kişi ilk teslimini gerçekleştirmiş, Allah Teala o kişiye verdiği sözü tutmuş, kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuş, dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip. İlmel yakinin sona erdiği yer. Ama aynel yakinin de başlamadığı bir yer. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'a, Allah'ın zatında kayboluyor, sığınağa sığınıyor, meaba sığınıyor, kişi ebap oluyor, yani fena fillah oluyor, Allah'ın zatında yok oluyor ruh. 22. basamak. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış vaziyetteydi. Burada %61'e kadar devam ediyor. %61 nurda Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Enam 127'de Allah Teala'nın bahsettiği Allah'ın indinde, Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda onların teslim yurdu vardır diyor. Bu teslim yurtları birer altın taht. İşte bu taht veriliyor kişiye ve kişi beka makamının sahibi oluyor. Ve zikri giderek artıyor. Kalbindeki nurlar da artıyor. Ne zaman ki bu kişinin zikri günün yarısını aşar, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %71'i aşıyor demektir. Artık o kişi beka makamında değildir, züht makamındadır. Zahit olmuştur. O kişi her gün günün yarısından daha çok zikrettiği için dünyaya meyyal değildir. Dünya işleri hakim değildir. Zikri hakimdir. Her gün Allah'a bunu ispat ediyor kişi. Zikrini günün yarısının ötesine geçirmek suretiyle bu kişi her zaman onu söylemiş oluyor ki Allah'ın katında bir sonuca ulaşmıştır.

Böylece o bulunduğu noktada kişinin ulaştığı zikir kademesi %71'i aşıyor. Kişi züht makamının sahibi. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet kelimesinde. Yusuf'u az bir bedele birkaç dirheme sattılar. İşte zahitler de dünya hayatına değil, Allah ile olan ilişkiye değer veren insanlardır. Bu sebeple zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya değil, artık uhrevi hayata dönmüşlerdir. Ve bu günün yarısından fazla zikir, her geçen gün biraz daha artacaktır. Ve kişi bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya gelecektir. Nisa 125 ve men ahsenu dinen mimmen eslemu ve çoğu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Burası İlmel yekinden sonraki dördüncü merhaledir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dört makam, velayetin bu dört makamı ilmel yekinle aynel yekin arasında bir geçiş devresini ifade eder. Burada kişi ilmel yakinin sahibidir. Eğer kalp gözü açılmadıysa, kalp kulağı açılmadıysa bu dört mertebede ilmel yakine daha yakın standartlarda bir insandır. Ama kalp gözü açıldıysa, kalp kulağı açılmışsa arif olmuştur. Yani irfan sahibi olmuştur. O zaman aynel yekine daha yakın standartlardadır. Bir başka ifadeyle 22, 23, 24 ve 25. basamaklar, yani velayetin fena, beka, züht ve muhsinler makamları, kişinin içinde bulunduğu duruma göre aynel yakinin henüz başlamadığı bir noktada bu insanları ya ilmel yakin standartlarına daha yakın kılar ya aynel yakin standartlarına daha yakın kılar. Aynel yakinin başlangıç seviyesi kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Ama özelliği aynel yakinin o kişinin kalbindeki nurların %100 oluşması ve kişinin daimi zikri olmasını, daimi zikir sahibi olmasını bir tarafa bırakırsak, kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılmasıdır. Kalp gözü ve kalp kulağı bundan evvel de bu söylediğimiz dört makamdan bir tanesinde açılabilir. Burada kişiye Allah Teala bu dört makamda kitabı öğretiyor. Kitabın ruhunu öğretiyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında kitabın dört kademe ruhuna girilir. Neden ilmel yakin bitti dedik? Çünkü İlim kademesi bitmiştir. Kitabın sadece lafzı öğretilmiştir. Kişi fiziğin ötesini yaşamamaktadır.
kitabın sadece lafzı öğrenilmiştir. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın görevlerini anlatırken diyor ki size tilavette bulunur diyor. On dördüncü basamağa kadar geçen devre. Sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 21. basamağa kadar olan devre. Size kitap öğretir diyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi. Ondan evvel kitabın lafzı öğretiliyordu. Lafzı öğretildiği için ilmel yakin. Ve ilmel yakinin lafızın bittiği yerde bitmesi söz konusu. Ama aynel yakin hikmet kademesidir. Hikmet kademesinin temel şartları dörttür. Daimi zikrin sahibi olmak. Bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. İki, kişinin kalp gözünün mutlaka açılması, kalp kulağının mutlaka açılması. Üç ve dört. Bunlar 26. basamağın işaretleri. 21. basamakta kitabın ruhuna daha geçilmemiştir. İlmel yakinin sonuna gelinmiştir. Ama 22. basamakta kitabın ruhuna geçilmiştir. Öyleyse kitabın ruhu öğretildiği için bu dört kademede fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir. Aynı zamanda bu dört basamağın herhangi birisinde, dört makamın herhangi birisinde kişinin kalp yüzü ve kalp kulağı da açılabilir daimi zikre ulaşmadığı halde. O zaman ilmel yakinin standartlarına yakın olmaktan daha çok aynel yakinin standartlarına kişi yakin hasıl eder. İrfan sahibi olur ama aynel yakinin sahibi olamaz. Öyleyse ne zaman kişi aynel yakinin sahibi olacaktır? Ne zaman daimi zikre ulaşırsa. Ulul elbab olursa. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek işte o ulul elbab kullarımız için söz konusu olan budur diyor Allah Teala. Ulul elbab hikmetin sahibidir. Allah diyor hikmeti dilediğine verir. O dilediğine verdiği hikmetin sahipleri. Onlara büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse aynel yakin burada hikmetle başlayan bir olaydır. Kişinin kalp gözü açılmıştır. Kişi görerek, kalbini görerek tahkiki imanın içine girecektir. Gök katlarını gösterecektir Allah-u Teala. Evvela zemin katın sırlarını görecektir kişi. Kalp gözüyle görerek yakin hasıl edecektir. 26. basamak ulul-elbab makamı hikmet makamıdır. Kişi dört basın sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört temel şart, üç de vasıf şartı oluşturur. Bir, o kişi ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hikmettir. Hüküm ehlidir. Neden ehli hayırdır kişi? Hayır, bize derecat kazandıran işlemlerdir. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an mutlaka derecat kazanmaktadır. Başka bir ibadet yapmasa da zikir adlı en büyük ibadeti yaptığı için devamlı hayır kazanmakta, devamlı derecat kazanmaktadır. Ve aynı zamanda bu kişi hikmet sahibidir. Hem hakimlikte
kendine işini yapabilecek seviyededir. Haksız bir işlemi yapması söz konusu olmaz normal standartlarda. Hem hakem olabilir bu kişi. Doğruyu yanlıştan ayırabilen temiz kudretinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bu iki işlevi yapabilmesinin arkasında bir üçüncüsü vardır. Hüküm sahibidir kişi. Kur'an'ın hangi ayeti kelimesine baksa 28 basamaktan hangisine o ayetin girdiğini, o ayetin hangisini temsil ettiğini, belki bir iki ayete daha bakmak suretiyle mutlaka teşhis eder. O kişi hikmet sahibidir. Bir de hikmet sahibi olmasının arkasında asıl etken onun ehli tezekkür olmasıdır. Yani Allah-u Teala'dan sorma imkanının sahibi olmasıdır. Enbiya 7'de Allah-u Teala buyuruyor ki senden evvel de bir takım Resuller gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz kişilerdi. Senden evvel de başkalarını göndermedik. Kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik, erkekler gönderdik. Ondan sonra da herkese hitap ediyor Allah Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.

Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte zikir ehli tezekkür olanlardır. Zikir kelimesi ve tezekkür kelimesi aynı kökten geliyor. Ama tezekkürün zikretmenin ötesinde başka bir manası var. Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi kişi, Allah ile bir şeyleri müzakere etmek imkanının sahibi, konuşmak imkanının sahibi, başkalarının kendisine sorduğu sualleri Allah'a ulaştırmak imkanının sahibi, Allah'tan cevap almak imkanının sahibi. İşte bu yedi vasıf kimde varsa onlar hikmet ehlidir. Onlar aynel yakinin sahipleridir. Sadece baş gözlerinin bakışıyla görmezler. Kalp gözleriyle de görürler. Onlardaki göz sadece baş gözü değildir. Aynı zamanda kalp gözüdür. Onun için kalp gözüyle görerek gaybi imandan tahkiki imana geçmişlerdir. İşte onlar aynel yakinin sahipleridir. Aynel yakinin aynı, yani kalbe ait göz, bu insanlara ullelbap makamında sadece zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Bir altın para kümesi göreceklerdir orada. Onarlık insan ruhları sırası göreceklerdir. Nasıl orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli öpülerek bütün evliya namzetlerinin altın kapı çetesinde nasıl secdeye girdikleri, sonra altın kapıdan uçarak nasıl yukarıda saf teşkil ettikleri ve saf halinde zemin kattan birinci kata nasıl yükseldiklerini görürler. Buradaki aynın onlara sağladığı şey, ulu'l-elbab makamında bu kadardır. Ne zaman ki o kişiye Allah-u Teala birinci gök katındaki secdeyi göstermeye başlayacaktır, o zaman kişi ulu'l-elbab makamını bitirmiştir ve hikmetin ikinci makamına geçmiştir. Hikmetin ikinci makamı ihlas makamıdır. O arada Allah Teala ona birinci kattaki secdeyi, ikinci kattaki suvarılma havuzlarını ve oradaki işlemleri, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beyt-i Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını ve altıncı kattaki Sıfatullah olma, nurlanma kesimini Allah onlara mutlaka gösterecektir. Sonra oradan ayrılan kişinin nasıl bir altın kapıdan, fetih kapısından geçerek yedinci katı nasıl gördüğünü gösterir Allah Teala. Kader yücelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizini, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir yücelerini gösterir Allah Teala. Ondan sonra da İndilahi, huzur namazını gösterir. Altın tahtları gösterir oradaki. Ve ondan sonra o kişi ne zaman Sütret-i Müntahı'yı görürse İhlas makamı da tamamlanmıştır. Ve aynel yakin bitmiş midir? Hayır, bitmemiştir. Salah makamının dört mertebesinde daha devam edecektir. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Onun günahlarını örtecektir. Ona salah nuru verecektir. Ve onun örtmüş olduğu günahlarını sevaba çevirecektir.
Aynendekin buraya kadar devam eder. Bundan sonraki kesim Hakkul Yakin'dir. Hikmetin ötesi burasıdır. Aynel Yakin hikmet bitmiştir. Kişi hikmetin ötesine geçmiştir. Ne olmuştur? Selam makamının bu dört mertebesinde Allah Teala o kişiyi iradesini teslim edebilecek olan bir özelliğe kavuşturmuştur. 27. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Nefsini halis kılar. Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma umiru onlar emrolunmadılar. Onlar diyor nefslerini halis kılarak Allah'a kul oldular. Nefslerini halis kılarak Allah'a kul oldular. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ فِنَفَاءَ onlar hanifler olarak nefslerini halis kıldılar ve Allah'a kul oldular diyor. Halis kullar, ihlas sahibi kullar oldular diyor Allah-u Teala. İşte bu ihlas makamı 7 tane gök katının görülmesiyle noktalanır. İhlas makamı bitmiştir. 27. basamak tamamlanmıştır. Velayetin 6. makamı tamamlanmıştır. Ve tövbe-i nasuha Allah-u Teala o kişiyi davet etmiştir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bu husus anlatıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbe olsun diyor Allah-u Teala. Vazgeçilemeyecek olan bir tövbe olsun. Kimi davet ediyor bu tövbeye? Kendisine 7 tane gök katının hepsini gösterdiği, 7. gök katının da 7 alemini gösterdiği, 7. alemin de en üst noktasını gösterdiği zaman indi ilahiyi ve ondan sonra da sütret-i müntahayı gösterdiği zaman Allah-u Teala o kişiye o zaman konu tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, burada ihlas makamı sona eriyor. Ve Allah o kişiyi tövbe-i nasuha çağırdığı zaman neler olacağını da söylüyor Tahrim 8'de. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Nedir bu onların nurları? Bu devrin imamının ruhudur. O ruhun başının üzerinde salah nuru olduğu için o bir nurdur. Ve derler ki ya Rabbi bizim günahlarımızı ört. Allah Teala diyor ki onlar nurları önlerinde yürürler ve biz onların günahlarını örteriz diyor. Onlar bizden talepte bulunurlar diyor Allah Teala. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Yani Allah'ın örttüğü günahlarını
sevaba çevirmesi için de talepte bulunurlar diyor Allah-u Teala. Ve salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhun gerçekleştirilmesidir. Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ettiği kişiye tövbe-i nasuhun standartlarını teker teker söyler, tekrar etmesini ister. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Allah'ın huzurunda kişi tövbe eder. Bu tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuhun arkasından Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Bu salah makamının ikinci kademesidir. Sonra o kişiye salah nurunu verir Allah-u Teala. Bu tövbe-i nasuhun bu salah makamının üçüncü kademesidir. Salah nuru 25-30 santim büyüklüğünde bulut gibi bir görüntüsü olan bir nurdur. Devrin imamının başının üzerinde bulunur.

0: devrin imamının başının üzerinde bulunur. Bu nur 25-30 santimlik bir nurken büyüyebilir, bütün bir caminin içini kaplayabilecek kadar büyüyebilir. Görüntüsü bir bulut görüntüsü gibidir. Işık saçan parlak bir durumu yoktur. Ama nurdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı daha sonra bu kişinin bütün günahlarını salah nurunu verdikten sonraki Allah-u Teala'nın nimeti o kişinin mürşidine tabi olduğu sırada zaten bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabi olduktan sonra işlediği günahları da Allah-u Teala orada salah makamının 4. kademesinde sevaba çevirir. Ve bu kişi böylece aynel yakini tamamlar, hakkül yakine hazır olur. Bir hakkın takvanın da kişi sahibi olur. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah-u Teala'nın söylediği o noktaya gelmiştir kişi, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmiştir. Sabrın sahibi olmuştur. Böyle olduğu, sabır unsuruna Allah-u Teala'nın özel bir önem vermesinden anlaşılıyor. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakta tukatihi. Ey amil olanlar öyle bir takva ile takva sahibi olsun, olun ki bu bir hakkın takva olsun. Burada kişi hakkul yakin noktasına ulaşır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ilmel yakini, aynel yakini ve hakkül yakini ayrı ayrı ayetlerde vermiştir. Burada kişi neden hakkul yakinin sahibi olur. Çünkü 4. mertebede kişi irşada ulaşmıştır. İradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahip olmuştur. Kalbi zemin katın kalp gözüyle görülmesinde bir mertebe müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 tane gök katının her birini kalp gözü görerek 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Bundan sonra kişinin kalbi Tövbe-i Nasuh'ta bir mertebe günahların örtülmesinde 2. mertebe salah nurunun verilmesinde 3. mertebe ve kişinin irşada ulaşmasında 4. mertebe tezyin olmuştur. İşte Hicrat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama o hatta siz Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Burada kalbin iman kelimesiyle müzeyyen olmasının üç esasını vermiş Allah-u Teala. Fıskın, küfrün ve isyanın bu insanlar tarafından kerih görüldüğü, hiçbir zaman böyle bir şeyin mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Bu insanlar için bunların hepsi imkansız hale gelmiş oluyor. Ve irşada ulaştığı noktada kişi Allah'ın son dizaynına girecektir. İrşada Allah-u Teala tarafından ehil kılınacaktır ve irşada tayin olunacaktır. Bu da bir şarta bağlıdır. Kişinin iradesini Allah'a teslimine. Allah-u Teala Efu bi ahdillahi diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Enam 152. Allah'ın ahdi aynı zamanda Allah'ın vasiyetidir. Allah'ın ahdini yerine getirin, böylece Allah'ın size vasiyet ettiği şeyi gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmeniz üzerinize farz kılındı. Siz de Allah'a ruhunuzu teslim edeceğine dair misak verdiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceğine dair ahd verdiniz. Nefsinizi teslim edeceğine dair yemin verdiniz. Bunları gerçekleştirdikten sonra otomatik olarak işleme girecek olan başka bir husus var. Nefsinizin tezyini herkes için olağandır. Ne zaman olağandır? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tezyin mutlaka ulelbab, ihlas ve salah makamlarında otomatik olarak gerçekleşecektir. Ve kişi nefsini, iradesini de, nefsinden sonra iradesini de Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Ve Allah'a müracaat edecektir. Allah da müracaatı mutlaka kabul edecektir. Ne demek iradeyi teslim etmek? İradesini Allah'ın iradesine bağlamak. Allah Teala bunu kabul ederse kişi o zaman, ki kabul etmemesi bu aşamada mümkün değildir. Çünkü Allah Teala onu o aşamaya getirmiştir. Kalbini müzeyyen kılan Allah'tır. Niçin? İradesini de Allah'a teslim etsin de Allah'ın ahdini ve bi ahdillahi efhu, Allah'ın ahdini yerine getirsin kişi, yani Allah'ın vasiyetini yerine getirsin. İradesini de Allah'a teslim etsin. İnsanlardan her kim iradesini de Allah'a teslim ederse, işte o zaman bu kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Hakkül yakine ulaşmıştır. Bu kişinin başkalarından ne farkı vardır? Bu kişinin başkalarından son derece önemli bir farkı vardır. İradesini Allah'a teslim ettiği için o noktadan itibaren devamlı olarak Allah-u Teala ona emirler verecektir. O da sual sorabilir Allah-u Teala'ya, ama daha sualleri sormadan emirler ard arda gelecektir. Ve kişi bu aşamada Allah'ın iradesine bağlı birisi olarak kendi iradesini artık kullanmayacaktır. İradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendinden aklıyla Allah'ın kendisine verdiği emirlerin dışında aklının emriyle başka bir şey yapmayacaktır. Düşünme yetkisi onundur. Aklı ona her türlü düşünceyi telkin edebilir. Ama o kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olduğu için Allah ona emredecektir. O iradesini sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirmekte kullanabilir. İradesi onu Allah'ın emrine mugayir bir emri, mugayir bir düşünceyi gerçekleştirmesine müsaade etmeyecek bir noktadadır kişi. Öyleyse kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. O kişi iradesiyle sadece Allah'ın verdiği emirleri yerine getirebilir. Kendisinden bunlara bir şey ilave edip de yerine getirmesi mümkün değildir. Çünkü iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın iradesine iradesi mutlak itaat halindedir. Öyleyse bu kişi iradesini Allah'a teslim eden bir kişidir. İradesi Allah'ın iradesine mutlak itaat halindedir. Burası hakkül yakini ifade eder. Burada son bilmece çözülür. Allah'ın zatı görülür. Allah Teala onu söylüyor. Allah'ın katındaki şehadeti inkar eden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'ın zatını gören insanlardan bahsediyor Allah Teala. İşte Selah makamının 5. kademesinde kişi hakkul yakine ulaşır ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle bütün sahabe bu şerefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. O sabikun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve muhacirine ihsana tabi olanlardan da diyor. Ensara ve muhacirinin hakkül yakine ulaştığı bu ayetle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Peki bu 5. mertebenin üzerinde, 5. kademenin üzerinde selam makamında insanlar var mı? Var. 6. kademede bütün kavimlerdeki şu anda da yaşamakta olan Resuller var. 7. ve son kademede ise devrin imamı var. O hakkül yakine, yakin hasrederek sahip olmuştur. Tekrar edelim secde suresinin 24. ayet-i kerimesini. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânü bi hayatina yukinu. Biz insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. En üst seviyedeki yakin, hakkül yakin, yakın. Bu yakindir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 28 basamaklık bir dizayn içerisinde İslam'da ilmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin standartlarını beraberce tezekkür ettik inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereşatühü.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme selam. Yakin abidu ve yakin estainesine sıra sakin sultan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevindiği içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, bir vaktinin değerli mensupları. Televizyonun radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları. Allah Teala hepimizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele günün gününe geçiyoruz. Günün dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu o bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah falan indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, suskunluğu olur. Bu menhus varlık bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. sevgili kardeşlerim. İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olduğunuzdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya cinden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı B'yi C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D'yi E'yi F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Yine Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlara. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili canlar dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda hangi standartların sahibi olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesiyle aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah-u Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah-u Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah'ındaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulun bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki vakfı alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı

diye biliyorum gibi bir dilekten Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersin, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vaka ise Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. İstiyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu.
gözümüzün önünde insanların karşısında

0: Gide fasile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dikkat edin, bugün din alimleri arenasında bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki bakın bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından ey insanlar bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, hoşumuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki iblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ وَلَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Yani Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında nefslerini de asen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayetini elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşat makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet, sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini felanette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslim açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse, öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hidâ hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hidâ hidallah. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi ve hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yerinde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler, nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirdiler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayeti onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın, hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan, insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَبْدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُوا دَلَلًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerine mutlaka o anda iman yüzlecekti. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yüzüldüğü zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan ne ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor, biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki: "Men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecrallahi le'at." Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Bu suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir." Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler, üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amri olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önündeni çöken kişi kalbine iman yazıldığı, mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amri olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı,
1: Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamat Allah'ın salamu ve muhammed. Ne şeytanın acil bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Ezzüillah ve Eşşetan Hacım. Alhamdülillah. Ve yâke nesâniyetin as-salâtin as-salâtin as-salâtin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin sevgili öğrencileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere. Konumuz zikir. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti. İbadetler arasında birinci sırada gelen, dinin temeli olan zikir. Tabii siz de herkes gibi dinin direği namazdır diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri devredici bırakırsanız, İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, işte o dindir, hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde buyuruyor ki

Uddu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Habibim, sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-ül Hüsna'nın zikridir. Aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle giren rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-ül Hüsna çekiyorsak, ki Esma-ül Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde, bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah
Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka teskiyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse Rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'in. Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu Rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi Rahim, birisi Rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır. Nefes alıp verecektir.
yemesi için yiyecek vardır. Allah Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama Rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah Rahim esması ile tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ikineti kaldırır, yerine ihbat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah Teala. Hepsi Rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın Rahim esması varsa, o kişi de tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dinliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle faz ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın Rahim esması o kişiye tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, Rahim esması tecelli etmiştir veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. O kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması üzerine kalp şartları adım adım hazırlanır. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel de Rahim esmasının tecelliye başladığında Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, zikri üzerine kişinin. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için tekrar Allah'a döner. Dikkat edin farklılığa. Rahim esmasının tecelli etmediği insanlarda, Rahim esması tecelli etmiyorsa bir kişiye, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi zikir yapsa da ona, onun göğsüne Allah Teala'dan rahmetle faz isimli iki tane nur hiçbir zaman gelmez. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah Teala onda mutlaka Rahim esması tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri

Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Onların göğsünü teslime açar diyor. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şerh edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından rahmet ve fazl nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmet de fazl da. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar. Mühürden içeriye İkisi de giremez. Ne rahmet ne fazl. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar. Sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın diyor Allah Teala, siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl, ne zaman o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse, teslim olursa veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah Teala. Belli ki

Allah Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor. 11. basamakta kalbine 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor. Ve Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor ve Allah ona tabi olacağı mürşidini mutlaka gösteriyor.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidi görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrinin ruhu başının üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinet alınmış, yerine ihfat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesinin yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah-u Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs tezkiyesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatını hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İradede azalan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye biri 10 verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru zikirdir. Bu noktadan evvel, yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve levla fadlullahi aleyhi
ve rahmetehu mazekâ minhum ebeden ehada. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mülaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız. Geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ın isminin tekrarıdır ve Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri süluku gerçekleştiriyor. Gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra Rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece müminlerin üzerine Allah-u Teala fazıl ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezkiyesi zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazıllar, fazılları kendisine çeken
manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen, kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor, iman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7 nur birikti, o günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat, kalbin Allah'a dönük olan kapısının mühürü açılmıştır ve mühür oradadır. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat, mühürü kalbin alt boyutuna kadar indirir. Zülmani kapıya kadar indirir ve mühür zülmani kapıyı mühürler, kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi zikrini tamamlayarak durdurur. Zikir bittiği andan itibaren rahmetle fazl, rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mühürün üzerindeki baskı kalkar. Kalpte %7 nur birikimi gerçekleşmişti. Baskı kalkınca aşağıdan baskı yapan şeytanın kalbimize gönderdiği karanlıklar, zulmet, nefsin afetleri tekrar kalbin içine dolmaya başlar. Ve bu dolan karanlıklar iman kelimesinin varlığına rağmen kalbi bütünüyle kaplarlar. Ne kadar yeri işgal edemezler? İman kelimesinin etrafında ne kadar fazilet, fazıl biriktiyse o birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin katlıdır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi vücudumuzda, fizik vücudumuz içinde bir rehini olan nefs birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7 fazilet birikimidir. Fazıl birikimidir. İki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir %7 nur birikimi nefs ikinci gök katının kapısını açar, ruh ikinci gök katına ulaşır.
Nefsi, Levame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levameti. Hayır, o levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levam edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur fazla olarak. %2 rahmette hep vardır kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında, nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2'de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetüven nefsin mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrce-i ila rabbiki radiyeten var diye Allah'ın Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor. Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi ruhumuz bir evvelkinde 5. gök katına yükselmişti. Burada da 6. gök katına yükseliyor. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimimiz oluşturuyoruz. Nefsi teskiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi, nefsi teskiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2, %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel sıfırdı. Onuncu basamağa yükselene kadar da sıfırdı. Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl var, %2 de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir.
Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanla aynı paralel olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse sıfırken %49'a ulaştı. Rahmet de sıfırken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesini mintaya ulaşıp, oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp, oradan Allah'a ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşması 21. basamaktır. Zikirle bunu sağladınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilâllâhil masîr diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra zikrimizi arttırırız. Beka makamında nurlar %61'den 71'e kadar çoğalır. Fena makamında %51'den 61'e kadar. Beka makamında %71'e kadar. Zühd makamında %81'e kadar. Muhsinler makamında da 81'den sonrası ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Neyle teslim olmuştur? Allah'ın zikriyle teslim olmuştur. Sonra mı? 27. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbimize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbimizde hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar örtülecektir. Sonra Allah Teala ona onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın
dördüncü kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir. Allah Teala o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hep bu cümle kullanılır, tayin edecektir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu son mertebeye de ulaştılar. Hepsi söylediğimiz 7 tane kademeyi birer birer geçtiler. 7 makamı geçtiler, salah makamı. 7 makam geçtiler, ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sahabe kunel ebeyline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Öyleyse ensara ve macirine ihsanla tabi olanlar. İster ensar olsun, ister macirin, onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlardır. Ve Fazıl Azim de bunların arasındadır. On iki mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar ki bütün bu mertebeleri hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, Rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse müstevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah-u Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah-u Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminizde dünya saadeti, dış aleminizde dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurları hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan
daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecbur etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet, fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla salavat içindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık vakişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Oysa hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazlası, salavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazla, salavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yada kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar. Huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır.
bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer varsasından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe, nefsinin hasletleri arttıkça, ruhun nefsin afetleri azaldıkça, ruhun hasletleri nefse geçip, nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça, yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman, artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani, nefsinin kalbindeki afetlerin, onun üzerindeki hükümranlığı, artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın zırhlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs
muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellikle olur. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasetlerine tabi olmamız halim. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız halim. Öyleyse daimi zikirdekiler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır. Her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına inade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size yazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın.
eksik olan tarafınız burada, Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız, Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle o kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını

Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için ne ister? Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var, şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok burada vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece, hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a, ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır iblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izade'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka

0: yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın, insanlar sizin vücutlarınızı bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler bu vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder. İslam dini, bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, rejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yüzleşir. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki inne dine indallahi İslam, Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olmanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olmanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadeti sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah Teala bu sahne cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim karınlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Karınları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın karınları madde bir, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli, yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah-u Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah-u Teala. Ucibu davet eddai, izadani. Beni davet ettikleri zaman, dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse, onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin afetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah-u Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah-u Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah-u Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah-u Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer, Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlanır. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için, yani size günah işletmek için, yani sizinle başka insanların arasını açmak için, yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan, siz yardım istemeseniz de, sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin vahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe, Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki, şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep istediğinin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet, söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardım istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanma yetkisinin size verilmesiyle terçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız, hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse, ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz. Nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki, ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş. Asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amin olması halinde. Olur ki böylece amin olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah-u Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikameti konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah-u Teala evet diyor. Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda, Allah'ın istikametinde, yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edinin duasını icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah-u Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez. Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir unvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِنَّ لَزِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar, Allah'a dualarını kabul etmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulunma meclisi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. İşte şu anda Türkiye'de mafyanın eline geçen para miktarını söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı yaptığı incelemede Türkiye bütçesinin 240 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının dörtte biri 60 milyar dolar mafyanın elinde. Türkiye bütçesinin, Türkiye milli gelirinin dörtte biri mafyanın elinde. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Ve de Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah-u Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım, dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah-u Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah-u Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icap edilmez. Daveti nedir kişinin? Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki: ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana talep edenlerin büyük kısmı ya da yemeği çekenlerin, ben diyor Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim, ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor, o oturanlar var ya diyor, o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle, ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söyleyenler, biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza, gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz ayrılıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah-u Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder. Ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah-u Teala'yı karşılarında görür görmez hemen derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım. Dalalete düştüm. Ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, talebete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir, eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu, o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki. O kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç. O kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan bu kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah Teala şöyle buyuruyor Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde: "Estainu bis sabri ve salati innehu lekebiretun illa alel hashiin." اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan istihane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Ama diyor, huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah-u Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a

İnsanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi, sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin, diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar, diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir, diyor. Günahları sevaba çevirendir, yani örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör: Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden hemen ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde menibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi amiri olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, müşkilini görüyor. Ve müşkiline karşı derin bir sevgi duyarak müşkiline ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine

Eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşma yetinemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada kulun duası önemli bir sonuç. Kul Allah-u Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah-u Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi
Eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi yeşermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Ustad'dan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 gün zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa netice değişmez. O netice fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah-u Teala'da Allah-u Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sait diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sait, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar. Şakir de şükredenler. Şükürleri Allah-u Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuzu Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah-u Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim olmasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız.
Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler bilmem ne kadar zamandan beri. Yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra buya bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tutturan baba erenlere demişler ki ya demişler senin hiç umurunda değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki, ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyecekler ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını, ıslatmış pınarda, asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu çalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fırkalar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda
inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekhediliyor ay. Ayın fekhi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor. Ay ikiye ayrılıyor. O arada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş, orasını yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekiler demişler yahu demişler bu örümceğin orasını örmesi bir gün iki gün değil aylar sürer. O zaman demiş biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da örmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor.
Allah Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi, o zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren o sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak